Adınla başlayalım. Neden Moody Edward Hayes'in oğlunu arıyor? Bildiğin başka kim var?

0: Lanet olsun. Kimse bu kadar dayanamaz.
1: Hepsi onun işi zaten.
0: Onun mu?

0: Bu çok uzun bir 27 dakikaydı. Hala aramanı bekliyordum. Sorun değil. Böyle şeyleri kişisel almıyorum. Kemik suyum. Yaralara ve iltihaba iyi gelir. Tamam. İşte. Dikkat et, sıcak. Hadi bakalım. Evet işte. Kendim yaptım. Hadi küçük yudumlar. Güzel. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu işin iyi bitme ihtimali çok düşük. Şuradaki adamlar, aynı kişi için çalışıyoruz. Patronun sorunu mu var? Onu arar, o halleder. Benim damak tadıma göre biraz ağır ama kararı ben vermiyorum. Arkadaşım Moody için üzgünüm. Bunun parçası değilim. Ya da kitapçıdaki yangının. Ben gerçeklerin peşindeyim. İşlerin yarım kalmadığından emin olurum. Görülebildiği sanılan ama görülmeyen şeyleri ararım. Suikastçı tarafından yönetilen bir kitapçı gibi. Aslında bunu beklemiyordum. Seni tamamen yanlış okudum. Buradan çıkmana yardım edebilirim. Tamam? Ama bana yardım etmelisin. Ben senin son savunma hattınım. Yolun sonu, başka hayat belirtisi yok. Anladın mı? Pekala.
1: Kemik suyuna dikkat et. Çorbanın. Kemikleri eklemeden önce beyazlatmalısın. Minerali daha çok olur, daha hızlı iyileştirir.

0: Bir şey alabildin mi?
1: Evet ve hayır.
0: Bu ne demek oluyor şimdi?
1: Sabah gelip devam edeceğiz demek.
0: Sana ihtiyacım yok Rembrandt.
1: Şey, bize işi veren adam farklı düşünüyor demek.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Aa, bilmiyorum. Wall'u onun izni olmadan öldürdün diye olabilir.
0: Wall her şeyi biliyordu. Doğrudan bir bağlantıydı. Onu tavuk gibi yolardı.
1: Tabii, hepiniz aynısınız. Önce vur, sonra sorgula ve... Şu gelişmiş sorgulama tekniklerini bırak. Senden tek istediğim şey sabah kafası yerinde olsun.
0: İhtiyar çaresizce bildiklerini öğrenmek istiyor.

0: tam da birbirimizi tanımaya başlamışken.
1: Havaalanı, limanlar ve istasyonlarda adamlarım var.
0: Hayır, kaçmayacak. Yaralarını sarıp senin peşine düşecek.
1: Güzel.
0: Sahi mi? Çünkü durum 4-0. Şu an o önde. Kıyafetlerini nereden alıyorsun? Çünkü senin gibi uzun ve iri bir kuzenim var ve hiç bulamıyorum. Evde kimse yok.
2: Seni sınıra götürebiliriz. Ama Londra şu an senin için güvenli değil. Burası Vietnam, Ena. İşleri nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Moody'ye hayatta kalmayı borçlusun.
3: Borcum ne biliyorum?
4: Yürü.
5: Sana parayı neden verdim ki?

0: Yürüyün.
1: Moody harikaydı. Kendine has şekilde nazik biriydi. Çabalamıyordu. O böyle biriydi işte. O hayatımı kurtarmadı. Bana bir hayat verdi. Kim olduğumu ve neye dönüştüğümü biliyordu. Ve beni korudu.
0: Hayes 30 yıldır ölü zaten. Wall artık yok. Ve peşinde çok kötü adamlar var.
1: Lucas Hayes Moody'yi öldürdü. Onu aradığımı biliyor. Bilinen son adresi San Quiteria Hastanesi.
0: Dinlemek istemeyen biri kadar sağır olamaz kimse.

0: Şunu söyleyeyim Bayan Nien. Sağlık Bakanlığı ziyaretimize gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve istediğiniz kayıtlar...
1: Evet, biliyorum. Orada çevresel etkiyi anlamamıza katkı sunacak şeyler olabilir. Bir araştırmanın ortasındayız. Teşekkür ederim.
0: Lucas Hayes. Benden önce buradaydı.
1: ...258-502-4586.
2: Anlaşıldı. Doktora haber veriyorum.
1: Tamam.

0: doktor kayıtları bulduğunu söylüyor.
1: Vey.
0: Dinle. Lucas Hayes 2 Haziran'da San Quintero'ya götürülmüş ama bu kayıtlara göre hiç çıkmamış.
2: Üzgünüm. Çocuğun adı Christian olarak yazılmış görünüyor.
1: O annesinin kızlık soyadıydı.
2: Ben geldiğimde zaten buradaydı. 20 yılı aşkın süredir de hastamız. Dokunulmayı sevmez. Konuşamıyor. Ayrıca duyamıyor ve göremiyor.
1: Ne zamandır bu durumda?
2: Teşhis 6 yaşındayken konmuş. Ve hızla artmaya devam etmiş. Bu kadar yaşaması bir mucize.
1: Masraflarını kim ödüyor?
2: Cömert bir kuruluşuz. Herkes ücretsiz tedavi görüyor.
3: Vay canına, 4 kişi ölmüş. Kameralarda bir şey yok. Mekan bir mezbaha gibi. Çorbadan mı oldu?
1: Yok, hayır. Kötü davrandılar.
4: Ha, evet, bir lady'ye öyle davranılmaz.
5: Ben lady değilim.
4: Ha, ben de gentleman sayılmam.
1: Bence o kadar emin olma.
3: Sen söylüyorsan benim için övgüdür.
1: Bak, bir işin ortasındayım.
4: Hey,
1: yoksa...
4: sen Quiteria'daki rahibeler iyi miydi?
1: Yanlış kişiyi aradığımı gösterecek kadar.
3: İyi kızlardır. Sekreter
4: kimdi biliyor musun? 15 yıl önce Roma birliklerine karşı gerilla olarak
3: savaştım.
1: Fenaymış.
4: Ya, kafasını kesip kalanı köpeklere verdiler.
1: Tekrar ediyorum, kötü davranıyorlar.
3: Hey, yemek için müsait
4: misin? Birkaç sorunu yanıtlar, sana vakit kazandırırım.
3: Lasing diyelim mi? Yarın akşam saat 8'de.
1: Bunu isteyebilirsin ama orada olmayacağım. Sana yer ve zamanı yollarım.
6: Seni kendisine çekmiş.
4: Meraklıyım.
6: Endişelenmeli miyim?
7: Gala listesi efendim. 200 onaylı konuk var.
6: Zengin ve ayrıcalıklı insanlarla dolu odalarda amacımıza yatırım yapacaklarla konuşabilmek güzel. Hiç eskimez. Güzel.
4: Bunu neden yapıyorsun?
6: Benim durumumdakiler bunu yapmalı Michael. Daha az şansı olanlara vermeli. Endişelenmeli miyim diye sormuştum. Kadın için.
4: Hayır. Henüz değil.
6: Lütfen pazara kadar bu sıkıntıyı hallet. Kutlamadan önce utanç içinde olmak istemiyorum.

0: Vay canına. Sağ ol Ben. Burada beni tanırlar. Şerefe.
1: Biri yıllar önce tamamladığı kontratından dolayı arkadaşımı öldürdü ve bu konuyu konuştuğum herkes öldü. Neden sence?
0: Bilmiyorum. Bazıları bunu bir işaret olarak görebilir. Bu gizemi çözmeden bırakmaya ne dersin peki?
1: Ama gizemleri severim. Buna başladığımda meraklıydım. Sonra meraktan çok endişeye dönüştüm.
0: Ya şimdi?
1: Asabiyim. Ve inan bana, beni asabiyken görmek istemezsin.
0: HK 9 milimetre.
1: Çok güzel.
0: Bence de öyle.
1: Yetim çocuğun parasını kim ödüyor? Her kimse konuşmak isterim.
0: Bu zekice olmazdı.
1: Zekice olmayan, bana ikinci bir baba olan adamı öldürmekti. Artık o noktayı geçtik.
0: Burası buna uygun bir yer değil. Lüks bir yer, kapılarda güvenlik var, kameralardan bahsetmiyorum bile. Ama sen zaten biliyorsundur.
1: Seni öldürmeye gelmedim. Henüz. Cevap istiyorum.
0: Hep böyle mi istersin?
1: Evet, konuşurken dikkatin üstümde olmasını severim.
0: Pekala. Bak, emin olmak için en az 3 kurşun atman gerek.
1: 4.
0: Tamam, 5 olsun. Başın derde girerse seni buradan çıkarma yeter mi?
1: 4 el seri ateş ve oluşan kaostan yürüyerek çıkmak mı? Evet.
0: Beklenmedik şeyler de olabilir. Ki genelde olur.
1: Sek 226 ne kadar da...
0: Kalın. Evet. İşte oldu. İlk garip sessizliğimiz. Biliyor musun? Daha adını bile bilmiyorum.
1: Ena.
0: Memnun oldum.
1: Onu göreceğiz.
0: Bunları unutup güzel bir otele gitmeye ne dersin peki?
1: Şimdi sen silah zoruyla benimle birlikte mi olmak istiyorsun? Tarzını sevdim.
0: Dedi silahını bana doğrultan kadın.
1: Umarım ortalık batmaz. Bunlar en sevdiğim ayakkabılarım.
0: İspanyol yapımı, klasik, 10 santimetre.
1: Şiirden ve ayakkabıdan anlayan bir erkek.
0: Hassas bir şekilde söylemek istiyorum. Böyle devam edersen öleceksin.
1: Vietnam her zaman ölümün yuvası olmuştur. Yalnız şanslılar hayatta kalır. Bir defasında şanslıydım.
0: İki kez olamazsın.
1: Arkadaşımı öldüreni bulacağım.
0: Peki bulunca?
1: Onun ve yolumda durağın herkesin yaşamına son vereceğim. Bu güzel akşam için teşekkür ederim.
0: Hey, bak çılgınca gelebilir. Ama seni tekrar görmek isterim. Daha... Bilirsin, farklı şartlarda.
1: Bu kişiseldi. Yani bunlar beni göreceğin en iyi şartlar.
2: Konuş. Bitince beni ara.
0: Etrafı kapattığını sanıyordum.
2: Otel odasını buldum. Her altı burada. Pasaportu da dahil.
3: Adı Nadia Zukova.
0: Asyalı Rus. Amanın. Bunu hiç göremezsin. Hiç. Güzel iş. Yorulmuş olmalısın.

0: Anlaşılan bir gün geç kalmışım.
1: Etrafta biraz kirliymiş ne yazık ki.
0: Temizlerken şarkı söyledin mi?
1: Artık her şeyi biliyorum. Patronunu tanıyorum. Moody'yi öldüren adamın amacını biliyorum.
0: Heh. Büyük balıktır.
1: Tutması daha eğlenceli.
0: O zaman birbirimizi yakında yine göreceğiz desene.
1: Sandığından daha yakın. Eline ne oldu?

kararını ver. Öldürecek misin? Olacak mısın?

0: Biz onun yatağındayken onun yukarıda olması biraz garip. Bilirsin, değil mi?
1: Hayır. Güzel yatağı harcamış olurduk.
0: Evet. Bunu ne zamandır yapıyorsun? Yani bunu değil...
1: Iskalamayacak kadar uzun süredir. Şanslıydın.
0: Ah, ölmemi istemedin. Henüz.
1: Neden beni öldürmedin? Yapabilir miydin?
0: Kafana iki tane sıkıp sandviç yapmaya gidebilirdim.
1: Demek öyle. Hep bunun yürümeyeceğini söyledin.
0: Aa, evet. Tecrübeme bakılırsa yürümeyecek. En azından diğerleri için.
1: Başka yolu yok mu?
0: Tüm kartlar elinde. Köpek balığı havuzu üzerindeki ince bir ipte yürürken sert bir rüzgar gibi esen kadın görüyorum. Bunu başaramayacaksın Anna.
1: O kötü biri. Çok kötü şeyler yaptı.

0: Hadi, burada böyle duracak mısın? Seni yine görmek güzel. Hemen gir, hemen çık. Sadece bir kez şanslı olursun.
1: Evet, biri daha böyle demişti.
0: Tamam.
1: Sadece
0: biraz yapıştırıcı. Sadece biraz yapıştırıcı. Tamam, sık dişini.
1: Tanrım.
0: Hala Claudia hakkında çok kötü hissediyorum. Berbat yemek yapardı ama öyle ölmeyi de hak etmedi. İşte böyle.
1: Tamam, bitti işte.
0: Gerçekten öyle kolay öleceğimi mi sandın? İzinin benimle benzerliği yoktu. Polisin ben olduğumu düşünmesine yetecek kadar kanıt bıraktı. Ulan sen olduğun için üzgünüm. Ben olmadan her zaman halledebilirsin.
1: Bu gece öyle olmadı.
0: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
1: Güzel. Yine arkadaşız.
0: İşi pişirdin sen, değil mi?

0: Bu pisliğe giderek daha bağımlı oluyorum. Sınırdayken alıyorum. Pekala. Plan nedir?
1: 160 hektar.

0: Panik odası. Bunlar için daha çok panik sığınağı. Oraya girerse işin biter.
1: Tüm konuklar tekneyle geldi. Birazdan iniş yapacaklar. Güvenlik kontrolleri yapıldı. Gece 16 kişilik fazladan bir takım olacak efendim.
2: Her şeyi halletmişsin gibi. Michael. Fikirlerin?
3: Venedik. Yılın bu zamanı gerçekten güzeldir. Gitmelisin. Hemen. Kiminle uğraştıklarına dair hiçbir fikirleri yok.

0: Biraz gergin görünüyorsun. Veliahttan tut kartel kralına kadar herkesi korudum. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Özellikle şu tiplerle.
1: Evlat, umarım paranı önceden almışsındır.
0: Efendim?
1: Bir şey var mı?
2: Hayır, henüz yok. Sektör 1, 2 ve 3 temiz. Dördüncüden rapor bekliyoruz.
3: Evet, kesinlikle.
4: Çok güzel değil mi?
3: Kendini açtı gerçekten.
4: Çok güzel sizin.
5: Gerçekten çok güzel.
3: Gerçekten iyi.
4: Ben şundan alacağım. Teşekkür ederim. Çok beğendim.
5: Geldi işte.
3: Evet.
5: İşte geldi.
3: Gerçekten
5: harika.
3: Çok iyi görünüyor.
5: Gerçekten iyi görünüyor.
6: Teşekkürler. Sizi bu oldukça pahalı gecede ağırlamak benim için zevk. Berbat evimde bu kadar tanıdık yüz görmek huysuz kalbimi ısıtıyor. Sevgili dostlarım ve yakın iş ortaklarım. Ancak şimdilik de olsa tanımadığımız yüzler de bulunmakta. Belki eski düşmanlarım bile gözüme ilişmiş olabilir. Özellikle size geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve yaşadığımız sorunlardan ötürü özür dilerim. Bu önemli yıllarda en büyük tatminin iyilik yapmanın verdiği vicdan rahatlığı olduğunu öğrendim. İşler, yardımlar, fedakarlık ve diğerleri. Özellikle de cömert olmak. Sizin bu cömert ruhunuz sayesinde gelişip büyüyebildik. Bu kadar gencin, çocuğun, erkeğin, kadının

0: ve yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koştuk. Bu hedefe ulaşmak sizler olmadan imkansız olurdu. Bayanlar ve baylar, bu gece size ev sahipliği yapma ayrıcalığından ötürü teşekkür ederim. Ellerimi çanta ve cüzdanlarınıza atmama izin verin. Ama güzel bir sebep için. Sen Quiteria rahipleri harika bir iş çıkarıyorlar. Onlara tüm kalbinizle bağış yapın.
1: Bravo.
2: Tebrikler.
1: Tebrikler. Evet.
2: Harika.
1: Tebrik ederiz, harikaydı.
2: Muhteşem.
1: Çekil önümden.
2: Gidelim.
1: Gel bu tarafa doğru.
2: Hayır koş.
1: Hadi. Aç çekil hadi.
2: Koş.
1: Çantanı bırak. Koş.
2: Gidelim buradan. Çabuk.
1: Hadi çabuk.
2: Dışarı kapıyı aç hadi. Yürü gidelim.
1: Geçin. Hadi çabuk.
2: Acele et.
3: Yardım edin.
1: Acele edin.
2: Bu taraftan. Çıkış burada hadi.

0: Senin gibi birinden duymayı beklediğim de işte bu. Sonuçlarına katlanmak.
1: Benim gibi biri mi?
0: Bunu kafamda yargılamam. Hayatta kalmak için öldürürüm. Öncelik kötüdedir ama yine de hiç başka bir şeymiş gibi davranmadım. Sen o kadar yardım işinin arasında dünya tarafından lanet bir kar tanesi kadar temiz görülüyorsun. Ama ellerin pisliğe batmış durum. Kan, her şey, sera gazı, insan kaçakçılığı.
1: O zaman ölümümü neden ayarladığımı biliyorsun. Bir oğlum vardı. Birçok şekilde beklenmedik şey oldu. Eğer o çocuğa olan sevginin derinliğini hissedemeseydim, o bozuk, hassas ve harika çocuğa ölmüş olsaydım, Lucas birçok tehdit ve zarardan kurtulurdu.
0: Saçmalık. Oğlunuzu seviyor olabilirsiniz Bay Hayes ama bu sizin ortadan kaybolma şansınızdır.
1: Kesinlikle. Kimse ölü birini aramaz. Sahip olduğum imkanların gölgesinde kalarak daha büyük bir yaratığa dönüştünüz.
0: Bu olaydaki ironi Bay Hayes. Ben oğlunuzun babasını elinden aldığım için çok kötü hissediyorum ama... Bunları kendiniz istediniz.

0: Hareket etme. Hareket etme.
1: Bırakın beni. Aa, bırakın. Sana. Bırakın hayır.

0: Enem. Pek iyi görünmüyorsun.
1: Bilemiyorum. Biraz elma suyu ve AB pozitif kanın çözemeyeceği bir şey değil. Bak ne diyeceğim. Bunu atlatma şansım nedir sence?
0: Düşük.
2: Komik bir şey mi var?
3: Benden daha iyi olduğunu düşünmene şaşıyorum.
2: Daha iyi değil. Farklıyım. Bakın, çoğu insan özünde iyidir Bay Hayes. Bazen kötü olduğunu bildikleri şeyler yaparlar. Bazıları kötüdür ve bunu kontrol altında tutmak için her gün uğraşır. Diğerleri üzüne kadar yozlaşmıştır, hiçbir şeyi umursamaz ki bu ben oluyorum. Ama kötüler... Kötüler tamamen farklı yaratıklardır Bay Hayes. Kötü hareketlerin iyi olduğuna ve haklılığına inanır. Şiddet zihnine yapışmışsa şayet ne olursa olsun, kim olursa olsun kullanırsın. Ve işte dostum, burada yollarımız ayrılıyor. Ben günahlarının bedelini ödemeye çalışan sıradan bir kötüyüm.
3: Anlıyorum. Yani önce vicdanını temizlemek istiyorsun. Buradan asla canlı çıkamazsın.
2: Niyetim hiç bu olmadı.
0: Bir şey daha. Yaşlı adamı öldürebilirdin. Ama yapmadın.
1: Plan bu değildi.

0: Neden geldin?
1: Uğramak istedim.
0: Öylece duracak mısın?
1: Şimdilik. Böyle olması gerekmiyor Ena. Artık gerekmiyor.
0: Günahlarımızın bedelini ödemek zorundayız.
1: Bugün olması şart değil.
0: Yoruldum. Huzur istiyorum. Ama sen oradayken buna sahip olamam.
1: Ya olabileceğini söylesem?
0: Öyle mi? Kafama iki kurşun, sonra da gidip sandviç mi yapacaksın?
1: Geçmişini bırakamazsın Ena. Geldiğin yeri değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
0: Ne olurdu o zaman?

0: hala alışamadım abla, biliyor musun?
1: Neye?
0: Bu kadar kötü bir şey yaşarken yanımızda olmamasına. Hale bak şimdi. Bugün bile ulaşamıyoruz abime. Yani böyle mi olacak artık? Onsuz mu devam edeceğiz?
1: Hayır tabii ki canım. Aa.
0: Belki de alışmamız gerekiyordur artık. O bizi korumuyorken de yaşayabilmeyi becermemiz gerekiyordur bizim.
1: Hayır efendim. Hiçbir şey için gerekmeyecek. Hiçbir şeye. Cihan gelecek, ben biliyorum ya. Allah, haberi yok çocuğun, ne yapsın? Bilse gelmez mi yani?
0: Gelir mi? Emin misin?
1: Neriman, sen hiç abini tanımıyor musun ya? Ne zaman yalnız bıraktı bu çocuk bizi? Ta Amerikalarda okurken gül gibi hayatını bırakıp dönmedim yanımıza. Nişanlısını bırakmadı mı ya bu çocuk? Kim yapar Neriman, kim yapar? Han bu aradaki herkesten daha fedakar. Daha bağlı bu aileye. Asla bize sırtını dönmeyecek, bak görürsün.
2: Seni görmelerini istemiyorsun değil mi? Ama babanı görmek istiyorsun. Tamam, ben hallederim.
3: Geçmiş olsun, çok geçmiş olsun. Hikmet amca nasıl, iyi mi?
1: Senin ne işin var, nereden çıktın ki?
3: Beni Esra yolladı işte, hani bir şeye ihtiyacınız olur belki diye.
0: O nerede?
1: Ben söyledim. Ya ablama göz koyuk olsun, evde kalsın diye apartmanda.
3: Aynen, o da işte beni yolladı, şey yapayım diye, bakayım falan diye. Ne diyor doktor, şey yapalım mı? Şurada konuşalım mı?
1: Olur, konuşalım ama çok değmeden.
3: Tamam. Benim bir zaten su falan içmem lazım. Ben çok fena oluyorum.
1: Benim de.
3: Hastane ortamında falan. Benim dedem çok kötü olmuştu da bir keresinde. Ben çok çok ağlıyorum. O kadar çok ağlıyorum ki annem de dedi zaten, bu ne, niye geldin buraya, herkesi mahvettin diye.
1: Deden ne oldu, iyi mi?
3: İyi, çok iyi. Katarak ameliyatı zaten onun. Katarak kahve varmış. Kahve içelim.

0: 30 yıldır ölü olan birine göre oldukça iyi görünüyorsunuz Bay Hayes.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Teknoloji bir gün hepimizin sonunu getirecek.
1: Kimsin sen?
0: Bu dünya vaktinin sonuna geldiğine karar verdiğinde peşine düşecek kötü kurdum.
1: Moody.
0: Hatırlamak fena ha?
1: İşini bitirmeye mi geldin?
0: Beni onca yıl önce seni öldürmem için tuttun, öyle değil mi? O arabalarda gerçekte kim vardı?
1: Fark eder mi? Kabul ettin, sonuçlarına katlan.
0: Gördün mü?

0: Alo.
1: Memnun amca, sesin gelmiyor. Ha?
0: Çekmiyor mu? Alo.
2: Buradayım.
1: Tamam, bir şey mi oldu? Ne oldu ya? Ödüm koptu, ne?
3: Ne olmuş? Bir şey mi olmuş?
2: Yok. Bir şey yok, merak etme. Ege bir şey söyledi de ona baktım.
1: Memnun amca, ödüm koptu yani. Tamam, iyi bir şey yok.
3: Siz bana da mı kriz geçirteceksiniz ya? O fosile söyle biraz dikkat etsin yani. Zaten burada diken üstündeyiz. Hayret bir şey.
1: Tamam Safiye Hanım, sakin olun lütfen.
3: Ne sakin olun? Sen sakin ol sırık. Gözlerini belerte konuşuyorsun. Ödüm koptu. Güya beni rahatlatacaklar.
2: Tamam, sonra görüşürüz. Kapatıyorum.
3: Tamam.

Onların yanına gitmek için sabırsızlanıyorsun, biliyorum. Oğlun orada seni bekliyor. Karın zaten. Yerinde olsam bir dakika bile durmazdım. Burada olmanın ne anlamı var ki zaten? Orada umut var en azından. Burası cehennem. Yan yan bitmiyor. Öyle bir ateş ki yakıyor ama öldürmüyor da. İkimizden de aynı koku geliyor baba. Yanık kokuyoruz ikimiz de. Senin çilen bitecek belki şimdi. Öyleyse iyi yolculuklar. Orada eğer İnci ile karşılaşırsan ona de ki iyiymiş de, kendini bırakmamış da, dayanıyormuş da. Ya da bilmiyorum, sen bir yalan uydurursun artık. Neyse, ben senin başını daha fazla şişirmeyeyim. Teşekkür ederim. Her şey için. Şunu bilmeni isterim. Ben seninle ilgili tek bir gerçeğe tutundum hep. Ne yaparsan yap. Ya da ne yapmazsan yapma. Sen iyi bir insandın. Ben kendim hep bunu hatırlattım. Sen unutturmaya çalışsan bile ben hatırlattım kendime. Sen iyi bir insansın baba. İyi bir yere gideceksin. Ömer'e selam söyle. Kardeşin seninle tanışmayı çok istermiş de.

Ama eğer onları bana emanet edip gidiyorsan bunu yapma. Yapma çünkü üzülürsün. Olmaz yani, ben yapamam. Onları toparlayacak kimse kalmadı burada. Yok Kevin. Sen de gidersen daha ayağa kalkamazlar. Ben de onları ayağa kaldıramam artık baba. Bu gücüm yok. O yüzden eğer mümkünse biraz daha kalabilir misin? Senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Ölme baba.

0: Gidiyor musun yine? İyi git. Biz bakarız onlara. Senin acın büyük tabii, haklısın. Hiç sorun değil, biz bakarız hepsine. E hadi git. Seni görüp de umutlanmasınlar şimdi.
1: Ya şey, benim kafama takıldı da. Hı. Sen babanın fenalaştığını nereden bildin?
2: Hakikaten ya. Evet, biz hiç duymadık, sesi bile çıkmadı. Sen nasıl o kadar uzaktan anladın ki kötü olduğunu?
3: Gördüm ben.
2: Nerede gördün?
3: Dışarıda. Yani apartmana gelirken yazık, babanız cama çıkmış, nefes almaya çalışıyordu. Ben de herhalde bir sıkıntı var dedim, koştum hemen.
2: Çok sağ ol. İyi ki koşup söyledin, uyardın bizi. Belki de senin sayende kurtuldu baba, biliyor musun?

0: Belki garip oldu. Şimdi söylediğim de garip olacak ama iyi ki annenle kavga edip gelmişsin bizim apartmana. Yani belki başkası olsa dikkat etmezdi, ne bileyim. Böyle geçip giderdi değil mi abla? Sağ ol umursadığın için.
1: Ama çok belli biliyor musun Esra'nın kuzeni olduğu. Vallahi bak o da böyle. Herkesin yardımına koşar, dert edinir. Her şeyi burnunu sokar. Hayır, kötü anlamda değil, iyi anlamda diyorum. İyiliğinden yani. İyi olsun istiyor herkes. Sen de ona çok benziyorsun. Gözleri doldu. Kızın gözü doldu. Ama söylemişti, ben hastasım falan demişti. Uyardı bizi. Gördün mü Neriman? Benden saf insanlar var. Hemen gözü doluyor lafıma.
0: Öyle deme ama.
2: Ha, yok, ben hiç saf değilim. Hiç değilim yani. Ben hatta tam tersiyim ben. Han burada.
1: Ne?
2: İşte ne? Gelmiş gidiyor. Bakın.
0: Abi.
2: Han.
0: Sen gidiyor muydun?

0: Gerçekten.
1: Ha? Evet, gidiyorum.
0: Korktun çok tabii değil mi? Korkma korkma şey, kim söyledi sana? Biz sana hiç ulaşamadık da. Ne zaman geldin ha?
1: Yeni.
0: Hah, girersin o zaman yanına bir. Uyuyordu ama uyanır şimdi. Bizi hiç yanında istemiyor. Biz tabii yani senin gibi dayanıklı değiliz ya hani. Ağlıyoruz, üzülüyoruz. O biliyor tabii onu. Ama seni görmek çok iyi gelecek. Moral olacak ona. Seni ister.
1: Yanındaydım ben zaten. Gördüm onu.
0: O da seni gördü mü? Sevindi mi çok? Ha? Tamam olsun. Uyanınca görür. Olsun.
1: Kalmayacağım ben. Gidiyorum Gülben.
0: Ha. Ne olur biraz daha kal. Bir kere görsün seni. Yani burada olduğunu bilsin. Çok iyi gelecek, ihtiyacı var onun. Krizi atlattı ama doktorlar hiç iyi konuşmuyor. Ameliyat gerekiyormuş çok. Riskli bir ameliyat yani. Olur.
2: Boşver abla. Bırak gitsin. Zaten çok bir şey öğrenmek isterse Bayram abiyi arar, öğrenir.
1: Esat burada. Gereken bir şey olursa halleder. Eğer bir şey olursa...
0: Ne gibi bir şey? Ölürse mi? O zaman mı arayalım seni? Çünkü araba diyorsun, temin diyorsun ya bize.
1: Hoşça kal Gülben.

0: Olsun, geldi yine de. Gördü babasını. Bu da bir şey. Çok iyi bir şey. Biraz daha zamanı ihtiyacı var sadece. Ben biliyorum. Dönecek o.
1: Ya Gülben abi, nasıldır acaba ya? Oturamaz da hiçbir yere kendisi.
0: Evet ya.
2: Acaba sen gidip götürsen mi eşyalarını? Sen şey yapma, ben zaten buradayım. Merak etme.
1: Doğru diyorsunuz, ben en iyisi öyle yapayım. Yazık, ayakta kalmasın ya. Ya siz nasıl olsa buradasınız değil mi? He? Esra Hanım. Esra Hanım. Esra Hanım.
3: Bayram. Al şunu, ört üstüne. Al.
1: Şey, Safiye Hanım, siz daha iyi bilirsiniz ama Gülben Hanım'ın eşyalarını, örtüsünü falan götürsem mi? Hani zorluk çekmesin diye.
3: İyi düşünmüşsün Bayram. Bekle, getireyim hemen. Asma. Dur. Dur, bekle, bir şey daha vereceğim. Babanın pijamalarını falan hep yıkadım ama onlar daha kurumadı. En azından bunu götürüver de terlerse değiştirsinler. Şunu aç. Tamam, sen koy.
1: Şey, ne yapayım, uyandırayım mı?
3: Yok yok, uyandırma. O zaten gitmez şimdi. Baksana, iki büklüm yatıyor. Ben kapıyı kapatacağım. Sen... Bir şey olursa ev telefonundan ulaş bana, tamam mı?
1: Tamam Safiye Hanım.

Baba, girebilir miyim artık? İyiyim ben. Hiç ağlamadım valla. Üzülmedim yani, iyiyim. Gireyim mi?

0: iyi görünüyorsun.
1: Sen uyurken ne oldu biliyor musun? Han geldi. Kıyamadı seni uyandırmaya, öyle yanımda sessizce oturdu. Doktorlarla konuştu, böyle ne var diye sordu. Her şeyi halletti sağ olsun.
2: Esat burada mı?
1: Burada baba. Niye sordun?
2: Çağırır mısın gelsin?
1: Ama Neriman senin uyanmanı bekliyordu. Önce o girsin. Sonra ben Esat'ı çağırırım.
2: Esat'ı göreceğim dedin. Lütfen.
1: Tamam. Çağırayım o zaman.

0: Nasıl abla ya? Burada kızı dururken kafası iyice karıştı herhalde Neriman. Ne yapsın yani?
1: Ne yapayım? O zaman ben gireyim.
0: Sen gir.
1: Şöyle geçeyim.
2: Nasıl yani? Anlayamadım tam. Ne zaman?
3: Hemen. Birkaç gün içinde. Bakma öyle. Aklım yerinde benim. Ne dediğimi biliyorum.
2: Yok estağfurullah Hikmet amca da. Yani sağlığınız tam düzelmeden bunu böyle koştur koştur yapmanın ne gereği var? Onu anlamadım da.
3: Benim sağlığım bundan daha iyi olmaz Esat. Ameliyat sonrasının da bir garantisi yok. Belki de masada kalacağım. Onun için bir an önce bitirelim bu işi. Bak oğlum. Benim derdim düğün dernek falan değil. Sen aklı başında iyi bir çocuksun. Başlarında biri olsun. Gözetsin onları. Gözüm arkada kalmasın istiyorum. Anladın mı?
2: Hikmet amca siz hiç merak etmeyin. Ben her zaman onların yanında olurum.
3: Olamazsın. Aileye girmen lazım. Yoksa anlayamazsın. Haberim bile olmaz.
2: Neden haberim olmaz?
3: Bir şey daha. Söyle ana baskı yapmasınlar. Bıraksınlar çocuğu. Bir şey beklemesinler artık ondan da.

0: Yavaş, koşma. Koşma oğlum, düşeceksin.
1: Çok büyükmüş burası. Oda nerede baba?
0: Gel göstereyim. Bakalım beğenecek misin?

0: Gel otur.
1: Ama orası senin koltuğun baba.
0: İleride senin olacak. Bak bakalım rahat edecek misin? Al bak, bu da senin. Bana da babam vermişti. Önemli kararların altına bununla imza atarsın ileride. Sana da uğurlu gelir umarım.
1: Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Burası da çok güzelmiş. Sen bu yüzden neden eve geç geliyorsun baba?

0: Bunlar kim?
1: Tamam artık karıştırma oraları. Acıktın mı sen? Döner söyleyeyim mi?
0: Akrabalarım mı onlar?
1: Siz akraba mısınız?
2: Siz akraba mısınız?
1: Onlar ailem.
2: Onlar ailem.

0: Tahmin ettiğim şeyi söyledi, değil mi? Ciddiye alma, boş ver. Unut sen, tamam mı?
1: Tamam.

0: Üzülmeni istemiyorum. Ama gördüğün gibi mürüvvetimi düşünecek durumda değilim Esat.
1: Üzülmüyorum. Rahat ol sen.
0: Baskı altında hissetme diye dedim. Yani baba ısrar etmiştir çünkü.
1: Unutur o zaten. Geçer.
0: İyi. Sevindim. Vazgeçtin yani. Evlenmek istemiyorsun artık.

0: İyi. Sorun yok o zaman. Annen de rahatlar artık.
1: Muhtemelen.

0: Olur. Ben biraz daha kalacağım. Hava almak iyi geldi.
1: İyi. Sen eve dönersin artık. Yorulma daha fazla. Dinlen.
0: Öyle yaparım olmadı.
1: Tamam. Görüşürüz o zaman.
0: Böyle bir Esat'ı mı istiyorsun gerçekten? Böyle istiyorsan böyle olayım. Ama söyle. Bu Esat'ı da sevebilecek misin? Hani demiştin ya bana bir kere. Ben seni kara kaşın kara gözün için değil. Kalbinin iyiliği için, merhametin için sevdim diye. Böyle istiyorsan böyle olayım. Bu çok kolay. Takmam kafaya, olur biter. Bugünlerde böyle zaten bu ilişki dedikleri şeyler, biliyor musun? Ama ben bizimki öyle olmasın istedim. Senin canın yandığında benim canım yansın. Sen ağladığında ben hıçkırayım istedim. Bunun için illa evli olmamız gerekmiyor ama yanında yörende olmama izin vermen gerekiyor. İtme beni uzağına. Lütfen. Ne olursun itme. İstersen arkadaş kalırız. İstersen kardeş oluruz. Ama benim acil aranacaklar listende olmam gerekiyor. Hemen koşup gelebilmem için o listede olmam gerekiyor. Anlıyor musun Gülben? Anlıyor musun? Bu kadarcık ya. Bu kadarcık yer yeter bana. Bu kadarcık.
1: Yeter diyorsun.
0: Yetmese de yeter diyorum. Madem sen böyle rahat ediyorsun.
1: Evet. Ben böyle rahat ediyorum. Sağ ol Esat. Seni sevmekte çok haklıymışım. Bugün bir kez daha emin oldum. Sağ ol.
2: Gülben Hanım. Eşyalarınızı getirdim. Su şişesi, dezenfektan, örtünüz hepsi içinde. Yanlış anlamayın.
3: Baktığından değil, ablanız söyledi.
1: Bayram. Sen mutlu musun?
3: Nasıl? Anlamadım. Yani şu anda mı?
1: Yani genel olarak hayatında.
3: Vallahi ne yalan söyleyeyim?
1: Söyleme. Gerçeği söyle.
3: Değilim Gülben Hanım.
1: Halbuki en önce senin mutlu olman gerek, biliyor musun? Tanıdığım en iyi insanlardan biri sensin. Baba da öyle. Han da. Hello. Ama bak.

0: Niye böyle oluyor Bayram? Niye hep yine üzülüyor?
1: Semi, abarttığımız, yani abarttıkları için herhalde ondan.
0: Abartmamak lazım diyorsun yani.

0: bazıları için değer diyorum. Varsın sonu mutsuz olsun. İnsan sevmeden ne yapar ki? O kadar güzel bir şeyi. Nasıl olacak ki o? Böyle bir bebeğin gülüşünü görüp başını çevirmek gibi. Zor yani. Çok zor.
1: Duysa ne kadar mutlu olur kim bilir.
0: Kim?
1: Sevdiğin kız. Bence vakit kaybetme. Bunları duyup da mutsuz olanı zaten sen sevme. Bırak gitsin. Alayım onu ben. Sağ ol Bayram.

0: Neriman'ınkiler nerede?
1: Onun vardır giyecek kıyafeti. Bizim bir şeyimiz kalmadı. Allah bilir gidip sırıkta yıkıyordur o.
0: Yoruldun. Git uyu biraz.
1: Olmaz. Babayı bekliyorum ben.

0: Ne yapacağımı bilemedim Esat Bey. Sizi çağırdım o yüzden.
1: Tamam Çiğdem, sen çıkabilirsin, ben ilgilenirim, tamam.

0: Günaydın. Koltuk daha rahattır. Niye burada uyuyorsun?
1: Uyuyakalmışım ya.
0: Onu görüyorum da. Niye burada? Sen dolma kalem kullanmazsın. Kimin o? Babanın mı?
1: Yangın merdiveninin kapısı açık mı?
0: Açık. Kaçarak mı gideceksin kendi şirketinden?
1: Kimseyi görmek istemiyorum.

0: Canım kardeşim, geldin mi? Nasıl baba Gülben?
1: İyi abla, iyi. Merak etme. Uyuyordu zaten ben çıkarken.
0: Bakayım sana bir. Yorulmuşsun, uyumadın hiç değil mi? Belli.
1: Sen uyuyabildin mi ki abla?
0: Yok, çamaşırları yıkadım ben de.
1: Ne? Tek başına mı yıkadın? Niye beni beklemiyorsun abla? Bakayım ellerine.
0: Ne yapayım Gülben ya, ne yapayım? Giyecek elbisemiz yok. Babayı böyle mi karşılayacağız? Allah Allah. Banyo hazır. Su hazırladım, kaynattım. Hadi.
1: Babanın bizimle giyeceğimizi görecek hali mi var ki abla?
0: Niye? Nesi var? Ha? Yalan mı söylediniz bana? İyi değil mi? Nesi var?
1: Yok. Yorgun yani adam. O bakımdan diyorum yani.
0: Tamam. Tezgahın üstünde sana kahvaltı streçledim. Onu da yersin. Aç kalma çıktıktan sonra, tamam mı?
1: Sağ ol.
0: Akşama da babaya çok güzel sebze çorbası yapacağım. Ne zaman gelir baba? Ha? Vaktinde yapayım da soğumasın. Doktor ne dedi?
1: Allah.
0: Ne Gülben ne?
1: Yani onun orada birazcık daha işi var. Kalp şeysine, kadına falan bakacaklarmış.
0: Yani?
1: Bu akşam da orada kalacak yani. Sen çorbayı yarın yaparsın artık.

0: Neriman. Kızma ama bir şey diyeceğim sana.
1: Ne oldu?
0: Ya bak deden burada nasılsa. Gel bir yarım saat okula gidip kayıt yaptırıp geri gelelim.
1: Ben de ne diyorum Ege ya. Sen git hallet okul işini, derslerini seç. Sonra gelirsin zaten.
0: Neriman, lütfen yapma bunu kendine.
1: Yaptım bile. Sen anlamak istemiyorsun ama benim abim yok artık. Ben varım sadece. Benim de burada durmam gerekiyor. İzin verirsen babamı göreceğim.
2: Tam karşında. Güle güle kullan. Senin.
3: Ne bu? Bu ne bu? Bu ne? Vade farksız peşin fiyatına kredi ne bu?
2: Sonsuz kredi mi?
3: Ya.
2: Bu arada ilk duracağımız yerde sen karar vereceksin ona göre.
3: Yap. Ya bu çok iyi ya. Kıvırcıklar da giremez. Çok iyi. Çok iyi.

0: Nasıl tadı? Çok mu fena?
1: Ablanınkinden halice. Daha derslerini seçeceğiz. Unuttum sanma. Sen çoktan seçtin biri değil mi? Olsun. Hayırlısıyla bir okuluna başladı. İnşallah mezuniyet gününe de gelirim. Kepini attığını görürüm. İnşallah ablan da gelir.

0: pislik içinde kalacak diye bağırır.
1: İnşallah baba. İnşallah gelir o da.
0: Vallahi binacı bir sen çıkarabilirsiniz onu evden. Benim cenazeme bile zor gelir o.
1: Baba.
0: Şaka yapıyorum Neriman kızma. Senin mezuniyet gününü görmeden hiçbir yere gitmem ben. Dersler başlıyor mu? Beni bahane edip kaytarmıyorsun değil mi?
1: Yok baba, yok. Olur mu hiç? Hadi bakalım, yemeğimiz kaldı. Kalmasın. Oh.

Niye burada böyle uyuyakalmış bu? Bir şey çeksin mi, gidip üstüne bir şey getireyim. Ay Rüyacığım, gerçekten bayılacağım. Bu dağınıklık nedir ya? Of.

0: Ekstra verir misin şunu?
1: Bu ne ya?
0: Ya ver şunu.
2: Ne bu?
1: Bu ne ya? Ekstra, niye çizdin sen bunu? Ha, sen o yüzden sakladın benden.
0: Bütün sürprizi bozdun şimdi. Çerçeveletip verecektim ben sana bunu.
1: Rüyacığım, onun gerçek hali asılı orada çerçeveli bir şekilde zaten.
0: Aynı şey mi Esra? O kadar emek verdim ben bunu. Senin için yaptım ya.
2: Başka neler çizdin bakayım?
0: Olmaz. Göstermiyorum ben kimseye.
2: Niye? Sebep?
0: Özel çünkü. Günlük gibi düşün.
2: İyi tamam, ver o zaman benimkini. Bana ver.
0: Bitmedi. Daha.
2: Güzel çizmişsin. Aferin sana.
1: Safiye Hanım, bir şey mi oldu? Ne oldu?
3: Yok yok, korkma, bir şey yok. Turşu getirmiştim de şey için.
1: Turşu mu, ne için?
0: Teşekkür etmek için diyor herhalde. Değil mi?
3: Sana da sıra gelecek. Sırık, sen hiç üstüne vazife olmadığı halde geldin, bütün gece bana destek oldun. Kuzenin de sağ olsun gelip haber verdiği için biz babayı hastaneye yetiştirebildik. Yani ikinizin de... Aman tamam, anladın işte, al şunu elimden tut.
0: Ben tam olarak şey yapamadım, anlayamadım. İkimizin de ne?
3: Allah belasını versin diyecek değiliz herhalde. Tövbe estağfurullah. İkinizin de hakkını ödeyemeyiz diyoruz daha. Neyini anlamadın işte?
0: Ya inanılmaz bir an şu anda. Benim bunu videoya çekmem lazımdı. Bir daha bize kısmet olmayacak bu. Kaçırdık işte şu anda.
3: Bana bak Sırık. Senin bu kuzenin de maşallah senin gibi sivri dilli. Neyse tamam, kötü söz söylemeyeceğim. Adam var. Baba bir hastaneden çıksın da bugün hayırlısıyla.
1: Hah, Safiye Hanım. Han hastaneye gelmiş. Yani herhalde döner bundan sonra değil mi?
3: Ne? Kim dedi bunu sana?
1: Esat söyledi, ondan duydum. Sizin haberiniz yok muydu?
3: Bana ulaşamıyoruz, haberi yok dediler.
0: Ay, bravo. Niye söyledin ki şimdi bunu?
3: Ya böyle bir şeyi niye gizlesinler ki zaten?
0: Dönmeyecek çünkü, yok. Geldi, babasını gördü, gitti, bitti. Parti devam.

0: parti.
1: Ne partisi ya? Ne saçmalıyorsun sen?
0: Ya üf, bir şey demiyorum. Okula gitmem lazım. Okula gideceğim ben.
2: Abla, ay Allah senden razı olsun. Yemin ediyorum tertemiz mis gibi olmuş. Ne oldu abla?
1: Han'ın geldiğini niye gizlediniz benden? Gitti çünkü değil mi? Durmadı. Bildiği halde gitti.
2: Ama geldi abla sonuçta. Sordu, öğrendi her bir şeyi. Bir şey olursa beni arayın dedi.
1: Telefonunu mu verdi? Arayalım.
2: Telefonu yokmuş da.
1: Kimi arayacağız o zaman? Gülben? Anladım ben.
2: Abla, zor tabii. Kolay değil ki. Kaybetme korkusu depreşmiştir belki. Bilmiyoruz, zor yani.
1: Bir daha baba Han'a da tabak koyun dediği zaman sakın koyma Gülben. Tamam mı?
2: Ama gözü arıyor abla. Boş kalıyor Han'ın yeri diyor.
1: O zaman git sen otur Han'ın yerine. Boş kalmamış olur. Gözü de alışır zamanla. Han ne zaman gelecek diye de sormaz bir daha. Unutur gider. Tamam mı?

0: Neriman ne oldu? Babana bir şey mi oldu?
1: Yok yok. O iyi. Ben kıyafet almaya geldim eve sadece.
0: Ah be. Yüreğimi indiriyordun. Tonçiş'e bir şey oldu zannettim. Sen niye ağlıyorsun ki?
1: Sen mezun olana kadar ölmeyeceğim dedi bana.
0: Tamam işte. Bak adamcağız seni motive etmek istemiş. Sen niye takıldın ki buna? Niye üzüldün?
1: Ya mezun falan olmayacağım.
0: Niye?
1: Kayıt yaptırmadım. Yaptırsam da ben gidemezdim zaten. Benim burada durmam gerekiyor. Babama bakmam gerekiyor mu? Babam önce çok üzülecek. Zaten çok kötü.
0: Mirmancığım saçmalama. Senin iki tane bak bir değil iki tane ablan var. Onlar bakarlar herhalde değil mi?
1: Ama ben çok geç kaldım. Artık almazlar beni okula. Kayıtlar kapandı bitti.
0: Ay ne demek saçmalama ne demek almazlar? Kalk hadi gidiyoruz. Nüfus cüzdanın yanında mı senin?
1: Ya yanında ya ama işte.
0: Ama ne ama? Aması yok. Kalk dedim halledeceğiz Fethi.
1: Sen anlamıyorsun galiba. Ben geç kaldım diyorum.
0: Anlıyorum hayatım.
1: Geç olsun
0: güç olmasın değil mi?
1: Kalk hadi.
0: Hem sen de böyle ağlamayı sızlanmayı da bırak. Zaten kibritçi kız gibi oturmuşsun buraya. Hiç yakışıyor mu sana? Halledeceğiz diyorum. Sen bana güven. Hadi gel.
2: Gülben. Hı. Terliklerini koydum, pijamasını ütüledim, kolonyası her şeyi var ama bulmaca yoktu. Onu siz alırsınız artık.
3: Tamam abla.
2: Hah. Bir de yarım saatte bir beni ara. Ne olursun bilgi ver. Merak ederim ben şimdi. Hatta baba kendini iyi hissederse o da beni bir arasa keşke. Sesini duyarım.
3: Tamam canım. Tamam. Görüşürüz ablam hadi.
2: Kim bırakacak seni? Esat mı?
3: Yok. Sırtla gideceğim ben.
2: Esat nerede ki?
3: Bilmiyorum çalışıyordur herhalde. Hadi abla ben kaçtım. Balığa yem vermeyi unutma sakın tamam? Hadi canım.

0: Esat sen misin?
1: Benim. Üzüldün mü Esat olmadığıma?
0: Yo ama sevindim seni gördüğüme. Nasılsın?
1: İyiyim. Yani seni gördüm. Daha yeniden doğdum. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Ben de. Babayı biliyorsun. İşte yani o toparlayınca daha iyi olacağım inşallah. Neyse boş ver. Şey çok iyi oldu biliyor musun? Teşekkür etmek istiyordum sana benle.
1: Bana mı? Buna mı?
0: Yani hep hanın yanındaymışsın. Yalnız bırakmıyormuşsun. Dertleşiyormuşsunuz.

0: Hep. Sağ ol.
1: Canım, şarkımız var bizim, biliyor musun? İkimizin yani şeyden. İkili delilik. Bildin mi onu? O bizim. Biz onu... Bak. Artık hayatımdan çıksam diyorum. Bu ikili delilik. Sona erse ikimiz için de en hayırlısını diliyorum. İşte bizim partide kapanış parçası bu.
0: Partide mi? Anlamadım. Hangi partide?
1: Gazoz. Bizim partisi Gazoz. Haftada 8 gece. Kıvırcıklar giremez. Sen gelsen keşke.
0: Anlamadım. Ne yapıyorsunuz partide? Yani dertleşiyor musunuz? Hayır, böyle onların da mı yakınları ölmüş mü? Öyle bir şey mi yani?
1: Ya, konuşmuyoruz. Biz onlarla hiç konuşmuyoruz yani. Onun zaten yakınları ölse dans etmezler. Ya olmaz bunlar.
0: Anıl, bazen çok garip konuşuyorsun, biliyor musun? Yani böyle şaka gibi hani. O zaman ben seni hiç anlamıyorum. Yine şu an tam öyle oluyor, biliyor musun?
1: Ben üst üste saçma saçma şakalar yaptım. Hı hı. Hiç olmadı. Çok kötü oldu. Çok özür dilerim.
0: Hayır, tamam. Parti var mı yani? Yapıyorum. Ne partisi?
1: Yok parti. Parti falan yok. Onarım var. Sus pus var.
0: Tamam, anladım. Sence dönecek mi peki?
1: Dönerse senindir. Dönmezse benimdir. Sen biliyorum özlediğini, çok özlüyorsun biliyorum. Dönmesini istiyorsun. Ben de özlerim. Ben özleyeyim. Önemli değil. Ben alışkınım yani öyle şeylere. Ne olacak? Yani döner. Sen için ılık tut.
0: Bunu bir tek sen diyorsun, biliyor musun?
1: Ben çok uzakta değil, biliyor musun?
0: Nasıl yani? Nerede ki?
1: Orada burada. Karavan aldık da biz artık, o yüzden şimdilik sahildeki parktayız.
0: Ne? Ama orası bize çok yakın. Bize yakın olmak için mi orada duruyor? Koşup yetişebilsin diye mi? Bak, ben biliyordum işte. Baba için.

0: Tavuklu sandviç hazırladım sana. Yer misin?
1: Tamam. Yerim. Evet, sindirimi kolay olur. Evet.

0: Buldum seni.
1: Burada kalsın şu.
0: Tamam, tamam canım. Gülben. Bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın.
1: Ne diyeceksin ki? Duydum ki Esat'ı kendinden soğutmaya çalışıyormuşsun. Olmaz öyle şey. Yapma ne olur bak. Bu kadar zaman bekledin. Ne olursun ya. Pişman olacaksın sonra.
0: Biz Esat'la arkadaş kalmaya karar verdik. İyiyiz böyle.
1: Allah Allah. Nasıl olacakmış bu iş? O kadar aşıkken.
0: Esra sen niye yalnızsın? Hani bir tane çocuk vardı ya.

0: Böyle kızıl saçlı. Bayağı bir hoşlanıyordun ondan. Ne oldu ona?
1: Konumuzla bunun ne alakası var canım?
0: Ben söyleyeyim mi ne olduğunu? İnce ölünce gözün kimseyi görmedi. Boş verdin herkesi. İstemedin görüşmek, eğlenmek. Halin yoktu çünkü. Bizim de bazı şeylere halimiz yok şimdi.
1: Neye halin yok mesela? Seni deli gibi sevmeye çalışan bir adama mı halin yok? Ya da sana omuz vermeye çalışan bir adama mı halin yok? Neye yok Gülben?
0: Mutlu olmaya halim yok. Kalbimin sesini dinlemeye halim yok. Hele onları bırakıp Esat'la yuvamızı kurmaya hiç halim yok. Kardeşimi bekliyorum ben. Sen nasıl İnci için yas tutuyorsan ben de kardeşim için yas tutuyorum. Çünkü o gördüğüm kişi Han değildi, başka biri. Benim kardeşim bize yere gelecek, ben biliyorum. O gelinceye kadar ben burada nöbet tutacağım. Başka bir yere gitmeyeceğim. Başka birine de gitmeyeceğim. Gözüm kimseyi görmeyecek.
1: Esat'ı bilemem.
0: Esat'ı bile.
1: Niye onu kaybedersin?
0: Kazanalı ne kadar oldu? 3 ay mı? 25 yıldır Esat'sızım ben. En büyük ezberim onsuz yaşamak. Neyi kaybetmekten bahsediyorsun? 25 yıl mı vermişim ben? 3 ayın hesabını mı soruyorsun?

0: Gelişme var. En azından artık kendi taşlarımla oynuyorsun.
1: Ya yani akıl. Yaşta değil, taştadır. Oyna.
2: Kolay gelsin gençler. Bakın bunu başka hiçbir yerde bulamazsınız. Bu halis mulis tarihi İstanbul gazozu. Kendisi nadide bir parça, zencefilli. Dolayısıyla soğuk içmeniz lazım.
0: Nasıl buldun bizi?
2: Kıvırcığı takip ettim ya.
1: Kıvırcık değilim ben, dalgalıyım.
2: Whatever.
1: Sizsin sen, sizsin. Paravanın var senin. Tehlikelisin sen.
2: Kim yeniyor?
1: Şah.
2: Yani?
1: Şahbaz olmayan.
2: Bu durumda sen yeniyorsun herhalde. Benle de oynasana. Nesi ne? Buldum. Bana kötü, bana iyi davranmasını.
0: Ben kazanırsam ne olacak peki?
2: Bir daha beni görmezsin. Başka ne isteyeceksin ki zaten?
0: Otur.
3: Bak yalnız ben kazanırsam...
2: Bir daha karşına çıkmayacağım. Söz. Beyazlar benim. Sana koyu renkler çok yakışıyor.
4: Han buradaydı. Yüzüne söylemedim ama... içimden söz verdim ona.
5: Ne sözü baba?
4: Ölmeme sözü. Dişimi sıkacağım. Ama çıkarın beni buradan. Yoksa sözümü tutamam.

0: Olmaz baba. Yani ameliyat için güç toplaman lazım. Biraz daha kalman gerek. Doktor öyle söyledi yani.
1: Evimi özledim ben. Sevmiyorum hastaneyi. Yanık kokusu geliyor burnuma. Karımı çocuğumu en son burada gördüm. Burada vedalaştım. Sevmiyorum hastane kokusunu. Eve gidelim. Götürün beni Gülben. Götürmezseniz sözümü tutamam. Hem kızlarım bana bakar biliyorum.

0: Abla, ne yapacağız biz? Yani ya evde bir şey olursa?
1: Yok, bence biz götürmeyelim babaya hiç. Burada bakalım.
0: Burada öyle iyi besleniyor. Ne bileyim, istediği zaman temizlenir. Baksana, burada sular akıyor.
2: Eskisi gibi olursak, han tekrar o sofraya oturursa, evde düzelir o zaman. Sular yine akar.
0: Abla yeter. Yeter. Biz buradayken abim nerede sen biliyor musun?
2: Biliyorum. Karavanda.
0: Ha. Demek ki havuz partilerinden sıkılmış. E güzel. Bu da güzel, havalar soğudu tabii. Karavana binsin, geçsin. Karavan iyi bir şeydir yani. Herhalde iyidir.

0: Bitti mi?
1: Hı.
0: Bu da bitti. Şahmat.
1: Yendi. Kıvırcık yendi ya. Nasıl yendi sen? Kaybetmezsin ki. Ne yaptın sen? Hile mi yaptın sen? Hı?
2: Bilmiyorum. Konsantrasyonumu kaybettim galiba.
0: Evet. Şimdi ben kazandığıma göre artık bana öyle kötü davranmak, gömmek, kovmak falan yok. Bitti. Buradayım.
2: Üf. Yalnız konuşmak zorunda değiliz değil mi? Çünkü yorgunum ben. Biraz kafa dinlemek istiyorum.
0: Değiliz, değiliz. Ama bir şey daha isteyeceğim.
2: Ne?
0: Kahkahanı duymak istiyorum.
1: Yok, biz sipariş almıyoruz.
0: Sipariş değil zaten bu Şizucuğum. İddiaya gireceğiz. İlk gülen kaybeder. Yemeğine.
2: Of, bitmedi ama bu iddialar. Bitmiyor ya.
0: Ya tamam ama lütfen ya. Belli ki zaten sen kazanacaksın. Surata bak, sirkeci.
2: Ne?
1: Ne? Sirkeci mi? Limon olabilir. Sirke ne ya? Bu...

0: Gülme, gülme. Gülme, sen de gülme. Tehlikeli, tehlikeli. Bak bütün her şeyin meydana çıkar. Gülme. Gülme. Gülme. Gülme. Güldü işte. Bitti. Bitti. Bir daha bir daha gelmeyeceksin buraya. Bir daha karışmayacaksın. Bitti. Bitti.
1: Pardon dayanamadım. Bir an seni dans ederken düşündüm ama böyle break dans falan.
2: Ne? Break dans mı?
1: Evet.
2: Gerçekten hastasın yalnız.

Delirmişsin sen ya. Gülben? Gülben? Ne oldu Gülben? Babama bir şey mi oldu? Gülben konuşsana, ne oldu?

0: Burası mı iyi geliyor sana? Bizdik yani sıkıntın, öyle mi? Hayata değil. Sen bize dönemedin sadece. Çok iyi oldu gözümle görmem. İnanmıyordum çünkü.
1: Gülben tamam. Hadi söyle, ne oldu? Bir şey mi oldu?
0: Olmadı. Hiçbir şey olmadı. Sen gelmediğin için hiçbir şey olamıyor. Ablam suları temiz göremiyor. Neriman üniversiteyi kazandığı için mutlu olamıyor. Baba eve dönmek istiyor. Ama korkuyoruz. Ben... Ben Esat'a koşamıyorum.
1: Naci dönünce ablam düzelir. Babam da hastanede kalsın. Unutur, alışır. Sizin mutlu olmak için beni beklemenize gerek yok. Git evlen Esat'la. Yeni bir hayat kur kendine. Bitsin gitsin.

gelsin gitsin. Öyle mi? Gitsin gitsin. Peki. Bitti gitti. Gelme. Tamam. Ben kabul ettim. Yoksun artık. Gelme. Sakın gelme.

Kusura bakmayın ben. Pardon. Gidiyorum ben şimdi. Siz konuşun zaten. Başını şişirdim yeterince. Kalkıyorum şimdi.

Yasemin mi onlar? Bütün gece bunları aradım ben. Nasıl ama biliyor musunuz? Bütün çiçekçilere sordum. Hepsine tek tek. Yoktu. Yok, yok dediler. Mevsimi değilmiş, öyle dediler bana. Siz nasıl peki? Nerede? Çok aradınız mı bunları? Ben çok aradım çünkü. Şey yapamadım. Vallahi çok aradım. Çok yürüdüm. Kilometrelerce yürüdüm. Niye bulamadım ki ben? Vallahi sizi çok aradım. Her yere baktım, yemin ediyorum her yere baktım ama yoktu yani. Ne? Yoktu.

Siz nasıl yaptınız peki? Ben niye yapamadım? Siz nasıl? Nereden? Nasıl becerdiniz ben? Ben niye beceremiyorum ki? Siz nasıl yaptınız ben? Ben niye yapamıyorum? Siz nasıl olsun? Siz nasıl yapabildiniz bana söyleyin ne olur. Siz olsun. Ha ha ha.

0: yavaş, yavaş. Yaklaşmayın da adam bir nefes alsın. Baba, iyisin değil mi?
1: İyiyim Safiye. Kızma insanlara.
0: Neriman, terliğini ver babanın.
2: Dur baba, dur.
3: Yalnız doktor hemen dinlensin dedi. Duş filan sonra. Aklınızda olsun.
0: Herhalde yani. Onu biz akıl edebiliriz Memduh Bey. Adam kriz geçirmiş. Küvete sokacak değiliz. Yatırır bezle sileriz her tarafına.
2: Ablan nerede? Muz almaya gitti o. Doktor tembihledi de. Bir de yeşil yapraklı sebze yemesi gerekiyormuş. Hiç öyle yapma yüzüne abla. Doktorlar ne dediyse yapacağız.
0: Ben de alırdım yeşil yapraklıları herhalde. Ne sanıyorsun? Hey yavrum hey.
1: Çorba yapacağım diyordun. Yaptın mı?
0: Yaptım baba. Okşan da getirmiş bir kavanoz ama onu almadım. Yağ içinde yüzüyordu. Ama köyünden tuzsuz peynir getirmiş, onu aldım.
4: Siz onunla aynı köyden değil miydiniz?
0: Yok Kıvırcık, biz aynı çadırdanız, obamız bir. Hadi, hadi babayı götür de bir üstünü başını değilsin, pijamasını giysin.
1: Her şey için çok teşekkür ederim. Yoruldunuz. Hepinizden Allah razı olsun.
3: Olur mu öyle şey? Rica ederiz.
5: Sen yeter ki iyi ol Hikmet amca.
1: Hiçbirinizin hakkını ödeyemem.
0: Abartma da sen de.
1: Han nerede? Park yeri bulamadı mı daha? Ne oldu?
0: Bulamamış, çok uzağa park etmiş o arabasını.
2: Hadi gel baba, biz dinlenelim.
1: Gelmeyecek mi kahvaltıya?
2: Gel bir üstünü falan değiştirelim. Gel baba gel.
4: En azından ablamdan bahsetmedi bugün.
6: Gülben. Gülben. Geldim.
7: Heh. O ne? Muz mu?
2: Evet. Baba için özel bir diyeti var da.
7: Geçmiş olsun. Taburcu olmuş Hikmet amca. Öğrendim bayramdan.
2: Defterimi sormuştun bana. Getirdim. Al burada. Bakabilirsin. Bazı sayfalar yırtık. Kızgınken öyle şeyler olmuştu ama elimden geldiğince geri yapıştırmaya çalıştım. Bak tarih yazıyor. Seni gördüğüm ilk anın saati yazıyor. Dakikaları sayardım Esat. Gördüğüm, konuştuğum. Ne kadar sürmüş hepsini yazardım. Çevir. Çevir, çevir. Ha burada, burada da Amerika'ya gitmiştin işte. Seni hiç göremediğim yıllar başlamış. Ağlamaktan yazamamışım baksana. Harfler kaymış hep. Çevir.

Burada da evlendirmişim bizi. Neden? Çünkü doğum günüm. Kendime verdiğim hediye o. Utanmıyorum artık. Bakabilirsin. Komik tabii biraz. Ama o zamanlar öyle değildi.

0: Ben de kalabilir miyim Gülben? Anı olarak yani... Sana gerekmiyoruz artık.
1: Gerekmiyor, evet. Sonuna geldim ben artık. Sen de kalsın, alabilirsin.
0: Teşekkür ederim. Üzüldüğüm zaman buna bakarım. Bir zamanlar beni bile böyle seven biri varmış. Onu hatırlarım. Görüşürüz.
1: Esat. Son bir fotoğraf koymayalım mı oraya? Gerçek bir fotoğraf. Çünkü ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum artık.
0: Nasıl bir fotoğraf?
1: Düğünümüzün fotoğrafı.

0: Çünkü benim bekleyecek ne yerim ne de sayfam kaldı artık. Eğer hala vazgeçmediysen benimle evlenir misin?
1: Evlenirim. Evlenirim tabii Gülben. Neden evlenmeyeyim? Ya sarılmak istiyorum ama ben nasıl yapacağız?
0: Ben onu da düşünürüm bir dakika.
1: Tamam bir dakika.

Allah'ım ne olur Naci gelmiş olsun. Ne olur Allah'ım Naci gelmiş olsun. Allah'ım ne olur. Ne olur yarabbim. Naci sen gelmiş ol. Ne olur yarabbim.

0: Gülben bir tabak daha koy. Hanımki eksik kalmış.
1: Abla. Abla. Sana çok garip, çok çok büyük bir müjde vereceğim. İnanamayacaksın. Ben ne yaptım biliyor musun? Kızma ama ne olur.
0: Safiye, Gülben.
1: Baba koyacağım şimdi koyacağım. Duymasın, birazdan söyleyeyim olur mu abla?
0: Bir tabak daha getirin dedim. Duymadınız mı? Hani aç bekliyor burada.

Kütahya'da şimdi de Ulu Cami'yi ziyaret ediyoruz. Ulu Cami, Kütahya'nın tarihsel zenginliğinin önemli bir parçası.

Değerli izleyenler, turumuz Çin'in başkenti Kütahya'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, Kütahya söz konusu olduğunda aslında konuşmamız gereken, anlatmamız gereken çok fazla başlık var. Her şeyden önce hepinizin bildiği gibi Kütahya Çin'in başkenti, termal şehri, kültür sanat şehri ve tarih şehri. Evet efendim, Kütahya buram buram tarih kokuyor. Germiyan Beyliği'ne 130 yıl başkentlik yapmış bir şehir. Germiyan Beyliği ve Osmanlılar Kütahya'ya damgasını vurmuş durumda. Zaten en çok eserlerde bu dönemlere ait eserler. Peki şu anda neredeyiz? Değerli izleyenler, şu anda Ulu Cami'deyiz. Evet, tarihi Ulu Cami sembolleşmiş bir yapı. Yaklaşık 600 yıllık bir eser. Efendim, tıpkı Mevlevi Hane gibi Germiyan Beyliği'nin son döneminde, yani Osmanlı'ya geçiş döneminde inşa edilmiş. Yapımına 1384 yılında Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt zamanında başlanılmış ve oğlu Musa Çelebi tarafından 1410 yılında tamamlanmış. Değerli izleyenler, Yıldırım Beyazıt Germiyan Bey'in kızıyla evlenmiş ve uzun süre Kütahya'da valilik yapmış. Aslında arkamda gördüğünüz tarihi Ulu Cami'nin inşaatına da valilik döneminde başlanmış. Ve değerli izleyenler, bu bölgede çok fazla tarihi eser var. Arkada günümüzde Çin'i müzesi olarak ziyarete açık olan 2. Yakup Külliyesi var. Yani bu bölgede, yani Kütahya'nın eski yerleşim alanında, Kütahya'nın merkezinde birçok tarihi yapıyı bir arada görme imkanına sahipsiniz. Arabaya falan ihtiyacınız yok. Yani yürüme mesafesinde merkezde bu saydığım tarihi yapıların hepsini gezme, görme imkanına sahip oluyorsunuz. Efendim, Ulu Cami ve Mevlevi Hane, günümüzdeki ismi Dönenler Cami, ibadete açık durumda. Kütahya halkının, Kütahya dışından gelenlerin ibadet yapmak için en çok tercih ettiği camilerden biri. Efendim, tarihi dokusuyla, işçiliğiyle, mimarisiyle gerçekten hayranlık uyandıran ve buram buram tarih kokan bir yapı Ulu Cami. Ve değerli izleyenler, Ulu Cami'nin hemen önünde de asırlık bir ağaç var. Anıt ağaç var. Evet, o da gerçekten buraya gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Ve efendim, aslında Ulu Cami için Kütahya'nın tarihine ışık tutan bir eser diyebiliriz.

0: Sıkıcık nedir, nasıl yapılır? Buyurun efendim.
1: Değerli izleyenler, bugün kameralarımızı Kütahya'ya çevirdik. Peki şu anda Kütahya'dan ne zamanı? Kütahya'da yöresel yemek zamanı. Efendim, Kütahya'nın iki tane çorbası var. Kütahya halkı bu çorbaları inanılmaz seviyor ve sofralarda asla ve asla eksik olmuyor. Birincisi sıkıcık çorbası, ikincisi tarhana çorbası. Evet, ikisi de inanılmaz lezzetli. Efendim, Emine ile ve Hatice ile birlikteyiz. Tarihi bir konaktayız. Germiyan sokağındayız ve sıkıcık çorbası yapıyoruz. İnanılmaz lezzetli bir anne çorbası. Geleneksel bir çorba. Hepimizin çok sevdiği bir çorba. Evet, kültürler anlamında ve yöresel lezzetler anlamında hala geçmişten günümüze uzanan mükemmel bir çorba, mükemmel bir lezzet. Evet, sıkıcık çorbası. Bakalım nasıl yapılıyor? Malzemelerimiz hazır. Efendim, ben de bugün Kütahya çekimlerinde yöresel kıyafetlerimi böyle rengarenk giydim, çeşit çeşit. Kadınlarımızın ellerine sağlık, böyle getirdiler bana. Böyle ben de seçtim, beğendim. Böyle rengarenk, allı pullu giydim. Gerçekten yöresel kıyafetler son derece süslü. Şimdi bu tarafımda Emine var, bu tarafımda Hatice var. Hatice, çok güzelmiş kıyafetin. Yöresel mi bu?
2: Evet, yöresel.
1: Anlamı ne? Anlamı yok, yöresel. Yok, yöresel. Ama çok güzel, çok şık. Sana da çok yakışmış.
2: Teşekkür ederim.
1: Bu arada yazma mı diyeyim, eşarp mı diyeyim, o da çok güzel. Sen mi yaptın bunları?
2: Hayır.
1: İğne oyası, evet, herhalde. İğne yöresel mi?
2: Evet, yöresel.
1: Çok güzel. Maşallah, çok güzelsin. Gözleri o kadar güzel, gözlerinin rengi.
2: Teşekkür
1: çok yakışmış
2: ederim.
1: Yeşil sana. Kıyafetin, yazman mükemmelsin. Emineciğim, sen de çok güzelsin. Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
1: Sizler. Ay, sesi de biraz alsa, ben bugün kadınlarımızı konuşturamıyorum burada. Gerçekten hepsinin ellerine sağlık. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler. Evet, sıkıcık çorbası. Nasıl yapılıyor?
2: Tarhana.
1: Bu nedir?
2: Tarhana ve bulgurun karışımıyla oluyor.
1: Tamam.
2: İçine baharatlar katıyoruz. Yumurta,
1: tamam.
2: Un. Onları sıcak suyla yoğurup küçük misketler yapıyoruz.
1: Yapalım.
2: Tabii.
1: Efendim, Kütahya'nın enfes tarhanası ince bulgurla, baharatlarla, yumurtayla ve unla mı?
2: Evet.
1: Unla buluştu ve ortaya sıkıcık çorbamızın hamuru çıktı. Şimdi kadınlarımız elleriyle tek tek şekil veriyorlar. Bakın, lezzetli olan her şey gerçekten zahmetli, emek istiyor. Şimdi akıllara zarar minik minik o köfteler yapılıyor. Aslında bunlar böyle 5-10 dakikada afiyetle yeniyor ama işte yapılışı zor.

0: Yardım lazım mı?
1: İsterseniz yapabilirsiniz.
0: Yok, istemiyorum. İstemiyorum. Siz devam, çok iyisiniz. Harikasınız. Çok iyi gidiyorsunuz. Ben şöyle oturayım, yoruldum. Yani sıkıcık yapmaktan yoruldum.
1: Senin abla yapmak istersen.
0: Ya ben Emine konuşmaktan yoruldum. Emine, bitti mi?
1: Evet, bitti.
0: Yoruldunuz. Vallahi yoruldunuz. Bakar mısınız? Bidik bidik. Evet, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi buna sos hazırlıyoruz.
0: Sosumuzu hazırlıyoruz. Efsane bir çorba. Kütahya özgü sıkıcık çorbası. Kütahya'nın sıkıcık çorbası. Kütahya'nın pınarları. Kütahya'nın öyle bir türküsü var değil mi?
1: Evet.
0: Nasıldır? Ben bilmiyorum vallahi sözden.
1: Diye başlıyor.
0: Nasıl başlıyor? Kütahya'nın
1: pınarları.
0: Yok, söyletemiyorum. Ama Kütahya'nın pınarları. Şimdi buranın en ünlü türküsü hangisi dediğinizde Kütahya'nın pınarları evet. Deniyor. Vallahi bilmiyorum. Yani kötü sesimle eğer bilseydim sözlerin makamını ben söylerdim ama

0: biraz tuz atıyorum.
1: Olmadan olmaz. Tamam, tuzumuzu da attık. Tadımız tuzumuz kaçmasın diyoruz.
0: Kaynadıktan sonra sıkıcıkları atacağız.
1: Efendim suyumuz kaynayacak. Ondan sonra sıkıcığımıza atacağız. Evet, suyumuz kaynadı.
0: Bunları atıyoruz içine.
1: Onları da atalım. Of of of. Çorbaya gel, çorbaya. Sıkıcık çorbası. Çok güzel koktu. Hatice, pişti mi?
0: Pişti. Of. Altını kapatalım.
1: Çok güzel görünüyor. Şahane. İşte bu. Çorba bu. Sıkıcık bu. Baharat en sevdiğimden. Atalım. Evet, baharatların piştikten sonra atılması evet. Enteresan bir detay. Hani genelde böyle pişerken atılır. Nane mi, kekik mi?
0: Kekik.
1: Kekik, ben onu nane zannettim. Kekikmiş. Hatice o kadar zarif ki, o kadar kibar ki böyle tüm naifliğiyle hemen o baharatları ilave ediverdi böyle birer tutam. Tamam, pişti. Baharatımızı ilave ettik. Şimdi sunum zamanı. Evet, şöyle. Hanımlar, ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Görüntü şahane. Oh, bir damla da sarımsaklı yoğurdumuzu ilave ettik. Peki nasıl yiyoruz? Karıştırıyor muyuz yerken yoksa böyle biraz çorba biraz karıştırıyoruz? Hı-hı. Karıştıralım. Bakalım efendim Kütahya'da sıkıcık çorbası nasıl yeniyor? Şimdi ben karıştırmanın usulünü bilmiyorum. Şimdi geldim ben bu çorbayı yiyeceğim. Hı-hı. Ne yapıyorum?
0: Karıştırıyorsunuz.
1: Şöyle karıştırıyorum.
0: Evet.
1: Böyle mi? Hı-hı. Yani önden karıştırıyoruz. Hı-hı. Efendim bakın önce karıştırdık. Ha, yoğurdunu tamamen dağıttık.
0: Tamam.
1: Ve ondan sonra ne yapıyoruz? Hatice.
0: Afiyetle yiyorsunuz.
1: Afiyetle yiyoruz vallahi. Kadınlarımızın yaptığı, annelerimizin yaptığı yemek candır. Vallahi bu çok sıcak. Şimdi tadına baksam bakmasam, baksam bir türlü bakmasam can dayanmaz. Ben şöyle hemen sıcak sıcak Kütahya'nın sıkıcık çorbasının tadına bakıyorum. Kokusu çok güzel. Aferin. Şimdi sarımsaklı yoğurdu ilave ettik. Kokusu daha da güzelleşti. Görüntü zaten şahane. Ben seviyorum böyle. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de böyle çok yapılır bu tarz çorbalar. Ben seviyorum böyle köfteli çorbaları. Şahane oluyor. Çok iyi.
0: Nasıl?
1: Çok güzel.
0: Afiyet olsun.
1: Çok güzel. Samimi söylüyorum, çok iyi. Yani benim sevdiğim bir çorba türü diyebilirim. Lezzetli, efsane, besleyici, aynı zamanda yemek.
0: Evet.
1: Valla ekmeği falan doğrayın, pideyi doğrayın. İşte gayet de doyuracağım. Değerli izleyenler, işte Kütahya, işte Kütahya'nın nefis mi nefis. Kütahya halkının olmazsa olmazı, lezzeti dillere destan sıkıcık çorbası. Afiyetle içilmeye hazır. Efendim buyurun.

Değerli izleyenler, Kütahya buraya gelen ziyaretçiler açısından gezilecek, görülecek yerler konusunda son derece zengin bir rota oluşturuyor. İşte o rotanın olmazsa olmaz bir parçası da şu anda önünde bulunduğumuz Macar Evi. Evet değerli izleyenler, Macar Evi günümüzde müze olarak ziyarete açık durumda. 18. yüzyılda Osmanlılar döneminde inşa edilen ve özgün mimariyi yansıtan mükemmel bir konak. Konağımız iki katlı. Aslında ahırların bulunduğu alt katı sayarsak üç katlı. Evet değerli izleyenler, son derece ihtişamlı, gösterişli bir konak. Efendim halk arasında buraya Macar Evi deniyor. Dediğim gibi günümüzde müze olarak ziyarete açık durumda. Ama asıl ismi Lakos Koşut Evi.

Peki Lakos Kossuth kimdir? Lakos Kossuth bir özgürlük kahramanı, Macar milli kahramanı, Kütahya'nın unutulmaz konuğu. Kütahya için aslında önemli bir sembol. 1802-1894 yılları arasında yaşamış ve ülkesinde özgürlük savaşını, milli mücadele hareketini başlatmış. Daha sonra Osmanlı'ya sığınmış. Osmanlı padişahı Abdülmecid tüm ısrarlara rağmen Kossuth'u hiçbir ülkeye vermemiş, teslim etmemiş. Tacımı tahtımı veririm ama bana sığınan bir misafire asla vermem, teslim etmem demiş. Ve Lakos Kossuth 1,5 yıl boyunca yanındaki 56 kişiyle, yani bu özgürlük hareketine eşlik eden 56 kişiyle ve ailesiyle, işte arkamda gördüğünüz bu konakta kalmış ve 1894 yılında da vefat etmiş. Efendim, Kütahya'nın unutulmaz konuğu Lakos Kossuth adına işte bu Macar evi günümüzde de hala yaşatılıyor, ziyarete açık durumda.

0: Kütahya'da yolumuz şimdi de Çiniciler Çarşısı'na düşüyor. Bu çarşıya bayılacaksınız.
1: Değerli izleyenler, şu anda çok ama çok seveceğiniz bir yerdeyiz. Kütahya merkezdeyiz ve efendim bulunduğumuz yer özellikle kadınlar için son derece cezbedici bir yer. Burası Çiniciler Çarşısı. Kütahya'ya gelen turistlerin, misafirlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Adettendir Kütahya'ya gelenler buraya mutlaka uğrarlar, mutlaka alışveriş yaparlar. Efendim bilenler burayı çok iyi bilir. 261 adet dükkan var burada ve tamamen muhteşem çinilerle, seramiklerle dolu dükkanlar gerçekten cezbediyor. Efendim Çiniciler Çarşısı'nın yönetim kurulu başkanı Mustafa Bey ile birlikteyiz. Onun misafiriyiz. Kütahya'nın çinisini, seramiğini Mustafa Bey ile konuşacağız. Mustafa Bey merhabalar.
2: Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizim Kütahya'mızı tanıttığınız için sizi izliyoruz, çok beğeniyoruz.
1: Çok teşekkürler.
2: Biz sizi çok mutlu ediyorsunuz. Sizi çok enerjiksiniz. Bize de enerji veriyorsunuz.
1: Sağ olun Mustafa Bey. Zaten burada enerjik olmamak mümkün değil.
2: Evet.
1: Şimdi buraya uğramamamız söz konusu olamazdı. Burası nasıl bir yer? Akıllara zarar. İnsan burada kendini kaybeder. Evet. Kadınlar ne yapıyor buraya gelince?
2: Buraya gelince
1: onu sormak
2: aynı
1: istiyorum.
2: Aynı sizin gibi kendini kaybediyor. Beyleriyle kötü olup gidiyorlar.
1: Beyleriyle kötü olup gidiyorlar da
2: çünkü çok para veriyorlar, kötü olup gidiyorlar.
1: Şimdi çok para veriyorlar derken efendim burası piyasanın daha altında satıyor.
2: Çok
1: Kütahya'nın çinilerini, seramikleri son derece hesaplı bir yer. Bu yüzden de ziyaretçi sayısı çok fazla.
2: Evet.
1: Ama şimdi bu kadar çeşit bol olunca ve fiyatlar da uygun olunca kadınlar tabii bol bol alışveriş yapıyor. Ondan sonra ne oluyor? Akşam evde kıyamet kopuyor.
2: Evet.
1: Değil mi Mustafa Bey?
2: Çarşımız 261 esnafıyla Antalya, İstanbul karayolu üzerindedir. Bu çarşımız 28 yıllık, 28 yıldan beri çalışan bir çarşımızdır. Yani gelen ziyaretçi sayısı çok yüksek.
1: Evet.
2: Bu aralar daha da yükselmeye başladı. Bizim iddia ediyoruz çarşımız dünya üzerinde en büyük 261 esnafın aynı işi yaptığı bir çarşı. Yurt dışına ürün satıyoruz.
1: Evet.
2: Antalya bölgesindeki turizm çarşılarına, turizme yönelik bütün şehirlere ürün satıyoruz. Yani işlerimiz çok şükür çok iyi.
1: Mustafa Bey şunu sormak istiyorum. Kütahya'nın çinisinin özelliği nedir? Çini nedir? Seramik nedir? Yani o karıştırılır. Böyle arasındaki fark nedir? Şöyle ilerleyelim.
2: Evet.
1: Şöyle ilerleyelim. Burada mükemmel çiniler, seramikler var.
2: Evet.
1: Çok değerli ustalarımızın ellerinden çıkan şu anda ekranlarınıza geliyor. Çini nedir, seramik nedir?
2: Çini genelde el dekoru olup şeye yönelik yani dekoratif amaçlıdır.
1: Evet.
2: Seramik ve porselen genelde kullanım amaçlıdır.
1: Evet.
2: Seramik şu an hem kullanım amaçlı hem hediyelik amaçlı yapılmaya başlandı seramik. Porselen biliyorsunuz ki otellerde, pansiyonlarda, evlerde en çok kullanılan üründür. Çini biraz daha dekoratiftir.
1: Biraz daha hassas değil mi? Biraz daha pahalı çini.
2: Evet, biraz daha el işlemesi.
1: Evet.
2: İstersen
1: bunlar
2: şöyle göstereyim size.
1: Seramik sanırım.
2: Hayır.
1: Bunlar çini mi?
2: Evet. Seramik ve çini
1: seramik,
2: ikisi bir arada. Evet.
1: İkisi bir arada. Çok güzel. Çok güzel.
2: Yani şu ürünlerimiz bizim seramik ve çinidir.
1: Hepsi
2: bunlar
1: mükemmel
2: sadece
1: sanat
2: çinidir.
1: Eserler. Evet. Bu sadece çini. Bunlar
2: kuru malzemede kullanabilirsiniz.
1: Çok güzel.
2: Kuru malzemede mesela kurabiye, pasta bunları koyabilirsiniz.
1: Bakın bunlar nedir? Çerezlik mi? Kahvaltılık çerezlik.
2: Kahvaltılık çerezlik evet.
1: Mükemmel her şey var. Her şey var. Mustafa Bey burası şimdi satış showroom'u. Yani Çiniciler Çarşısı'nda daha çok showroom'lar.
2: Evet.
1: Üretim nerede?
2: Üretimler İmalatçılar Çarşımız var.
1: Evet.
2: Orada da yaklaşık bir 150-200 tane de esnafımız var orada.
1: Evet.
2: Onlar imalat yapıyorlar. Bizler de onların yaptığı ürünleri satıyoruz.
1: Buradan satıyorsunuz.
2: Evet.
1: Evet. Bunlar nedir?
2: Bunlar da
1: seramik mi, çini mi?
2: Bunlar
1: nedir?
2: Çini. Çini üzerine el işlemesi bunlar.
1: Çok güzel ama.
2: Bunlar cam üstü dediğimiz.
1: Evet, değişik.
2: Evet, camın üstüne işliyoruz bunları.
1: Şahane. Kolonya kolay gelsin. Kadın ustalarımız, kadınlar her yerde var. Kadın isterse her şeyi yapar efendim. Çini de yapar, seramik de yapar. İsim nedir?
3: Azimet Çetin.
1: Azim Hanım çok memnun olduk.
3: Biz de memnun olduk. Hoş geldiniz
1: efendim. Çok güzel, camın üzerine böyle yapıyorsunuz evet. Bu güzel işlemeleri.
3: Evet, ben 15 senedir çizim yapıyorum. O gördüğünüz sırüstü işlemeleri ben yapıyorum.
1: Ay şahane. Evet. Çok değerli. Sanatın çok değerli.
3: Çok sağ olun.
2: Elma Hanım'a bir tane hediye edelim.
1: Ay çok edelim
3: inşallah. Ne beğenirse verelim inşallah.
1: Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Mustafa Bey'de ustalık var mı?
3: Var.
1: Ustalık var.
3: Benim evlendiğimde oydu.
1: Ondan mı öğrendiniz?
3: Tabii ki. Tabii ondan öğrenip ilerleyerek gittim.
1: Valla Mustafa Bey hem usta hem Çiniciler Çağrısı'nın yönetim kurulu başkanı.
3: Evlendiğimizde oydu. Çizimci oydu. Çizimleri o yapardı. Ben ona bakarak sonra çocukları büyütünce kendim merak saldım.
1: Hanginiz iyisiniz?
2: Tabii ki o. Tabii ki eşim.
3: Ya ama artık o çizmiyor. Ben şimdi her gün yaptığım için.
1: Ama böyle gelince böyle izledik sizin. Ne kadar sevginizi, aşkınızı kata kata gülümseyerek gerçekten işinizi sevdiğinizi belli seviyorum. Ederek işliyorsunuz.
3: Gerçekten seviyorum. Gerçekten evet, çok işimi keyifli. Çok çizmeyi.
1: Terapi gibi değil mi?
3: Çizmeyi çok seviyorum. Yani fırsat bulduğum an ne yapsam diye bakıyorum hemen çizim oturuyor.
1: Dert tasa stres hiçbir yok, şey kalmıyor değil mi?
3: Yok kalmıyor.
1: Vallahi, çok memnun yok. Oldum. Çok
3: ben,
1: memnun oldum.
3: Ben de çok memnun oldum.
1: Kolay gelsin tutmayalım sizi. Efendim gerçekten Çin'in, seramin cennetindeyiz. Başkentindeyiz.

0: Hadi buyurun.
1: Kütahya'ya özgü nefis bir yemek yapıyoruz. Bakalım küp kebabı nasıl yapılıyor?
2: Efendim muhteşem bir tarihi konaktayız. Germiyan sokağındayız. Yanımızda Selma'cığım var. Biraz heyecanlı. Selma merhabalar. Nasılsın?
3: Merhaba.
2: Yöresel kıyafetim nasıl? Güzel olmuş mu? Şöyle göstereyim izleyenlere. Efendim yöresel yemekleri böyle yöresel kıyafetlerle denk gelirse mümkün olduğunca çekmeye çalışıyorum. Şimdi Kütahya'nın yöresel kıyafetleri çok güzel, çok ünlü. Üzerimdeki yöresel kıyafet de kadife.
3: Tabii.
2: Günümüzde hala kullanılıyor mu?
3: Tabii kullanılıyor.
2: Nerede?
3: Yani
2: kınalarda.
3: Kınalarda.
2: Düğünlerde, kınalarda. Senin var mı Selma?
3: Var, benim de var.
2: Evet değerli izleyenler, yöresel kıyafet giymek gerçekten keyifli. Bunlar bayağı uzun. Ben dedim maşallah boy var, oluyor. Böylecük oturuyor. Birazcık dar gerçi ama gayet güzel, keyifle giyiyorum. Kızlarımızın çeyizinde mutlaka oluyor. Kadınlarımız işte rengarenk giyiyorlar. Değerli izleyenler, Kütahya'dayız. Tarihi bir konaktayız. Küp kebabı yapıyoruz. Efendim işte küpümüz bu. Şöyle kapağını açalım. Bakır, tamamen bakır. Kalayla. İçi dışı kalayla. Efendim zaten seramikler hiç eksik olmuyor. Küp kebabının malzemeleri hazır. Neler var?
3: Domatesimiz, soğanımız, sarımsağımız, biberimiz, havucumuz, etimiz.
2: Ne et o?
3: Kuzu eti.
2: Tamam.
3: Kemiksiz kuzu etimiz.
2: Hafif yağlı.
3: Hafif yağlı.
2: Üzerinde sos mu var?
3: Bunu bir gün öncesi hani
2: sosluyoruz. Tamam, ne var sosta?
3: Baharat çeşitlerimiz var. Zeytinyağı.
2: Evet. Belli zaten.
3: Belli.
2: Dinlendirilmiş, marine edilmiş. Bu nedir?
3: Bu da kurutulmuş eriklerimiz.
2: Kullanacağız mı?
3: Kullanacağız.
2: O halde başlayalım. Selma'cığım bir yandan yap, bir yandan anlat.
3: Bu kuzu etimiz etsiz. Ay kemiksiz.
2: Kemiksiz, heyecanlı, tamam söylemiştik. Olur, olur. Aslında konuşması, şivesi o kadar güzel ki.
3: Bunlar da kuru soğanlarımız.
2: Tamam. Etsiz etimizi koyduk.
3: Kemiksiz yani tamam. Etimizi koyduk.
2: Kemiksiz etimizi koyduk. Marine edilmiş, soslanmış.
3: Koyduk.
2: Tamam. Soğan, biber. Of of of. Evet değerli izleyenler, Selma ile birlikte küp kebabı yapıyoruz. Kütahya'nın olmazsa olmaz coğrafi işareti almış lezzet. Şimdi İbrahim Bey'i yanımıza aldık. Selma'cığım sen bir yandan yapmaya devam et. Küpümüzü doldurmaya devam et. Hepimizin küpü dolsun inşallah. İbrahim Bey içinde bulunduğumuz konağın sahibi, işletmecisi, turizmci ve akademisyen. Aslında akademisyen, turizmci, işletmeci böyle çok da rastlamadığımız bir durum. Faydası oluyor mu?
4: Biz... Konağımızın hizmetkarıyız. Turizmci olarak kendimizi görmüyoruz ama turizmle gastronomi beraber olduğu için konağımızda küp kebabı dahil birçok yöresel yemeğimiz veriyoruz.
2: Evet, şimdi küpümüz özel.
4: Özel, evet.
2: Tamamen bakırdan.
4: Evet, tamamen bakırdan yapılır. İçi dışı kalaylıdır.
2: Evet.
4: Bunun en büyük özelliği tabanının dar olmasıdır. Gene ağzı kapağının da dar olmasıdır. Bu diğer testi kebapları gibi fırında pişmez.
2: Nerede pişer?
4: Kuzinenin üzerinde veya küçük aygazın üzerinde 4,5 saatte pişer.
2: Şimdi ağır,
4: biz bunu ağır pişer. 4,5 saatte, 4,5 saatte kendisi yavaş yavaş kendi suyuyla pişer. Bunun en büyük özelliği buradaki kaynayan su tekrar buradan aşağıya damladığı için kendi suyu devamlı devri daim yapar. Ve bunun eti kuzunun, pirzole etinin kemiksiz halidir. Çok yumuşaktır. 16 çeşit baharatla piştiği için de bunun lezzetini yiyenler unutamazlar.
2: Değerli izleyenler, Kütahya mutfağının, Kütahya halkının, Kütahya sofralarının olmazsa olmazı, nefis mi nefis, lezzeti dillere destan küp kebabımız 4,5 saat kuzinenin üzerinde ağır ağır pişti. Efendim yağları aktı, o malzemeler bir güzel kaynaştı ve artık afiyetle yenmeye hazır. Biz de sabırla, inatla bekledik. Benim en sevdiğim an yöresel yemeklerin tadına baktığım an. Kimin için bakıyorum? Tabii ki sizin için bakıyorum. Vallahi kendim için hiçbir şey istemiyorum İbrahim Bey.
4: Afiyet olsun.
2: Şimdi bakalım tadı nasıl, sunumu nasıl? Daha önce tatmışlığımız var ama bakalım Selma nasıl yapmış?
4: Bakalım.
2: Evet, ne yapıyoruz şimdi?
3: Küp kebabımızı boşaltıyoruz.
2: Boşaltalım. O kadar kibar. O kadar naif ki. Oo, kokusu geldi. Küp kebabından önce kokusu geldi. İbrahim Bey, bu nasıl bir koku? Çok iyi. Zaten kokusundan lezzetli oldu belli. Selma'cığım ellerine sağlık.
4: Evet, bu kütahyanın köy ekmeği.
2: Şimdi şahane.
4: Kebabımızın suyuna banıyoruz.
2: Vallahi şanslısınız.
4: Suyu, of. Gerçekten çok lezzetlidir.
2: Değerli izleyenler, kokuları efsane.
4: Evet.
2: Yani İbrahim Bey bol bol tattı. Şimdi tadım sırası bende. Efendim bakın, ekmeğimiz ekşi mayalı. Çok doğal. Ben şöyle minicik alıyorum. Hemen suyundan zaten ne kadar lezzetli olduğunu hemen anlayacağım. Yani zaten lezzetli olmaması mümkün değil. Tamamen doğal yöntemlerle yapılan, bakır küpte yapılan, kuzinede pişen, doğal malzemelerle yapılan bu yemeğin, bu kebabın lezzetli olmaması mümkün değil. Bakın, havuçlar erimiş, soğanlar erimiş. Benim de en sevdiğim şey pişmiş soğan. Bazıları sevmez yemeğin içinde soğanı. Şahane. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Şöyle minicik soğanından, etinden aldım. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Methedildiği kadar var. Efendim Kütahya'ya geldiğinizde tatmanız gereken lezzetler var. İşte küp kebabı var. Kızılcık taranası var. Normal tarana var. Kedizin evet. Taranası hakikaten çok lezzetli. Onun haricinde kestane var.
4: Evet.
2: Simav'ın kestanesi. O da çok ünlü. Haşhaşlı hamur işleri var. Bunların mutlaka tadına bakmalısınız. Çeşit çeşit helvaları var. İncir tatlısı var.
4: Evet.
2: Var da var. Yani tatmanız gereken çok fazla lezzet var. Ama efendim özel günlerin...

0: olmazsa olmaz yemeği, bir misafire geldiğinde Kütahya halkının olmazsa olmaz yemeği işte bizim Selma ile birlikte sevgimizi, sohbetimizi kata kata yaptığımız küp kebabı. İbrahim Bey, çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler çok değerliydi. Yani bunlar Kütahya'nın geçmişi, geleneği, yemek kültürü.
1: Evet.
0: Ve geçmişten günümüze gerçekten uzanan, hala günümüzde de yaşatılan kültürler. Çok teşekkürler. Sağ olun.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Merhaba, ben Johnny Utah.
1: 9 randevunuz geldi.
2: Özel ajan John Utah, Los Angeles'ta ilk gününüz. Aramıza hoş geldiniz, kayıtlarını inceledim, etkileyici. Kuantiko'da sınıfının en iyi %2'si içinde olabilirsin ama burada, yani görev başında ne yazık ki hiç deneyimin yok. Hiçbir şey bilmiyorsun, hatta hiçbir şeyden bile az biliyorsun. Hiçbir şey bilmediğini bilmek de bir şey.
0: Evet efendim.
2: Kahvaltı ettin mi Utah?
0: Efendim?
2: Tüm yiyecek gruplarından, kafeinsiz, şekersiz, adamlarımın iyi beslenmelerini isterim.
3: Kalp sağlığınız için sigara ve içki yok.
0: Efendim, tavuğun derisini çıkarayım.
2: Çok iyi. Bu biziz. Banka hırsızlığı. Şu anda dünya banka hırsızlığı başkentindesin.
0: Geçen sene Los Angeles'ta 1322 olay. Bir önceki yıldan %26 daha fazla.
2: Doğru. 1000 taneden fazlasını zımbaladık. Bayan Dear, şuna benim için bakar mısınız? Teşekkür ederim. Utah, kötü adamları nasıl zımbaladığımızı biliyor musun? Bunu biliyor musun? Bilgi taramak, iyi suç senaryoları incelemek, iyi laboratuvar çalışması ve en önemlisi iyi veri tabanı analizi. Özel ajan Utah, söylediklerimi dinliyor musunuz?
0: Eksiksiz şekilde efendim. Bunları seviyorum.
2: Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Kendinden eminsin, eksiksiz. Biliyor. Tek bilmediğim, kendini Los Angeles'a nasıl tayin ettirdiğin. Demek istediğim, burada ukala kadromuzda boşluk vardı ve...
0: Artık yok.

0: Papaz.
1: Evet.
0: Gözlerini bağla. Dipten en az iki tuğla çıkarmanı istiyorum. Bir. İki.
1: 22 yıldır bu işteyim. Görev uğruna 19 kez kendimi ateşe attım. Gözü bağlı şekilde havuzun dibinden tuğla çıkarmanın özel ajanlıkların ilgisi olduğunu hala anlamış değil. Üstelik de mavi bayraklı Quantico'nun peşindeyken futbolcu serseri Johnny Unitas veya her neyse.
2: Berbat bir iş değil mi?
1: Evet.
0: Hey Angie, işte adamın.
1: Ne? Papaz. Angelo Papaz.
2: Serseri, futbolcu serseri.
1: Hmm. Su dünyasına hoş geldin evlat.
0: İyi şanslar papaz.
1: İki tuğla hemen geliyor. Hey!
3: Küçük el rock'n'roll zamanı geldi diyor.
4: Olduğunuz yerde kalın.
3: Kimse kıpırdamasın, eller yukarı. Gözler aşağı.
4: Ankolardan uzaklaşın.
2: Elleri kimse kıpırdamasın.
3: Yere yat.
2: Yere yat. Hemen yere yat.
3: Hadi acele edin, çabuk olun.
4: Sizin neyiniz var?
3: Önce yere yatsın. Kapıdan çık. Yere yatın.
4: Olumdan çekin. Geri çekilin. Ellerinizi kaldırın. Hey, kulaklarım duymuyorum. Neyiniz var?
3: Ellerinizi göreyim. Eller yukarı. Merhaba, merhaba bayanlar baylar. Biz eski başkanlarız. Sadece birkaç dakikanızı alacağız. Sizi yıllardır kandırıyoruz. Sadece birkaç dakikanızı alacağız. Yere yat lanet olası. Para sigortalı, bunun için ölmeye değmez. Nasıl gidiyor Dick?
5: Yeniden düzenleme planımızı değiştiriyoruz sayın başkan.
3: Süleyman Carter.
5: 60.
3: Elbicey.
5: Uzuyoruz. Ron, bana Nancy'yi bağla. Hava kuvvetleri bir bekliyor sayın başkan.
3: Gidelim, gidelim, gidelim.
5: Kahrolası ellerinizi görmek istiyorum.
3: Teşekkür ederiz bayanlar baylar. Ve lütfen oy vermeyi unutmayın.
5: Ben ütkahçı değilim.
1: Giriş çıkış sadece 90 saniye. Kimse vurulmaz. Burada neden söz ediyoruz ha? Mükemmel profesyonellerden söz ediyoruz.
2: İyi hamleler.
1: Evet. Ortamı iyi kontrol ediyorlar. Ve doğrudan para çekmecelerine yapışıyorlar.
2: Kasaya gitmiyorlar mı?
1: Hayır, hiç kasaya gitmiyorlar. Hiç aç gözlük etmiyorlar.
2: Akıllıca. Kasada zaman kaybedersin.
1: Bu doğru. Arabayı genellikle Regan kullanır. Arabalar çalıntıdır. Çalışır vaziyette bırakıyorlar. Uzaktan park etmiş sanılıyor. Kaçınca arabayı boşaltıp kayboluyorlar. Tıpkı bir hayalet gibi. Yok oluyorlar işte. Piş.
2: Bakın. Sürekli iletişim halindeler. Dick ve Ronnie işlerini biliyor.
1: Onlar eski başkanlar arasında gördüklerimin en iyisi. Hem de çok
6: iyi. Müzik kanalı seyretme geyiğiniz bittiğine göre görüntüleri izlememiz lazım.
2: Hey papaz, çocuğa başkanlarla ilgili teorini söyledin mi?
1: Kasetleri al ve git Babit.
6: Takıl bana papaz. Bu gerçekten muhteşemdi ahbap. Bak ne diyeceğim. Herkes ona bayılıyor dostum.
2: Ne diyor bu Angelo?
7: Arabayı mı olan çantasında bulmuşlar?
2: Üzerinde çalışırız.
1: Aa, hayır.
7: Angelo.
8: Raporlar bu akşam masanızda olacak efendim.
2: Hadi ama.
1: Teşekkür ederim. Çözeceğiz.
7: İyi tamam.
1: Evet, affedersin. Lanet olası bir araba. İnanmıyorum. Terk edilmiş bir arabayı çalacağız.
7: Zavallı adam.
1: Buradan uzaklaş.
6: Tamam.
8: Biraz daha yanaştır şunu.
2: Arabanın kliması yok. Ve hava çok sıcaktı.
7: Koltuklarda terletmeyen sistem var.
1: Bitti mi Bay Sihirbaz? Jimmy Hoffa'yı koltuğun altında bulursan mutlaka haber ver. Ha, şuna bak. Saat 7.30. Yani gece yeni başlıyor. Bu hızla gidersen bunu çözüp yeni bir olaya başlayabilirsin. Ha? Terk edilmiş araba.
2: 22 yıldır banka hırsızlıklarını araştırıyorsun. Öyle

0: Evet, 22 yıl. Ve bu sürede Los Angeles çok değişti. Hava kirlendi ve seks temizlendi.
1: Aha. Bu işe bunca zamanını vermiş birinin bu adamlar hakkında bir teorisi olmalı.
0: Unut gitsin Johnny.
1: Tamam, öyle olsun, sen unut. Ama ben de unutacağım anlamına gelmez.
0: Hey hey, dinle. Unut gitsin evlat. Onlar hayalet.
1: Evet, elbette. Bana ne oluyor? Bunca yıllık tecrübeyle çözemedinizse benim bir önerimin olması imkansızdır, öyle değil mi? Ha? Belki de ben bunlar hayalet demekten daha fazlasını yaparım, ne dersin?
0: Laflarına dikkat et.
1: Belki de artık emekli olmalısın. Bir gece bekçiliği işi bulmalı ve etrafındakilere hatıralarını anlatmalısın ha. Bu iyi mi?
0: Beni dinle, seni işe yaramaz serseri. Sen altına derken ben Vietnam'da şarapnel yiyordum, anladın mı beni? Anladın mı?
1: Kızdın mı?
0: Evet kızdım.
1: Kızdın mı?
0: Çok kızdım. Ne yapacaksın?
1: Hayır, kızmak iyi geliyor. Hala hayatta olduğunu hissettim.
0: Evet.
1: Hala hayatta olduğuna göre, henüz lanet tabuta girmediğine göre neden bana bu adamlarla ilgili teorini anlatmıyorsun artık?
0: Tamam. Bay Ukala. Bank hırsızlarını zımbalayıp kahraman mı olmak istiyorsun?
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Öyleyse dinle. Eski başkanlar sörfçüler.
1: Sörfçü mü?
0: Sörfçü. Tam karşımızda. Şu adamın vücudundaki güneş yanığına bak.
1: Evet, bir sörfçü olmalı.
0: Evet. Geçen yıl Nixon giderken ayaklarını yere sürmüştü. Bu nedenle toprak örneği var. Özelliksiz çamur. Asfalt parçası, yağ parçası, kum taneleri, Çernobil cilası. Böylece mum uzmanı oldum. Bu malzemenin tam 80 çeşit kullanımı var. 500 civarı ürün.
1: Mum cilası, araba cilası, bıyık cilası. Her şey olabilir. Adam sahilde bıyığını cilalıyor. İçine kum kaçıyor. Onu papucuyla çıkarıyor. Papuç paspasa sürünüyor.
0: Bir dakika susar mısın? Sadece beni dinle. Belki bir şey öğrenirsin. Laboratuvar bize tam 3 olasılık verdi. Biri bu.
1: Seks cilası.
0: Evet.
1: Geyik yapmıyorsun değil mi Ancelo?
0: Henüz değil. Sürtünmeyi azalsın diye tahtalarına sürüyorlar bunu.
1: İpucu için sağ ol.
0: Bir şey değil. Bir şey daha var. Hırsızlık günlerini kontrol et. Kesinlikle bunlar yazın çalışıyorlar.
1: 4 ay. Haziran'dan Ekim'e. Geçen yıl da aynı.
0: Bu doğru. Bir ay daha var. Gelecek yaza kadar onları görmeyeceğiz.
1: Parayla dalgaların olduğu başka yerlere gidiyorlar.
0: Evet öyle. Hey, eski başkanlar banko soyarak bitmeyen bir tatil yapıyorlar, öyle değil mi?
2: Sizin yaşınızdaki birçok kişi sörf öğreniyor. Bence bunun hiçbir sakıncası yok.
1: 25 yaşındayım.
2: Hiçbir zaman geç değildir işte. Umarım bırakmazsın. Sörf hayat verir. Yaşamını değiştirir.
1: Söyler misin neden bu şeyi kolumun altına takıp etrafta gezip sorular soramıyorum?
0: Şunlara bak. Sanki bir kabile gibiler. Kendi dilleri var. Birdenbire gidip onlara karışamazsın. İçlerine girmem. Davranışlarını öğrenmen. Onlar gibi düşünüp onlar gibi konuşman gerekiyor. Beni anlıyor musun?
1: Yani FBI bana sörf yapmayı öğreneyim diye para mı ödeyecek?
0: Ya sen ya da ben gidip bunu yapacağız. Anlatabildim mi?
1: Ancelo, bu iş daha tıraş olmaya başlamamış sportif tiplerin
0: yapma.
1: İşi.
0: Sen oyun kurucusun. Sadece denge işi değil mi? Ve uyu. Ne kadar zor olabilir?

0: artık serseri. Eğer intihar etmek istiyorsan gidip başka yerde et. Bu tahta işe yaramaz. Senin burada işin yok, anladın mı?
1: Hey! Adım Johnny Utah.
0: Kimin umurunda?

0: Sörf kontağın bu mu yani? Bayan, mavi gözlü, siyah saçlı, 1.70 boyunda, 60 kilo. Tanrım Utah.
1: Fena değil Utah.
2: Tyler N. Endicott, 27 Ekim 1964 doğumlu. Aşırı hız cezaları. Hareket halindeki araçta uygunsuz davranışlar.
1: Ateşli, çok ateşli.
2: Başka ne buldun? Hala kullanabileceğim bir şey bulamadın. Bir şeyler bulmalıyım, ona ulaşabileceğim bir şey. İşte bu. Her iki ebeveyn de ölüymüş. Uçak kazası. San Diego 1984. Aman tanrım, evet. Kesinlikle.

0: İyi günler.
1: Görüşürüz dostum.
0: Sıradaki. Ne istiyorsun?
1: Karides ve patates.
0: Amacın ne demek istiyorum? Neden etrafında dolanıyorsun?
1: Bana öğretmen gerekiyor.
0: Git işine. Karides ve patates. Paket olacak. Yanına içecek ister misiniz efendim?
1: Bak ben ciddiyim.
0: Ciddi olduğunu görüyorum. Unut gitsin. Tenisi denesene. Bilmiyorum hangisini iyi yapıyorsan. Minyatür golf falan olabilir.
1: Anlamıyorsun. Ya sörf yapmayı öğreneceğim ya da boynumu kıracağım.
0: Derdin nedir? Aniden sörf yapman gerektiğine mi karar verdin? Bu bir amaç olamaz.
1: Hayır. Hayır. Bak. Bütün yaşamımda başkaları için bir şeyler yaptım. Lisede babam istediği için futbol oynadım. Benden bunu bekliyordu. Daha sonra annemle babam hukuk okumamı istediler. Ben de okudum. Futbol bursuyla ve sonra da...
0: Bu çok uzun sürecek mi acaba?
1: Bekle. Böylece annemle babamın kahramanı oldum. Ama 2 yıl önce bir araba kazasında öldüler. Tahmin edemezsin. Bütün hayatın değişir. Birden fark ettim ki bütün hedeflerim onların hedefleriymiş. Kendi hayatımı hiç yaşamamışım. Böylece kendim için bir şeyler yapmak istedim. Bir ay önce Ohio'dan buraya geldim. Daha önce hiç

0: okyanus görmemiştim. Beni bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim. Beni çekti. Beni içine çekti. Ve bir şey daha. Ben senin yaptığını yapmak istiyorum. İşte gerçek bu.
1: Tamam. Pekala. Yarın. Burada. Sabah 6'da. Bir dakika bile geç kalırsan giderim ve seninle uğraşamam. Yani birkaç şey öğreteceğim. Sonra da başının çaresine sen bakacaksın. Tamam mı? Oh, Tanrım. Burada dur. Her söylediğimi aynen yapacaksın, değil mi?
0: Elbette.
1: Kalk. Kalk. Dimdik dur. Düşeceksin. Tekrar deneyelim. Yeniden yap.
2: Hey! Ne yapıyorsun orada?
1: Tekrar yap. Kalk hadi. Hadi yavaş kalk. Dikkatli ol. Dizini sürttün, sil. Ayağını sürtüyorsun. Balıklara yem olacaksın. İki ayağın birden tahtaya basmalı. Hem de aynı zamanda. İşte böyle. Tamam işte. Yapıyorsun.

0: Modern bir yabani. Gerçek bir takipçi.
1: Neyi takip ediyor?
0: Dalgaları. En büyük dalgayı. Senden bile delidir Johnny.
2: Hey! Ne haber?
3: Hadi dostum.
0: Hey! İndir beni. Biz önceden...
2: Bu bir sörf tahtası, evet. Eski 57 şavruletime benziyor. Aa, Tyler, buraya gel. Pekala. Kim o? Yerime mi geçecek?
0: Saçmalama lütfen, neredeydin?
2: Çok iyi sörf yapıyor.
0: Kansas falan gibi bir yerden geliyor.
2: Kansas'tan mı?
4: Evet. Başınızı kaldırın.
2: Evet. İyi yakaladın. Hazır.

0: Hadi hadi. At. At şunu.
1: At.
0: Tamam, yakaladım.
2: Hadi.
0: Yakala.
3: Lanet olsun.
0: Hadi.
2: Top bende.
0: İşte evet. Böyle.
2: Bu kimin topu? Kim istiyor?
0: Hadi. Hadi. Hadi koş. Harikaydın be. Hazır. Tamam. At.
1: Hadi.
2: Koş.
0: Yakalayın şunu.
1: Koş. Devam et dostum.
0: Hadi. Hadi dostum.
1: Bey, ne yapıyorsun?
4: Ne yapıyorsun?
3: Derdin nedir? Sınırları aşmadın mı sence?
5: Sakin ol biraz. Roach, evet. Onun kim olduğunu
3: hayır, bilmiyorum.
5: Bu Johnny Utah. Ohio State Buckeyes'ten en iyi oyuncu seçilmiş.
1: 9 numara. Ne haber dostum? Nasılsın?
3: Sorun değil. Tanrım, Johnny Utah. Üzgünüm dostum, seni tanıyamadım.
5: Seni tanıyorum. Harika toplar atarsın. 3 yıl önce finalde harika yer atmıştın.
2: Sen miydin?
5: Evet. O.
1: Gerçekten harika bir maçtı.
5: Evet ama son çeyrekte sakatlanmıştın
3: evet,
5: galiba.
3: Evet, dizim 90 derece geriye doğru bükülmüştü.
5: Vay canına. Bu nedenle mi profesyonel olamadın?
3: 2 yıl tedavi gördüm, uzak kaldım. Onun yerine hukuk okudum.
5: Hukuk mu? Avukat mısın? Vay canına. Hayat devam ediyor ve sörf yapıyorsun.
3: Avukatlar sörf yapmaz.
5: Ama evet, bu yapıyor.
0: Hadi futbol oynayalım.
5: Evet. Hadi futbol oynayalım.
3: Başlayalım.
6: Özel ajan Utah. Bu iş arabaya serviste hamburger satmaya benzemez. Evet. Sörf tahtası beni rahatsız ediyor. Evet, senin de bu baş belası odaya yaklaşımın beni rahatsız ediyor. Evet, beni rahatsız ediyorsun. Ve pappas. Ha, Tanrı rızası için bu aptal fikre beni de katmana nasıl müsaade ettim acaba?
3: Harp, gizli görevde çalışıyoruz. Bu zaman alıyor. Ürettiğimiz şeyler
6: var. Hayır. Sana ne ürettiğinizi söyleyeyim. Son 2 hafta boyunca ürettiğiniz tek şey bir hiç. Bu arada eski başkanlar 2 banka daha soydular. Şimdi Tanrı aşkına içinizden birinin bana verecek az da olsa bir bilgisi var mı acaba?
3: Bu sabah ilk büyük dalgamı yakaladım. Efendim.
5: Lanet olsun. Neden o şeyi arabada bırakmadın?
3: Camdan çıktığı için arabayı kilitleyemedim. Her neyse, onun derdi nedir? Davayla ilgileniyoruz. Çalışmadığım zamanlar sörf yapıyorum.
5: Biliyorum. Yeter ki harp burnunu sokmasın.
3: Dinle Angelo. FBI'ye sörf öğrenmek için mi katıldığımı düşünüyorsun? Bu fikir başından beri sana ait. Bu konuda bana arka çıkmalıydın.
5: Yani, bir an önce bir şeyler bulmalıyız.
3: Dostum.
7: Engino Tasarruf ve Yatırım Muhafız İBJ'nin peruğunu çekmiş.
5: 28 soygun ve elimizde ne var? Lanet olası bir saç teli.
3: Angelo, dikkatli dinle. Daha sonra sınav yapacağım. Laboratuvar saçta toksin olduğunu söylüyor. Selenyum, titanyum ve arsenik. Sahiller her zaman atık dökülmesi yüzünden kapatılıyor, öyle değil mi? Sörfçüler bölgesel takılır. Belli bölgelerde bulunurlar. Saç örnekleri alıp belli bir sahile ulaşırsak... Eski başkanların nerede sörf yaptığını buluruz. İkna oldun mu?
5: Hayır.
3: Hayırmış.
5: Ama yine de yapalım. Bu harpi biraz olsun sakinleştirir.
3: Dostum.
5: Evet.

0: Merhaba. Sevişmeyi bırakın, sizinle konuşacağım.
1: Ne bu, narkotik tuzağı falan mı dostum?
0: Tam olarak değil dostum.
1: Lanet olsun.
0: Lanet olsun. Kız arkadaşıma trip yapıyorum. Teşekkür ederim.
2: Kahrolası adam narkotikten.
1: Adam

0: Saçımı kesti dostum.
1: Ne fark eder, bizi enselemedi.
0: Herif saçımı kesti.
1: Boş ver dostum.
2: Hey! Hey dostum, sakın kıpırdama. Şu anda tam kulağının üstünde bir arı var, tamam mı?
3: Ya!
2: Evet.
3: Biraz saç bıraksaydın bari.
2: Hayatını kurtardım dostum. Ucuza atlattın.
4: PCB, selenyum, titanyum, arsenik. Yüzdeler de doğru. Bu uyuyor.
5: Uyuyor mu?
6: Latigo sahili. İyi bir yer. Harika dalgaları vardır.
4: Sörf tahtasına çıkma zamanı.

0: zedeledin. Gittiğin yere bir baksana. İşi bilmiyorsan burada ne işin var?
1: Seni aşağı alacağım.

0: Angelo, 47 kez devrildim ve bazı manyaklar tarafından resmen taciz edildim. Burada bütün sahil sörf yapıyor.
1: Sabırlı ol Lucala. Sabır. Mutlaka buraya geleceklerdir. Grup içinde grup olacaklar. Bu adamlar çok sıkı. Görünce anlayacaksın onları.

0: Bu adam mı?
1: Evet. Tamam tamam. Biliyorum. Bundan söz etmişlerdi. Yerel kurallar hakkında ben de bilgi sahibiyim. Benim gibi böcekler sizin sörf alanınıza girmemeli, değil mi?
2: Hayır.
3: Bence bu sadece zaman kaybı olur.
0: Seni bir güzel benzeteceğiz.

0: Canım orada mısın?
1: Umarım kız tavlamaya çalışmıyorsun.
2: Hadi. Hadi.
3: Bırakın onu, o benimle.
4: Defol buradan.
5: Bırak onu evlat. Çok ciddiyim.
1: Teşekkür ederim.
6: Sen bu işe karışma Bodhi.
7: Adın ne?
6: Bunker.
7: Bunker. Dinle Bunker. Seni bulduğuma gerçekten sevindim dostum.
6: Öyle mi? Neden?
7: Hey!
5: Geri çekil.

0: Çok eğlendik ama gitmeliyiz. Hadi bakalım. Yürümeye devam et.
1: Araba teybiyle kaçan bir çocuk gördünüz mü? Arabamı soydular da.
2: Hayır ama şurada 4 adam var. Belki onlara sorarsın.
1: Teşekkür ederim abla.
2: Umarım bulursunuz.
1: Merak etme, bulacağım.
0: Adamların başlarına kötü sardım.
2: Kimdi o adamlar?
0: Nazi pislikleri. Senin düşündüğün Bunker Wise tam bir savaş çocuğu. Diğer adı Lupton Pittman. Diğer ikisini hiç tanımıyorum. Kendilerini bir çeşit ölüm mangası sayıyor.
2: Peki amaçları ne?
0: Beyinleri sulanmış. O tür şeyleri bilirsin.
2: Nasıl yani? Hapla falan mı?
0: Belki, bilmiyorum. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Sadece radikal olmak için yaşıyorlar. Denizi anlamıyorlar. Bu nedenle işin ruhani tarafını asla anlamayacaklar.
2: Hey, felsefi şeyler anlatmayacaksın değil mi?
0: Olabilir.
2: Benim arabam.
0: Pekala. Hala dalgalarda gezmek ne demektir anlamadın değil mi? Bu bir ruh halidir. Orada kendini kaybediyor, sonra da buluyorsun. Henüz bilmiyorsun ama içinde var, hissediyorum. Seni o adamlarla gördüm, bir pitbull gibisin. Bir adım bile geri atmadın. Bu gerçekten çok nadir olur.
2: Araya girdiğin için sağ ol.
0: Ne demek? Görüşürüz. Gelmek istersen bu akşam arkadaşlarım gelecek.
2: Elbette. Nerede?
0: Tyler'la gel, o bilir.
2: Tamam.
1: Bir daha eşyalarını arabada bıraktığında etrafta ol, tamam mı?
2: Tamam baba. Dinle, bir plaka araştırmanı istiyorum. 2D4S905 70 model bir jip. Jip Bunkers Bey'se ait. Tanıyorum. Sabıka dosyası kabarı. Pekala. Geç bunları. En önemli olanı söyle. Kokain bulundurma. Güzel. Silahlı soygun. 3 ay ıslah evi. Ayrıca saldırı. Çayno'da yatmış demek. Müthiş. Bu işi sevdim. Bu adamlar tanıma uyuyor.
3: Tamam, dikkat et. Aldım. Peki.
2: Bunu harpun üzerine yıkalım. Gece vardiyası geldi.
1: Bu saçmalık. Bundan bir şey çıkmaz ki. Bu kesinlikle saçmalık. Harp sizleri dinliyorsa gerçekten çok çaresiz olmalı.
2: Sabah erkenden görüşürüz çocuklar.
1: Evet, elbette. Soğuk pizza getirdim. Kahvaltıda iyi gider.
2: Harp izni ne zaman alacağını söyledi?
1: Yarın sabah ilk iş. Önce biraz uyu. Yarın sabah çok ilginç olacak.
4: Hoşuma gitti.
0: Ona dikkat et. O tam bir vahşi. Rahatına bak. Her şeyim senindir.
5: Dostum, bu inanılmaz bir şey. Harika bir şey. Sanki çukura düşer gibi olursun. 15 metre derinliğindedir. Hayaların şu kadarcık kalır. Her şey kükremeye başlar ve seni ileri doğru iter. Sanki dursana. Sanki hız trenindeymişsin gibi.
6: Evet, ve eğer kaybedersen balık seni mercandan çıkarır.
4: Büyük dalgalar bu maçolar için bir nevi ölüm.
6: Hayır değil. Bu bir zirvedir.

0: Hiçbir şey ona yaklaşamaz. Hatta seks bile.
1: Belki de seksi doğru yapamadığın içindir Roach.
2: Büyük bir sörfle kaymak bile yeter.
3: İşlerin gidişatını beğenmedin de hemen mola alıp plaja çıkamazsın dostum, tamam mı?
2: Peki en büyüğü hangisi? Waimea mı?
0: Dalga mı?
2: Makaha.
0: Dana burnu. Bass Beach, Avustralya.
3: Hayır hayır. Bass kesinlikle Waimea'dan daha büyük olamaz dostum.
0: Sen niye öyle?

0: Her şey bir döngüdür. Yüzyılda iki kere okyanus bize aslında ne kadar küçük olduğumuzu hatırlatır. Antarktika'dan bir fırtına gelir, Pasifik'i tarar ve 35 bin kilometre boyunca devasa bir rüzgar gönderir. Ve o rüzgar Bass Beach'i vurduğunda evrenin gördüğü en müthiş sörf dalgaları ortaya çıkacak. Ben de orada olacağım.
1: Ve işte bu.
2: Evet.
3: Evet işte bu.
1: Bu harika. Evet.
0: En büyüğü istiyorsan en büyük bedeli ödemelisin. Sevdiğin şeyi yaparken ölmek trajik değildir.
1: Ben gitmek istiyorum.
3: 30 yaşımı görene kadar yaşamayacağım.
4: Burada çok fazla testosteron var.

0: Lanet olası adrenalin bağımlıları. Umarım sen de kanıp Bodin'in müritlerine ortak olmazsın.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Gözlerinde kamikaze bakışı var Johnny. Biliyorum Bodhi bunu 1 kilometre uzaktan fark eder. Seni sınıra götürecek. Merhaba Bodhi.
2: Johnny'nin kendi şeytanı var. Değil mi Johnny?
3: Harika.
4: Buraya gel.
2: Bu süper bir tahtadır. Var mısın?
3: Hadi.
4: Hadi.
3: Hadi dostum.
4: Hadi toparla şunları.
3: Acele et.
1: Bunu gündüz zor yapıyorum.
0: Yapma. En azından kimse ne kadar kötü olduğunu görmeyecek.

0: Buna hazır olduğunu sanmıyorum.
1: Merak etme, başaracak.
2: Hey, hazır!
3: Hey, şuna bakın!

0: Hiçbir şey göremiyorum. Sanırım öleceğim.
1: Dalgayı hisset ve enerjisini al. Sonra iyice düşün ve dalgayla harekete geç. Görmen gerekmez.
0: Evet, görmeyi önemseme ha.
1: Tamam Johnny, bu senin dalgan. Hadi başla bakalım.
2: Kulaçlamaya başla.
0: Şimdi öleceğim. Geberip gideceğim.

0: gerçekten harika. Evet. Bu dünyadaki en müthiş duygu değil mi?
1: Evet.

0: Harikaydı dostum.
1: Yerini kaybettik galiba.
2: Evet.
1: Acıktın mı?
2: Ateşi onlara bırak.
1: Hey, Mehmet, çok açık. Elbiselerimi gördün mü?
2: Evet, iyi olur. Evet. Açlıktan ölüyorum.
0: Bir de bekleyin, ben de acıktım. Hepsini yemeyin sakın.
3: Yeter mi?
1: Evet. Sadece bir dakika oturmak istiyorum.
3: Haline bak.
1: Neden?
3: Genellikle yüzünde bu gergin, düşünceli bir ifade var. Sanki bütün bunları ödev olarak yapıyormuşsun gibi. Ya da biri seni zorluyormuş gibi. Şuna bak. Yok oldu. Eğer bilmesem Johnny, mutlu olduğunu düşünürdüm.
1: Duygularımı tarif edemiyorum.
3: Etmen gerekmez.
1: Buz gibi.
3: Evet. Soğuk.
1: Evet.

0: Lanet olsun.
1: Ne?
0: Lanet olsun. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır.

0: Yardıma ihtiyaç var mı?
1: Kendi baskınına geç kaldığına inanamıyorum. Senin işe yaramaz.
2: İşe yaramaz serseri oyun kurucu ortağım hala gelmedi.
0: Buradayım.
2: Heh, demek sonunda gelebildin Ukayla. Ha, dikkat et. Derimi yırtacaksın lanet olası.
0: Ben hazırım Angelo. Ne yapmamı istersin?
2: Pekala, işte planımız. Babit ve Alvarez arka kapıya gidecekler. Julian da beni koruyacak.
3: Senin yan pencerede durmanı istiyorum. İyice kur. Sakın postu deldirme. Anladın mı?
0: Tamam.
3: Güzel.
2: Herkes yerine. Gösteri zamanı.
1: Hadi lanet herif.
2: Sukubi. Hadi.

Sökübi. Gel hadi.

0: Ne oluyor?
1: Silahını al. Ön kapıda biri var. Çabuk.
2: Ne var?
0: Köpeğimi gördünüz mü acaba? Bir kokkapo.
2: Lanet hani köpeğin nerede bilmiyorum.
0: Falan. Bekle, bekle.
3: Kalın, ben Yuta. Angelo'yu hemen çıkar oradan. İçeride lanet olası bir cephanelik var.
4: Yuta, tekrar et. Seni duyamadım.
3: Kalın, duyuyor musun? Kalın. Alvarez. Sakın rozetini göstermesin.
4: Lanet olsun. Çim biçme makinesi yüzünden hiçbir şey duyamıyorum tanrım. Kapıda biri var. Bir şeyler ters gidiyor.
1: Sakin ol dostum. Her şey yolunda.
4: Çeneni kapasana sen. Pencereleri kolla. Acele et.
2: Sana söyledim. Lanet köpeğini görmedim.
4: Malları satma.
5: Bir kere bu bahçede iki adam var.
1: Lanet olsun. İşimiz bitti.
2: Sana söyledim. Burada
4: kapıdan
2: değil.
4: Kapıdan girmeye çalışıyor. Girdiği an delik deşik edeceğim.
0: Lütfen. Git buradan. Kimse onu görmedi mi acaba?
2: Yeter, vaktim yok.
0: FBI. FBI, at silahını.
4: Canın cehenneme.
5: Aşağılık herifler.
4: Hey, bekle. Bekle, tamam. Canınız cehenneme.
0: Kapa çeneni.
4: Aşağılık herifler.
0: Kapa çeneni dedim.
4: Canınız cehenneme.
2: Bırak beni.
0: Dışarıya çıkacağım. Hemen bırak silahını. Geri çekil.
2: Bırak beni.
0: Geri çekil dedim. Bir şey yaparsan onu gebertirim, anladın mı? Çekil.

0: pislik herifler.
1: Mikrofona konuş kuş beyinli.
2: Lanet olsun.
1: Elini ver. Öbürünü de.
2: Çabuk.
1: Pekala. Nasıl geldi bakalım? İyi misin?
3: Lanet. Sakın dokunma.
1: Tahta hedeflerden farklı, öyle değil mi? Hiçbir fark yok Johnny. Sürekli yenileri çıkacak karşına. Bugün gayet iyiydin. İyi iş yaptın.
4: Lanet olası işe yaramaz herifler. Gerçek kovboylarsınız değil mi? Batman ve Robin. Bunu biliyor musunuz? Ha? Bunu biliyor musunuz?

0: musun serseri? 2 kilo işlenmemiş saf mal.
1: Lanet.
2: Özel ajan Yuta. Ajan Diaz ile tanışın. İç işleri için çalışıyor. Siz her şeyi berbat edene kadar...
0: Bu saçı seviyor muyum sence ha? Ha? Bu elbiselerden hoşlanıyor muyum? Karım Ramada'da kalmamı istiyor. Tam 3 aydır bu serseriler üstüne çalışıyorum. 3 aydır! Tam 3 aydır! Nihayet malı nereden aldıklarını öğrenmek üzereydim ki siz lanet olası kovboylar ortaya çıktınız.
1: Güzel dövme düet.
0: Beğendin mi papaz? Canın cehennem.
2: Şüphelilerinizin son 3 ayki hareketlerinden hepsinin kaydı var.
0: Tek bilmek istediğim gerizekalılar, tek bilmek istediğim Ağustos'un 2'sinde hem banka soyup hem benimle birlikte Fort Lauderdale'de nasıl oldular? Bu nasıl olur, bana açıklar mısın?
2: Bu kolay sayılmaz değil mi Yuta?
0: Seni gerizekalı.
3: Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Harika bir havalar dostum. İnanılmaz dalgalar yakalayacağız. Çok
1: harika
0: dalgalar
1: olacak. Merhaba.
0: İnan bana.
1: Dalgalar zirveye çıkıyor.
0: Burası nasıl olmuş?
1: Merhaba Tyler.
0: İyi mi?
2: Merhaba Budi.
1: Hadi gidelim. Zaman kaybediyoruz. Hadi.
2: Bunu hep yapıyor.

0: ki.
1: İyi misin? Hayalet görmüş gibisin.
2: Unut gitsin evlat. Onlar hayalet.
0: Gitmem lazım.
1: Ne dedin?
2: Yeni bir müşteriyle sabah toplantım vardı. Unutmuşum. Gitmek zorundayım. Üzgünüm gerçekten. Seni sonra ararım. Onu takip ettim.
3: Surf ustası herifi mi?
2: Evet Body. Bütün gün peşindeyim. Tower Records'a gitti. CD aldı. Patrick's Roadhouse'da yemek yedi. Sonra da bankaya gitti diyorum sana.
3: Soydu mu peki?
2: Çok komik. İçeride 20 dakika kaldı. Öbür adam Roche arabada bekledi. Etrafı kolaçan ediyor olabilirler.
3: Ya etrafı kolaçan ediyorlardı ya da çek bozduruyorlardı.
2: Bekle bekle. Sonra sahildeki evlerine gidip her şeyi paketlediler. Çünkü yaz bitiyor. Her şeyi Body'nin arabasına yüklediler ve bir depoya götürdüler. Daha sonra onları kaybettim. Ama ev boş. Kesinlikle gittiler.
3: Lanet olsun. Beni niye aramadın? Maui yolunu yaralamışlar.
2: Ha, hayır. Onlara seyahat için para lazım. Yarın o bankayı soyacaklar. En geç öbür gün soyacaklar. Bunu hissediyorum, tamam mı?
3: Hissettin demek. Bunu son hissettiğinde birini öldürmek zorunda kalmıştım. Bundan nefret ediyorum.
2: Angelo, bu kez haklıyım. Bu işi hala çözebiliriz.
3: Tamam. Yarın sabah erkenden bankada olacağız. Umarım haklı çıkarsın. Bu kalbin ve hoves çok komik.
4: Pardon beyim, portakal. Portakal hayır, alır mısınız
3: hayır,
4: beyim?
3: Hayır, hayır, bizde çok var, teşekkür
4: emin
3: ederim.
4: Emin misiniz?
3: Evet, evet. İyi şanslar. Ah tanrım.

0: İndi mezarlığıma. Oh. Yemek zamanı.
1: Angelo, saat daha 10:30.
0: Köşede bir sandviççi var. Köfteli sandviç satıyorlar. İnan bana çok lezzetli. Bana 2 tane alır mısın? Hadi ortak, 2. Teşekkür ederim. Yuta, bana 2 tane.
2: Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba. 2 köfteli, 1 ton balıklı sandviç, 2 de limonata lütfen.
2: Tamam, 2 köfte, 1 ton balıklı, 2 limonata. 7.84 tutuyor efendim.
1: Teşekkür ederim.
2: İyi günler.
0: Aman tanrım. Beni korkuttun.
1: İşte şu ölümcül olan seninki.
0: Ölümcül mü?
1: Afiyet olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ve işte limonatan.
0: Teşekkür ederim.
1: Oo. Şu duran Lincoln'u gördün mü?
0: O kadar açım ki bir koyunu yiyebilirim. Keşke 3 tane isteseydim senden. Hangi Lincoln? Hadi hadi hadi. FBI, kıpırdamayın.
3: Onu haklarım.
0: Hayır, hadi gidelim.
3: Yürün. Hadi. Hadi bin. Hadi bin, hadi.
0: Gazla. Aman tanrım.
3: Hadi gazla. Bas şu gaza.
0: Biraz sabret, gazlıyorum işte.
3: Buna inanamıyorum.
0: Sağa dön. Sağa dön. Dikkat et.
3: Onları kaybediyoruz.
0: Hayır, kaybetmiyoruz. Dikkat et.
3: Lanet olsun.
0: Hala arkamızda. Acele et dostum, arkamızdalar.

0: buldum seni.
1: Dikkat et.
2: Yakaladık.
1: Dikkat et. Hadi çabuk ol.
3: Bence onları atlattık.
2: Tamam öyle. Acil.
1: Geri çekil.
2: Dene hap hadi. Hadi dene bakalım.
1: Eski araba
2: hadi. Adamı kontrol ediyorum.
3: Hadi dostum. Çekil çekil çekil.
2: Arabadan uzaklaşın. Kıpırda.
1: Bekle bekle.
3: Çekil çekil çekil.
2: Yapma hap yapma. Sakın yapma. Aptal olma. Koş.
1: Niye bu kadar uzun?
2: Ne gerek? Bunun derdi ne?
1: Hadi!
3: Hadi!
1: Hadi!
2: Durun biraz, durun biraz!
1: Hadi!
3: Başka da!
1: Buradan gidiyorum.

Hayır! Hayır!

0: Tekrar edin 41. Anlaşıldı. Kaliforniya plakası 562. Tamam.
1: Bir şey yok mu?
0: Hiçbir şey.
1: Johnny, ofisime gelmeni istiyorum, hem de hemen.
0: Ekip 23, ekip 23, hemen merkezi ara. 4650 Wilshire, ekip 23. 4650 Wilshire, ekip 23.
1: Bir şeyi bilmeni istiyorum. Ateş etsen ıskalamazdın.
0: Iskaladım.
1: Hayır. Hayır. Bence ya korktun ya da bu sörf arkadaşlarına çok bağlandın. Ve korktuğuna inanmıyorum. Hey. Eve git ve dinlen. Çünkü berbat görünüyorsun. Senin adama benzeyen birilerini görürsem seni ararım. Eve git hadi. Durma.
2: Diğer adam ne durumda?
0: Onu görmedim. Vurup kaçtı işte.
2: Tren kazasından çıkmış gibisin. Lanet olası herif devam mı etti? Aa, özür dilerim bebeğim. Johnny, neyin var senin? İşte yine o bakış. Bir şey söylemek istiyor da söylemiyor gibisin. Veya söyleyemiyorsun.
0: Sana söylemek istediğim bir şey var. Önemli. İlişkimizi etkileyecek bir şey. Aman tanrım. Bu düşündüğümden de zormuş.

0: Tanrım, erkekler bu konuda çok kötü.
1: Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun.
2: Sakin ol Nathan'ı.
1: Bana sakin olmamı söyleme Bodhi. O lanet olası bir federal ajan.
3: Fırsatım olduğunda onu vurmalıydım.
4: O polisin hakkından ben gireceğim.
2: Hayır Rossi. 3 yılda 30 banka soyduk ve bizi yakalayamadılar. Farkında mısınız? Bu iş sadece oyunu heyecanlandırıyor o kadar.
1: Heyecanı boş ver Bodhi. Nedense bu sadece sana oyun gibi geliyor. Ama bu gerçek. Bu iş ciddi ve ben korkuyorum, tamam mı? Ben korkuyorum. Bu akşam burayı terk edelim diyorum. Anlaşıldı mı dostum? Lütfen.
4: Kaçarsan ölürsün.
2: Hadi bir düşün. Bu iş para için değildi. Sisteme karşı çıkmak içindi. İnsan ruhunu öldüren sistem. Bir şeye karşı çıkıyoruz. Metal tabutlarda gezen ölü ruhlar için onlara insan ruhunun hala yaşadığını gösteriyoruz. Bana güveniyor musunuz?
5: Tamam.
2: Tamam. Bu adama kafanızı takmayın. Ona ne yapacağımı biliyorum.

0: söyledin.
1: Tyler, hemen silahı bırak lütfen.
0: Her söylediğinin yalan olduğuna bahse girerim. Ailen hakkında yalan söylediğine bahse girerim. Lütfen bana gerçeği söyle Johnny. Ailen araba kazasında mı öldü? Söyle!
1: Columbus'ta yaşıyorlar. Ohio'da. Banka hırsızlığı bölümünde çalışıyorum. Sörfçülerin peşindeyim. Önce sana ihtiyacım var.
0: Johnny, cehenneme! Senin ruhun yok mu? Cehenneme git.
1: Bak. Tyler! Her şeyi mahvettim, biliyorum. Sana söylemek istedim ama yapamadım. Bırakıp gideceğinden korktum. İyi tahmin değil mi? Lanet olsun. Neden ne demek istediğimi söyleyemiyorum. Sana yalan söyledim. Ben bir pisliğim. Ama sana ihtiyacım var Tyler. Hayatımda senin gibi biri asla olmadı. Bunu bilmeni istiyorum. Ve umarım fikrini değiştirirsin. Tyler, bekle, geliyorum.
2: Ne haber dostum? Hazırlan, gidiyoruz.
1: Neler oluyor Buddy?
2: Ne oldu, tıraş olurken mi kestin?
1: Şu anda sörf yapmak istemiyorum.
2: Sörf mü? Hayır, bu başka bir şey Johnny. Bunu seveceksin. Eşyalarını alıp buradan gideceğiz. Tamam, çorap. Gömlek. Aa, botlar. Evet. Eşyaları arabaya koy, gitmemiz gerek, hadi. Hayat kısa. Buna bayılacaksın.

0: olur. Al bunu.
1: Bunu da al.
0: Bunu da al.
1: Hadi.
0: Hadi acele edin.
1: Hadi. Al bakalım.
0: Ver bakalım.
1: Tamam, al şunu da.
0: Uzat. Evet. Al bakalım. Bunu daha önce yapmış mıydın?
2: Hayır. Ama televizyonda izlemiştim.
0: Bu %100 saf adrenalin. Başkaları bunun için dalıyor, zıplıyor ama senin tek yapman gereken atlamak.
2: Çok eğlencelidir eminim ama dün dizimi burktum.
0: Aa evet evet, topalladığını fark ettim ama dert etme dostum. Toprağa ayak basmayacağız. Ya,
2: tamam o zaman. Şimdi daha iyi hissediyorum.
0: Tamam mı, hadi uçalım.

0: bir tür törendir. Son bir çılgın eğlence.
1: Evet.
0: Ha, bu arada belki o portakal rengi şeyi çekmen gerekebilir.
1: Kurtardığın hayat kendininki olabilir.
2: Şey ha, paraşütümü kim hazırladı?
0: Ben, neden? Bana güvenmiyor musun?
2: Güveni kazanmalısın.
0: Tamam, beraber kazanacağız. Benimkini al.
1: Ey Cani, bu iyi bir fikir değil. Bodin'in hazırladığı paraşütlerin sadece yarısı açılır.
3: Daha azı.
0: Saçmalama.
1: Neden Gromet'ten almıyorsun? Bu nasıl?
4: Hayır, bunu istemezsin dostum. Bunun ayarları boynunu kırabilir. Böyle bir şeyle daha iyi atlarsın. Al bakalım, işte.
2: Atlayacak mıyız, geyik mi yapacağız?
0: Evet, işte başlıyoruz.
1: Tamam,
4: hadi atlayalım.
1: Yani bir uçaktan atlamak üzeresin. Ne hissediyorsun bakalım?

lanet olsun!

0: Hey! Hey! Evet! Evet! Evet! Evet!
1: Hadi Johnny!
2: Hoşuna gitti mi?

0: Hadi Johnny, buraya gel!
1: Hadi Johnny, hadi! Gel!
2: Hadi!
1: Hadi!
2: Kollarını kullan!
1: İşte olacak!
2: Martal gibi uç bebeğim!
1: Yaklaşmaya devam edin!
0: Başardın Johnny! Yıldız gibi kaydın! Harikasın dostum.
1: Yarasalar gibiyiz.
2: Bu iş her zaman sevdi. Hoşlandın mı bakalım Johnny?
1: Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bu gerçekten harika bir şey. Bu işi çok sevdim.
3: Çekeceksin.
2: Önce sen Alfonso. Israr ediyorum.
3: Şimdi ipi çek.
2: Önce sen.
3: Tamam.
2: Aşağılık el.

0: Tanrım. Onu kaybediyorum.
1: Bu Tanrı'ya en yakın olacağını.
2: Elinin gölgesi gibi dostum, sana doğru geliyor.
0: İnanılmaz. Kesinlikle
1: çok alçaklaştık.
2: Sana iyi olacak demedim mi Johnny?
3: Hiç eskisi gibi olmayacak.
1: Sana iyi olacak demedim mi
0: evet,
1: Johnny?
0: Evet. Muhteşemdi.
3: Yani parasütü şuraya koy.
0: Tamam, koydum.
3: Omuzlarını topla. Geri çekil, işte böyle.
2: Tamam. Senin için toplayacağım.
1: Evet. Teşekkür ederim. Johnny buraya gel. Görmen gereken bir şey var. Atla. Pekala.
0: Bu ne?
1: Bu bir sigorta kuralı. Biraz sıkıcı ama izlemen gerek. Oynat bakalım.

0: Vahşi bir kadın değil mi Özen Ajan Yuta?
1: Sen artık ölüsün.
0: Hey, sakin ol, bekle, düşün bakalım. Onun nerede olduğunu tek plan benim. Tek plan. Bırak konuşayım, izin ver konuşayım.
1: Konuş.
0: Ona bir şey olmayacak. Eğer Rosie ile tam 6 saat sonra belirli bir noktada buluşursam ona hiçbir şey yapmayacaklar.
1: Onları ara ve hemen kızı bırakmalarını söyle.
0: Kusura bakma ama bunu yapamam dostum. Şu anda yoldalar ve gittikleri yerde telefon yok. Şansına küs. Tanrım. Bundan nefret ediyorum Johnny. Gerçekten şiddetten nefret ediyorum. Bu yüzden Rosie'ye ihtiyacım vardı. Bunu Tyler'a asla yapamazdım. Boğazına bir bıçak dayayamazdım. Benim kadınımdı. Birlikteydik. Ama Rosie bir... O bir makine. Harekete geçirdin mi bir daha durmaz. Başladığı işi asla yarım bırakmaz. Saat 3 olduğunda... Onu bir domuz gibi parçalamaya ve ayakkabılarına kan sıçratmamaya çalışın. Elbette oraya gidersen böyle bir şey olmaz. Bu da bizi ortak yapıyor. İkimizin de hedefi aynı. Gitmem gereken yere ulaşmamız, değil mi?
2: Zaman kaybediyoruz.
0: Sen de bunu seviyorum Johnny, gerçekten. Çok zeki bir adamsın. Murphy! Uçağı Santa Monica'ya indir. Depolar
3: tamam.
0: Üzerine. Pekala baylar, parti zamanı.
4: Tamam, toparlanıyoruz.
0: Kızın!

Senden sadece 90 saniye istiyorum Johnny. Gördün mü? Ne kadar basit. Onları korkutan atlarına ettirirsen istediklerini verirler. Zayıflık gösterirsen saldırganlık alırsın. Böylece insanlar yaralanır. Gördün mü? Korku tereddüt getirir.

0: Tereddütse en kötü korkularını gerçekleştirir. Çok basit. Güç gösterisi çelişkiyi önler.
1: Üstün ateş gücü barışı getirir.
0: Evet. Al bakalım. Elinde bunlardan biri olmazsa içeri girmenin anlamı yok, değil mi?
2: Bunu yapamam.
0: Elbette yaparsın. Kim bilir, belki de hoşuna gider.
3: Body, bu senin hayata bakış açın, tamam mı? Ama ben FBI ajanıyım, tamam mı dostum?
0: Biliyorum dostum, garip değil mi? Durumu müthiş yapan da bu Johnny. Başka dünyalarda olabiliriz ama kendi kurallarımızı koyabiliriz. Neden yasaların efendisi olacakken uşağı olalım?
3: Haklısın.
4: Bu lanet işi seviyorum.
0: Tamam. Giriş çıkış 90 saniye. Seni seven biri için ufak bir bedel. Evet, seni seviyor. Çünkü bu onun tarzı değil. Benimle öyle yaptığını sanmam. Tamam, Bay Carter. LBJ. Bay Dixon. Üzgünüm Johnny. Başkan olamayacakmışsın gibi görünüyor.
1: Ben hazırım.

0: Eğlence zamanı. Kimse kıpırdamasın.
1: Yere yatın.
0: Herkes yere yatın. Yere yatın. Duymuyor musun? Duymuyor musun?
1: Sana yere yat.
0: Herkes yere yatın. İş başına.
1: Geç tarafa.
2: Yere yat baş belası. Senin derdin nedir ha? Şimdi dizinden vuracağım, o zaman yatarsın.
0: Bir tekme bassaydın ya. Eyvah, televizyondasın. Gülümse, FBI'cılık oynamam biraz zor değil mi?
3: Parayı alıp buradan çıkabilir miyiz artık?
0: Kimse kıpırdamasın. Başlar aşağı, gözler aşağı. İyi günler bayanlar baylar. Beni dinler misiniz lütfen? Biz eski başkanlarız ve göreceğiniz gibi bankanızı soyuyoruz. Bizimle işbirliği yaparsanız kafanızı uçurmayız. Sadece birkaç dakikanızı ayırın, sonra gideceğiz. Dik, dik, kasaya git. Bayan Jennings, lütfen bana kapıyı açar mısınız?
4: Anahtarlar Bay Dugan'da.
3: Neden kasaya gidiyoruz? Hiç kasaya gitmezdik.
0: Söyleneni yap. Onlarla git hadi. Kasaya gidin. Hadi.
3: Bay Dugan'da kim?
0: Bay Dugan, kasayı siz mi açarsınız yoksa ben mi açayım?
5: İstediklerini yap Terry.
3: Lanet anahtarları al. Kıpırda. Aç şu lanet kapıyı. Yoksa beynini havaya uçuracağım. Hadi. Soldan çekil.
6: Tamam.
3: Büyük çantayı aç. Burası kasa. Ne yapıyoruz burada? Bu çok kötü bir fikir.
0: Yat. Bana bakma.
2: Kendi kurallarını çiğniyorsun dostum. Çok fazla zaman kaybediyoruz. Hadi gidelim.
0: Jimmy, ne durumdayız?
7: 65, neler oluyor?
0: Dert etme. İyi gidiyoruz. Durum harika.
2: Lanet olsun.
8: Hey. Ben polisim.
9: Yani?
8: Ben polisim.
9: Hayır, yapma.
8: Silah dolu mu?
9: Evet.
8: Ben hareket ettikçe beni takip et, tamam mı?
9: Yapma, buna gerek yok.
8: Beni korumalısın.
9: Yapma. Hiçbir şey yapma. Hayır, yapma. Kaldır onu. Lütfen kaldır onu.
3: Çabuk. Gidelim hadi. Tamam, çıkıyorum.
9: Tamam.
2: Dur, ben Feder Alacan'ım.

0: Kıpırdamasın!
1: Biraz daha dayan, dayan dostum. Hadi, hadi buradan dışarı çıkalım. Hadi, hadi çıkıyoruz buradan, buradan dışarı çıkıyoruz. Dayan. Hayır kardeşim. Hayır lütfen, lütfen yapma.
2: Hadi.

0: Aklını mı kaçırdın sen? Neyin var? İstediğin bu muydu? İstediğin oldu mu? Hadi onu götüremezsin, gidelim.
1: Hadi onu götüremezsin, gidelim buradan.

0: Lanet olsun. Bu kamerada ne böyle? Burası suç bölgesi. Onları buradan çıkarın.
1: Lütfen boşaltın burayı.
2: Sessiz kalma hakkım var. Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhine delil olarak kullanılabilir. İstediğin takdirde ücretsiz bir avukat atanacaktır. Okuduğum hakları anladın mı? Utah, anlıyor musun? Anladın mı? Utah, sen okuduğum hakları anladın mı?
3: Haklarını anladı, tamam mı? Aman Tanrım, iyi misin? Ayağa kalk. Şu kelepçeleri çıkarın. Çıkarın
0: dedim. Kelepçeler kalacak. Kelepçeler kalacak. Arkadaşın bir cinayetin suç ortağı, anlıyor musun? 3 kişi öldü Utah. Biri polis memuruydu. Sana bir şey göstereceğim. Miden bunu kaldırıyor mu?
4: Hemen ellerini üstünden çek.
3: Dinle. Bana bak. Bana bak. Siyahlarla beyazları birlikte bırakma. Bırak ben içeri alayım.
0: Elbette Angelo, neden olmasın? Bu nedenle ikinizi beraber görevlendirdim. Birbirinizi hak ediyorsunuz. En az onun kadar kötüsün. Sadece daha şişman, daha yavaş ve daha zavallısın. Tanrı aşkına, körün köre yol göstermesi gibi.
3: Harp, şimdi beni iyi dinle. Sen kısa pantolonla gezerken ben bu bölümde çalışıyordum. Sen iç çamaşırı kataloğuna bakıp kendine tatmin ederken ben suçluların
0: peşindeyim. Bu doğru mu Pappas?
3: Evet, bu doğru. Ve bunca yıldır senin hala önlemediğin bir şeyi öğrenmeyi başardım sonunda.
0: Öyle mi? Neden beni şaşırtmıyorsun lanet herif?
3: Kıdemlilere saygı.
1: Lanet olsun.
3: Kısa ve basit. Hadi evlat, gidelim.
5: Tamam. Nereye gittiklerini biliyorum.
3: Bunu tahmin ediyordum.
5: Santa Monica Havaalanı. Hızlı. Ama küçük bir sorun var.
3: Nedir?
5: Onları tutuklayamayız. Rehineleri var.
3: Ne?

0: Altimetreyi çalıştırdı mı?
1: Değil. Değil dedim.
0: Donanımı kontrol et.
2: Bir
1: silahım yok.
0: Ama yalnız değilsin.
1: İyi tahmin. Sana doğrultulmuş bir silah var.

0: Josh nerede?
1: Buralarda bir yerde. Dinle Johnny. Acelemiz var. Ne istiyorsun?
0: Onun nerede olduğunu söyle.
1: Sigortamı yakayım mı? İyi fikir.
0: Bak Bodhi, insanlar öldü ve bu iş bitti artık.
1: Hayır, hayır, hayır. Ne zaman bittiğini ben söylerim.
0: Öldürdüğün adam bir polisti. Nerede olsan seni zımbalarlar. Radar diye bir şey var. Belki duymuşsundur ha?
1: Senin derdin ne? İçeri kontrol et.
2: Kokpite dön. Kıpırda.
0: Seni biliyorum dostum. Üstüne düştüklerinde geri çekilmemelisin. Yoksa seni yere sererler.
1: Aha. Olur böyle şeyler.
0: Dinle. Ölüm fermanını imzaladın. Kendin gitmek istiyorsan git ama Tyler'ı sakın götürme. Sana yalvarıyorum. Nerede olduğunu söyle. Sonra gideceğim lütfen.
1: Gidecek misin?
0: Evet gideceğim.
1: Bu çok güzel Johnny.

0: ateş etme. Dur, onu öldürme. Hayır.
1: Önümden çekil evlat. Evlat, lanet olsun. Lanet olsun.
0: Hayır. Hayır. Aman Tanrım. Aman Tanrım.
1: Biraz iyileşeceksin. İyileşeceksin.
2: Sizi San Felipe'ye götürmüyorum dostum.
1: Hemen uçağa binme, motorları çalıştır.
3: Ha, harika. Nereye gittiğimizi söyledi. Gidelim dostum. Birlikte gideceğiz Johnny. Sen ve ben. Hadi gidelim. Azıcık.
4: Hiç. Tyler bekliyor.
3: Hadi, hadi, hadi yürü.
4: Motoru çalıştır, hemen.

0: Rosie! Rosie, burası Hava Kuvvetleri 1. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Tamam.
1: Ne dostum, yarım saattir Meksika'nın üzerinde dolanıyoruz. Artık inebilir miyiz? Alçaktan uçuş hiç alışık olduğum bir şey değil.
0: Kapa çeneni ve bu güzergahta 4000 fite çık, tamam mı?
1: Tamam.
2: Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Radarda görülürüz.
0: Önemli değil. Neredeyse geldik. Atlayabilecek bir yükseklik olsun yeter. Şimdi şu paraşütünü takalım.
2: Üşüyorum dostum. Çok soğuk.
0: Ceketi vereyim. İşte ceketin. Yavaş. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Yavaş, yavaş. Tamam, kollarını teker teker sonra. Evet, kollar. Hayır dostum, hayır, hayır, hayır. Tamam. Johnny! Para çantasını bana at. Şimdi!
3: Üşüyorsun çünkü bütün kanın çekildi Roche. Yakında öleceksin. Umarım...

0: değerdir.
1: Sakın onu dinleme. Sadece kızları ve margaritaları düşün. Onlar seni iyileştirecek, tamam mı?
2: Neye bakıyorsun öyle?
1: Evet, işte böyle.

0: Rossi, burası hava kuvvetleri bir. Duyuyor musun? Tamam.
1: Evet, şu anda sizi görüyoruz. Tamam.
2: Tyler'ı bırakmasını söyle. Hadi söyle, bunu yapabilirsin. Kazandın, istediğini elde ettin. Ya paraşütün açılmazsa? Emri iptal et, hadi. Amacına ulaştın, hadi dostum. Bana bu kadarını borçlusun.
0: Hazır mısın? Pekala. Üçte. Bir, iki, üç. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam, biraz daha. Oldu, tamam mı? Evet. Bir yerde görüşürüz. Anlaştık mı?
3: Cehennemde görüşürüz yani.
0: Senin için zor olduğunu biliyorum Johnny. Beni gerçekten çok istiyorsun. Ama bu kez değil. Adios amigos.

0: hadi.
1: Hayır, elbette buraya kadar değil.
0: Tamam, hemen ipi çek.
1: Sen niye çekmiyorsun?
2: Artık oyun yok. Çek şu lanet olası ipi.
1: Hadi Johnny, çek. Çekersen silahı düşüreceksin değil mi? Diğer elini kullanırsan bana neyle tutunacaksın?
0: Çek, yoksa önce kafanı uçurup sonra ben çekerim dostum.
1: Ancak öyle olabilir zaten. Hadi yap.
0: İnan bana, bunu yaparım.
1: Yap o zaman. Yap hadi. Yapmazsan öleceksin Johnny. 6 saniye sonra pestil olacağız. 5, 4,
0: sen kafayı yemişsin.
1: 3,
0: çek şunu.
1: 2,
0: çek şunu.
1: 1.
0: Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Lanet olsun Bodhi.
1: Sen gerçekten aşağılık herifin tekisin.

0: Buradan gidiyorum Johnny.
1: Ayağın değil mi?
0: Çok kötü. Bu sefer başaramayacaksın gibi görünüyor. İkimiz de kaybettik.

0: Başka zaman.
1: Hadi gidelim buradan.
2: Tamam.

Saat Cape Otway sahillerinde siklon uyarısı. Uzmanlar bunun Avustralya tarihindeki en şiddetli fırtına olabileceğini söylüyorlar. Bütün gece sağanak yağış sürecek ve saatte 150 kilometreyi bulan rüzgarlarla birlikte sahile ulaşarak sabah Bersmiç'in vurması bekleniyor. Bersmiç'te yaşayan bütün vatandaşlarımızın dikkatli olması öneriliyor. Eğer mümkünse bugün hiç dışarıya çıkmamaları ve korunaklı yerlerde kalmaları öneriliyor.

0: Sahilde kimse var mı?
1: Kimse yok ve olmayacak. Oraya gitmek için zır deli olmak gerek. Orada geberip gidersin dostum. Daha önce böyle ya.

0: İşimi kaybettin dostum.
1: Özel ajan Yüter. Sana güvenebileceğimi biliyordum.
0: Meksiko'nun her şehrini gördüm. Boydan boya bütün bacayı geçtim. Rosie'yi görmek için daha güçlü biriyle bıçakla savaştım. Sumatra'da sana ait bir pasaport buldum. Fiji'de seni kaybettim. Ama 50 yılın fırtınasını kaçırmayacağını biliyordum Bodhi.
1: Evet.
0: Çok kötü değil mi? Sonunda dalgalarını buldun ama artık bitti.
1: Zamanı bekliyorum.
0: Artık durman gerekiyor. Çizgiyi aştın. Sana güvenen insanlar öldü.
1: Evet, kötü gitti. Gerçekten kötü. Hayatın tuhaf bir espri anlayışı var değil mi? Hala sörf yapıyor musun?
0: Her gün. Hadi Bodhi. Gitme vakti geldi. Benimle gelmen gerektiğini biliyorsun.
1: Üzgünüm arkadaşım.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
12: Milyonlarca efsane ürünler Star Efsane'de. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol!
16: Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
17: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim ya.
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her
20: zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
21: Yaşanacak.
22: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
23: Ne?

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki

0: kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Lanet olsun.
1: Hayır!
0: Buraya geleceğini polis de biliyordu Bodhi.
1: Hücrede yaşayamayacağımı biliyorsun dostum.
0: Umurumda bile değil. Hapse girmen gerekiyor. Böyle olmak zorunda.

0: Tamam.
1: Tamam.
0: İşim bitti. Hapse girip bedelini ödeyeceğim ve Johnny Utah kahraman olacak, öyle mi? Senin için iyi. Oldukça iyi. Kahraman olacaksın. Ama bak Johnny, şuna bak. Böyle bir fırsat hayatta bir kere olur. İzin ver gitmeden önce bir dalga yakalayayım. Bir tek dalga. Nereye gideceğim ki? İki taraf sap kayalık. Yeni Zelanda'ya kadar sörf yapamam ki. Tüm yaşamımda bu anı düşledim Johnny. Hadi lütfen. Hadi Johnny.

0: sürece tutuklayacaksınız.
1: Sahile dönemeyecek.

Burası Beyaz TV, Türkiye'nin hafta sonlarının sabah haberlerinde karşınızdayız sevgili dostlar. Ben Tahir Sarıkaya'yla. Takvim yaprakları 27 Haziran'ı gösteriyor. Canlı yayınımız şu dakika itibariyle başlamıştır sevgili dostlar. Gecenin sıcak haberlerini elbette vereceğiz. Türkiye Selvi Boylum'u ağlıyor. Türkiye Tatar Ramazan'ı ağlıyor. Türkiye düzenin dışladığı Kara Bayram'ı ağlıyor. Türkiye 72. koğuşta yoklukta kaybeden Ahmet Kaptan'ı ağlıyor. Devlerin aşkını yaşayan Tara ağlıyor. Karadeniz'in yiğit evladını ağlıyor. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun ve Türk sinemasının en son yakışıklısı da hayatını kaybediyor.

Evet, Kadir İnanır'ı kaybettik. Türkan Şoray'ın açıklamaları var. Türkan Şoray'ın fenalaştığına dair sevgili dostlar bize gelen bilgiler, bir haber var. Şimdi o müziği verebilir misiniz arkadaşlar, rica etsem alttan. Şimdi Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a veda diyor. Sevgili Kadir, günlerdir umutla gelecek sağlık haberini beklerken ne yazık ki acı haberin geldi. İnanmak istemedim. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam. Ne anlar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde. Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmalının

0: Evet sevgili dostlar, Uyan Türkiye'mde Beyaz TV'de canlı yayında şu dakika itibariyle yayınımız başlamıştır. Bir cenaze programı belli oldu. Birazdan detayları ekranlarınıza getireceğim. Türk milli takımı dün gece Türkiye'ye geldi. Birazdan o görüntüler de var. TFF Başkanı'nın açıklamalarına yer vereceğiz. Hepsini konuşacağız Türkiye'nin sabah haberlerinde. Peki uyananlar, şöyle Instagram'dan bir reis paylaştım. O reise yorum yapmanızı istiyorum. Türkiye'nin neresinden bizi izliyorsanız sevgili dostlar. O zaman bugün Uyan Türkiye'mde neler varmış şöyle bir bakalım.
1: Bir tarafın elinde tabanca, diğer tarafın elinde sopa. Ankara'da dehşet anları nasıl yaşandı? Yaz geldi, meyve ve sebzeler tezgahları doldurdu. Üzümden kiraza, domatesten taze fasulyeye. Semt pazarlarında fiyatlar nasıl? Vatandaş poşetlerini doldurabiliyor mu?
2: Mecbur kaldığın müddetçe alıyorsun. Mecbur kalmazsan almazsın.
1: Hepsi ve daha fazlası. Az sonra Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiye ekranlarında.
0: Evet, altın fiyatlarının düştüğünü yazıyor gazeteler. Arda'nın golünü 8763 gündür bekliyorduk diyor bugün gazeteler. Evet, ders olsun ama dert olmasın demiş Hürriyet gazetesi. Tribünler Hollywood gibi diyor. Los Angeles'taki ABD-Türkiye maçında dünyanın yıldızları tribünleri doldurdu. Ama Brad Pitt, Edward Norton, Leonardo DiCaprio maçı heyecanla izledi. Ama Paris Hilton'da Amerika'nın Türkiye'yi ezeceğini bekliyorlardı. Amerika'nın Türkiye'ye kaybetmeyeceğini bekliyorlardı ama hiç de öyle olmadı. Ha, sevinmeli miyiz? Tabii ki hazırlayın arkadaşlar. Sevinmeli miyiz? Tabii ki sevinemeyiz. Dünyanın mızraklarla, yapraklarla sürdüren Yeşilburun Adaları bile dün Suudi Arabistan karşısında berabere kaldı. Ama ne oldu? Atladılar bir üst tura, gruptan çıkmayı başardılar sevgili dostlar. Seviniyor musunuz Türkiye'nin Amerika'yı yenmesini? Canlı yayında soruyorum Uyan Türkiye'mde. Hadi bakalım Türkiye'nin sabah haberlerine günaydın dileyenler. A milli takımımızın haberini Beyaz TV ana haber merkezinin hazırladığı işte o haberle devam edin.
1: Dünyanın görmediği şekilde büyük bir coşkuyla uğurlanmışlardı. A milli futbol takımımızın Dünya Kupası serüveni sona erdi.
3: Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. 1000 tane zafere bedel bir maç oldu.
4: Buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
5: Hesap her zaman sorulur.
1: 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldı Türkiye. Ancak yolculuk kısa sürdü. Alınan şok 2 mağlubiyet Türkiye'nin elenmesine yetti. Bugünse Amerika ile formalite maçına çıktı A milli takım. Yine iki maçın tekrarı yaşandı. Üçüncü dakikada gol yedi. 10. dakikada karşılık verdi Türkiye. 24 yıl aradan sonra ilk golü Arda Güler attı. Arda Güler bu golle Dünya Kupası'nda gol atan en genç Türk oyuncu rekorunu kırdı. Türkiye'nin gol müziği de 3. maçta ilk defa duyuldu. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı çaldı. Türkiye son dakika golüyle maçı 3-2 kazandı.
6: Diyecek çok bir şey yok maçtan sonra, yani duygular yüksek olur. Kendi onurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum.
7: Mutlu mu olayım, üzgün mü olayım, gerçekten bu takım fazlasıyla aslında hak ediyor.
1: Ve milli takımla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın kaptanı, milli takımın orta sahası Orkun Kökçü'nün babası otel lobisinde TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na, teknik direktör Montella'ya ve bazı oyunculara tepki gösterdi. Ve bunun üzerine Hacı Osmanoğlu'nun

0: Ailelerin kampa alınmayacağına dair karar aldığı iddia edildi.
1: Evet sevgili dostlar, notlarımızı aldık. Cumartesi sabahında ne konuşabiliriz, ne anlatabiliriz? İzleyicilerimiz neyi merak eder? İzleyicilerimiz hangi haberleri bekler? Türkiye'nin sabah haberlerinde canlı yayınımız devam ediyor. Keyfiniz iyi mi? Her şey yolunda mı? Sizler bizleri lütfen Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkede nerede yaşıyorsanız Tahir Altıresarıkaya Instagram'a bir reis paylaştım. O reiste gelen yorumlarınızı bekliyorum sevgili seyirciler. Şimdi Nefes gazetesine şöyle bir bakalım mı? Nefes gazetesinde ne var ne yok? Hemen kameraman arkadaşım yakından alıyor. Selvi Boylum veda etti diyor. Cüneyt Arkın, Tarık Akan'dan sonra Kadir İnanır da artık yok. Türkiye'de toplumsal hafızanın kilometre taşlarından biri olan Kadir İnanır 77 yaşında aramızdan ayrıldı. Geride Selvi Boylum'u bıraktı. Al yazmalımı. Tatar Ramazan'ı Dila Hanım'ı bıraktı. Sevgili dostlar, 14 Mayıs'ta zatürre teşhisiyle tedaviye alınmıştı. 6 gün sonra entübe edilmişti. Yani karaciğer, özür diliyorum, akciğer kanseri oldu Kadir İnanır. Sevgili dostlar, sevenlerine başsağlığı dileyelim. Bugün Türkiye'de 7'den 70'e AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, DEM Partilisi ve tüm partiler, herkesin sevdiği bir isimdi. Kimsenin karşı çıkmadığı bir isimdi. Çözüm sürecinde de akil adam oldu Kadir İnanır. Önemli mesajları vardı. Barışın gelmesini hepimizden çok o da istiyordu sevgili dostlar. Evet, Kadir İnanır'a başsağlığı diliyoruz sevgili dostlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın notlarımızı da almıştık sevgili dostlar. Polis akademisindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli mesajları vardı. Polis adayıyla, törene bir polis adayıyla yaşanan ilginç bir diyaloğu da ekranlarınıza getireceğiz sevgili dostlar. Ve sonra da İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu'na katıldı.
2: Mustafa, nereye öğrendin?
3: Çorum'a
2: öğrendim. Yani 7 mezun olduğu yıl. Hadi Çorum.
0: Polis Akademisi'nin mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan dereceye giren mezunların diplomalarını verdi.
4: Balıkesir Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Ne oluyor ya? Balıkesir.
0: O diploma törenine gülümseten Çorum diyaloğu damga vurdu.
2: Sen nereye gidiyorsun?
4: Henüz belli değil Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Mustafa, nereye öğrendin?
3: Çorum'a öğrendim.
2: Yani 7 mezun olduğu yıl. Hadi Çorum.
0: Törende Kongolu polis adayının tekmili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekti.
5: Kongo Cumhuriyeti. Arsadanım Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Sen şimdi Kongo'ya gidiyorsun. Bizden de Kongo'ya selam götürüyor musun?
3: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Bugünse Cumhurbaşkanı TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde kürsüdeydi.
6: 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.
1: Şimdi sevgili dostlar, notlarımızı alıyoruz. Hatay'dan bizi izleyen Servet Demirkol'a, Hatay'ımıza da bir günaydınlar dileyelim mi? Sevgili dostum Metin, DG Art'tan Metin. Metin abi günaydınlar, iyi sabahlar. Bodrum'dan sizlere iyi sabahlar dileyelim. Bizi izliyorsunuz. Dursun Gündoğdu'ya da bir günaydınlar dileyelim. Çok kıymetli eşine de, Dursun Gündoğdu'nun. Şimdi Fatma Öztürk'e günaydınlar. Ahmet Turan Özfidancı'ya, Canan Usta'ya, Fatma Güner'i söylemiştim. Günaydınlar. Sakarya'dan Yakup Kararslan'a bir günaydınlar dileyelim. Bizi izleyen dostlarımız arasında Tahir Bey günaydınlar. Ankara Akkürt'ten Ziya Meral'e bir günaydınlar dileyelim. Evet, yaşadığınız yerlerden Tahir Altıresarıkaya Instagram adresinden lütfen bize reisin altına yorumlarınızı bekliyorum. Ekranda da Instagram adresimi görüyorsunuz sevgili dostlar. Avustralya Melbourne'den de Sevda Arman'a bir günaydınlar dileyelim. Güne uyananlar, günaydın dileyenler, güzel ülkeme iyi sabahlar dileyelim. Güneşin doğduğu şehirlerimize inşallah bugün de sizin güneşiniz hep açık olur, hep doğar diyelim. Geç gelen gurur diyor. ABD'yi devirdi, Dünya Kupası'na veda etti. Hem maçın adamı hem rekor sahibi Arda Güler, ABD karşısında kaydettiği golle, etkili oyunuyla maçın yıldızı oldu. Buradan ders çıkarıp önümüze bakmamız lazım. 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır'a da Sabah gazetesi sürmanşetten okuyucularına

0: Kadir İnanır'ın haberine yer vermiş ve 1 milyonluk rekor nafaka diyor. Ünlü tasarımcı Şafak Çak, 13 yıllık eşi Elvan Akın Çak'tan tek celsede boşandı. 5 milyon dolar tazminat ve 50 bin dolar, yani 2.3 milyon lira nafaka isteyen eşiyle anlaşma sağlamış. Ne güzel ya, hayata bakar mısınız? 1 milyon lira nafaka. Hadi bakalım inelim. 119 ülkede FETÖ'cü avı diyor. 15 Temmuz ihanetinin 10. yıl dönümü yaklaşırken devletin hafızası FETÖ'cü hainleri unutmuyor. MİT 119 ülkeye firar eden örgütün tepe yöneticilerine ev adreslerini belirledi. İade için düğmeye bastı. İnşallah hepsi gelir bu hainlerin ülkelerine. Bunların hepsi de vatansızlar sevgili seyirciler. Bunlar Türkiye'den kaçtılarsa vatansızlar. Ben öyle bakarım olaya. İnelim. Bakar mısınız vatansızlara? Cevdet Türkyolu ABD'de, Ali Çelik İngiltere'de, Önder Aytaç. Ey Önder Aytaç. Ey gidi günler ey. 81 ilde eş zamanlı çete temizliği diyor. Gençleri suça sürükleyen, esnafı haraca bağlayan sokak çetelerine operasyon düzenlendi. 549 kişi gözaltına alındı sevgili Beyaz TV izleyicileri. O zaman bir Osmaniye'ye gidelim mi arkadaşlar? 27-28 Haziran tarihleri arasında Amanos Usratail için geri sayım başlamış. Hadi bakalım bir spor haberiyle devam edelim.
1: ...27-28 Haziran'da sporun kalbi Zorkun'da atacak, Osmaniye'de atacak. Şu an Atletizm Federasyonumuzla, patika koşumuzla 1000 sporcumuz başvuru yaptı. 5 kilometreden 50 kilometreye kadar çok güzel parkurlarımız var. Tamamen doğal parkurlarımız var. Şelaleler şehri olan Osmaniye'mizde, kaleler şehri olan Osmaniye'mizde... ...o Zorkun'umuzun kalem gibi güzel o çam ağaçlarının arasında sizleri... Bu coşkuyu yaşamaya davet ediyoruz.
0: Balıkesir'de sanat ve meslek edindirme kursları bir yıl süresinde 26 branşta verdiği eğitimler sonucunda el emeği göz nuru ürünler bir şehir bin emekle sergisinde ziyaret açılıyormuş. Başlayalım.
2: Balmek olarak el emeği göz nuru ürünlerimizi üretime dönüştürüyoruz. Ulusal ve uluslararası mecralarda Balmek bundan sonra görünecek ve olacak. Biz
3: büyük bir aileyiz.
4: Bugün burada bir kültür şölenin içindeyiz. 20 ilçede 26 farklı noktada hizmet verdiğimiz, hemşehrilerimize kültür, sanat ve meslek eğitimleri verdiğimiz Balmeklerimizin sergisi var.
5: Balıkesir için çok güzel bir sergi olmuş. Herkesin ellerine sağlık.
6: Unutulmaya yüz tutmuş çarpana bu sene sergimizi, emeğimizin karşılığı olan sergimizi yapıyoruz. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, gururluyum. Bu güzel eserleri ortaya çıkardığımız için sevinçliyim.
7: Balmek yıl sonu sergimizde. Çini'den keçeye, Ebru sanatından resime, Balıkesir pullumuzdan, çarpana dokuma sanatımıza ve daha sayamadığım birçok sanata şahit olacaksınız. Gezdiğiniz zaman en güzel eserleri görme şansına sahip olacaksınız.
0: Bir de İstanbul Arnavutköy'e gidelim mi arkadaşlar? İstanbul Arnavutköy'de de şimdi Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan park ve spor alanları düzenlenen toplu açılış törenleriyle hizmet açıldı.

tevdi edilen her görevi bu aziz milletin kutsal bir emaneti olarak görüyoruz. Ve bu emanetin gereğini yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya, alın teri dökmeye ve taş üstüne taş koyarak ardımızda güzel işler bırakmayı hedefliyoruz. Çıktığımız hizmet yolunda bugün o sözleri bir bir yerine

0: getirmenin hamdolsun haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kutlu yolda en büyük rehberimiz ve ilham kaynağımız ise ömrünü bu millete adamış bir dava insanı olan kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
1: Çok güzel ihtiyacımız vardı böyle faaliyetlere. Candaroğlu çok güzel çalışıyor. Teşekkür ederiz. Başarıların devamını dileriz. Hepsi çok güzel oldu. Arnavutköy'e gitmekten kurtulduk. Kadımköy'de olması iyi oldu.
2: Çok memnunum yani. Böyle açılışların devamını bekliyoruz her zaman. Buranın halkı bayağı bir kalabalık yani. Böyle açılışlara ihtiyaç var. Devamını da bekliyoruz başkanımıza. Teşekkürler.
3: Evet, sabah haberlerinde hafta sonunda mesajlarınız geliyor. Güzel halkımın mesajlarını Kadir İnanır'ı yazan o kadar çok izleyicilerimiz var ki. Kadir İnanır'la büyüyen hepimiz bir nesiliz sevgili dostlar. 1990 yılından sonra doğanlar Kadir İnanır'ı yaşamadılar. İşte 1960'lılar, 70'liler, 80'liler, 50'liler bunlar Kadir İnanır'la yaşayan bir nesildi sevgili dostlar. Şimdi bakalım haberlere ne varmış ne yokmuş. Özgür Özel yargı sürecinden fazla umutlu olmadığını açıkladı. İnelim arkadaşlar. Halkla yürüyoruz, yeni yol açıyoruz diyor. CHP lideri Özgür Özel Diyarbakır'a gitti. Kılıçdaroğlu'nun 3 yıl önce en yüksek oyu aldığı kentte coşkuyla karşılandı. Herkes emin olsun ki doğru yolda yürüyoruz diyor Özgür Özel'in. İniyoruz arkadaşlar, inelim. Bayrağını al bugün Tan Doğan'a gel diyor İyi Parti'nin haberleri. En güzel gülen, en güzel kızan Jön'e veda demiş. Bakın çok güzel bir başlık. En güzel gülen, en güzel kızan Jön'e veda ve Kadir İnanır'ı yazmış Sözcü gazetesi sevgili seyirciler. Evet, Uyan Türkiye'mde canlı yayınımız devam ediyor. Bu arada dün sosyal medyada okudum, internet sitelerinde okudum. Konya Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Uğur İbrahim Altay'ı tebrik ediyoruz. Çünkü önemli bir ödül almış.
4: Yedi yıllık yoğun bir emek ama işin sonunda elhamdülillah ülkemiz adına büyük bir kazanım oldu. İnşallah bundan sonra tüm dünyadaki belediyeleri temsilen, özellikle başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyadaki insanların sesi duyurulması, şehirlerimizde yaşayan insanların mutluluğunun artırılması için başta iklim değişikliğiyle mücadele olmak üzere her türlü konuda fikir ve görüş beyan etmeye devam edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, Yerel Yönetim Başkanlığımıza ve en önemlisi de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
3: Şimdi arkadaşlar AK Parti'nin haberini hazırlayın. Bu arada Emine Erdoğan. Bir yakın alalım arkadaşlar. Emine Erdoğan 2025-2026 öğretim yılı karne alan öğrencileri tebrik etmiş. Böyle bir haber var. Takvim gazetesinde 18 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmen bu yaz tatili başladı. Ve Emine Erdoğan da öğrencileri tebrik edip sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Sevgili izleyicilerim. Elveda Kadir abi diyor. Bu bir başka manşet. Yıldızlar millileri izledi diyor. Harbiden de öyle. Türk milli takımını izlediler ama keşke şu diğer maçlarda Avustralya'yı elimizden kaçırdık. Paraguay'ı elimizden kaçırdık. Yani normal şartlarda Amerika'yı yenilmemiz lazımken ve diğer takımları rahatça yenmemiz lazımken milli takımımız bizi üzdü. Kahretti bizi sevgili seyirciler. Göz göre göre veda ettik. Buruk veda ettik. İnşallah bir sonraki 4 yıl sonra Dünya Kupası'nda sevgili dostlar milli takımımız başarılarını görürüz. Şimdi Veli Ağbaba ile ilgili bir haber var. Okumak istiyorum. Evet, Veli Ağbaba'nın da yeğenleri radara girmiş. Hala Veli Ağbaba'dan bir ses seda yok sevgili dostlar.

0: Evet, Uyan Türkiye'de canlı yayınımız devam ediyor. Türkiye'nin sabah haberlerinde, Beyaz TV'de AK Parti'yi konuşalım mı? AK Parti Sapanca'da 3 günlük bir istişare değerlendirme toplantısı var. Seçim öncesi, tabii şu an seçimler yok. Ama AK Parti diyor ki biz Türkiye'de şu an ekonomik bir kriz var. Bu krizi nasıl aşabiliriz? Halkın refah gücünü, halkın alım gücünü nasıl yapabiliriz? Bununla ilgili çalışmaları var. Tabii dün AK Parti'den önemli biriyle konuştum telefonda. Ve yine bakarsanız AK Parti şu an Türkiye'nin en çok oy alan birinci partisi sevgili dostlar. Ama AK Parti diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı da bizim bu ekonomik sıkıntıyı halkı daha rahatlatacak seçim öncesi bununla ilgili çalışmaları var sevgili seyirciler. İşte bununla ilgili bir haberimiz var, izleyelim.
1: AK Parti kuruluşunun 25. yılına yaklaşırken yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere kampa girdi.
2: AK Parti 33. istişare ve değerlendirme toplantısı alışagelmişin dışında Kızılcahamam yerine bu sene Sapanca'da yapıldı. Otelin çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.
1: Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek kampa bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti kurucuları katılacak. Kamp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı salona giden yolda mavi ve turuncu renklerin kullanıldığı bir yol inşa edildi ve o yolun hemen üzerinde bir milletin istiklal, istikrar, kalkınma ve liderlik destanını yazan notlar düşüldü.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kampta milletvekilleriyle özel bir toplantı da yapacak.
2: Çeyrek asırlık destan şiarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri, bakanlar ve başkanlar 3 gün boyunca ekonomiden politikaya, politikadan güvenliğe kadar birçok konu başlığını bu kampta masaya yatıracak.
1: Başta ekonomi olmak üzere terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki güncel gelişmeler ele alınacak. Kamp pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanacak.
2: Saatler 2'yi gösterdiğinde Sapanca'daki otelin giriş kapısından AK Partili milletvekilleri ve başkanları birer birer giriş yapmaya başladılar.
1: Kamptaki değerlendirmeler rapor haline getirilecek ve bu rapor politika oluşturma süreçlerinde kullanılacak.
0: Şimdi sosyal medyadan gelen mesajlar var sevgili dostlar. Şimdi günaydınlarını iletenler var. Cumhuriyet gazetesini vereceğim, merak etmeyin. Sevgili seyirciler, elde var teselli diye bir manşet atmış. Çok güldüm. Cumhuriyet gazetesi. Tahir Sarıkaya, seni severek izliyoruz. Osmaniye'den selamlar. Münevver Hanım, günaydınlar. İyi sabahlar. Trabzon Araklı'dan Zanike, Yiğit Özü köyünden günaydınlar dileyelim. İyi sabahlar dileyelim. Bakın. Sizler yazdıkça ben okuyacağım. Instagram'dan Tahir, alt tire Sarıkaya'dan bizi izleyen İzmir'den selam olsun diyor Ayşe Şahin. Fatma Öztürk, günaydınlar. Mersin'den günaydınlar, mutlu sabahlar demiş Ali isminde bir izleyicim. Ahmet Turan Özfidancı'ya günaydınlar dileyelim sevgili seyirciler. Evet, günaydınlarını sizler yazın. Şimdi bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde manşetine bir bakalım. Kadro isyanı diyor. Seçimden önce metronun biteceğini söylemiş. Şu başlık hoşuma gitti. Elde var teselli. Harbiden de bir zeka manşeti sevgili dostlar. Milli takım ABD'yi 90+8'de golle 3-2 yenerek Dünya Kupası'na veda etti. Ve elde var teselli manşetini atmış. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi manşetinde sevgili dostlar. Evet. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Artık zil tatil için çaldı, hem öğrenciler hem öğretmenler için. İşte o tatil heyecanından Beyaz TV'ne kadrajına takılanlar.
3: Çok güzel geçti. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Okulumla, arkadaşlarımla özleyeceğim.
4: Bütün bir yıl çalıştılar, emek verdiler. Sonunda da güzel bir tatili hak ettiler.
5: Milyonlarca öğrencinin dört gözle beklediği gün sonunda geldi, çattı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Karne heyecanı yaşayan yaklaşık 18 milyon öğrenci için resmen tatil başladı.
3: Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyeceğim yaz tatilinde.
5: Ve karne gününün olmazsa olmazı. Karne bekleyen minikler o meşhur besteyi söyledi. İlk ve orta öğretim

0: kurumlarında eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Bakalım karneler nasıl ve minikler yaz tatilini nasıl değerlendirecek?
1: Hepsi pek iyi. Okuduğum kitap sayısı 25.
2: Yaz tatilinde tahta gideceğim. Daha sonrasında belki yurt dışına çıkabiliriz.
3: Çorum'a gideceğim. Çorumluyum.
4: Veliler de en az çocuklar kadar heyecanlıydı.
5: Benim kızım birinci sınıf bitiriyor. Onun ilk karnesi. Onun heyecanı.
4: Karneyi çiçeklerle karşılayanlar da vardı.
6: Hem öğretmenimize hem de kızım birinci sınıf bu sene ilk karnesi. Çiçeklerle karşılamak istedik karne.
4: Ayrıca yeni eğitim yılında okullarda güvenlik önlemleri artırılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullardaki bütün kameraların emniyetin takip sistemine dahil olacağını söyledi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

0: Yani bu dünyadan ölüp gideceğiz Şirin Hanım. Ben çok inançlı bir insanım.
1: İnançlı mısınız?
0: Çok inançlıyım. Şimdi gerçekten ben bu dünyadan ölüp gideceksem geri kalan ömrümün geri kalanını hiçbir şeye elini ayağını sokmayan pısırık, korkak bir adam olarak mı yaşamalıyım? Hayır, tam tersine. Helal olsun Kadir abiye diyecekler, öyle ölecek.
2: Evet sevgili dostlar, işte hayat böyle. Hayat böyle. Hepimiz bir varız, bir yokuz. Kadir İnanır'la büyüyen bir nesil olarak Kadir İnanır'ı sevgili dostlar, bu toprakların suskun öfkesi, bakışlarda asi bir rüzgar, duruşunda eğilmeyen bir dağ vakası vardı Kadir İnanır'da. Tarzı zamana hep meydan okudu sevgili dostlar. O yalnızca hikayeler anlatmadı. O yalnızca halkın içinden kopup gelen acıyı, öfkeyi ve umudu, haksızlığa karşı dimdik duran bir gölgeydi Kadir İnanır. Şimdi bir derin ışıkları biraz daha kısıldı. Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırmıyorsunuz galiba Müdür Bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım demiş Kadir İnanır. Sevgili dostlar, evet, Allah rahmet eylesin Kadir İnanır'a. Yeşilçam'ın önemli bir ismini kaybettik sevgili seyirciler. Şimdi arkamdaki fotoğraf bundan 3 yıl önceki resim sevgili seyirciler. Daha dün gibi hatırlıyorum. Yıl 2023 sevgili dostlar. Kadir İnanır'la Zorlu'da bir sohbet ettik. Bir gazeteci arkadaşımız vardı, Faik Çetiner vardı yanında. O da Allah rahmet eylesin. Ben Kadir İnanır'ı bu keçi reklamlarında oynamıştı. O zaman bir eleştirmiştim yayında. Kendimi tanıttığımda Kadir İnanır'a ben Beyaz TV'de haber programı yapıyorum sabah dedim, hafta sonları. Dedi ki kendinizi bana anlatmayın beyefendi dedi. Böyle sinirli bir şekilde. Ben dedi bana ajanstan dedi haberler geliyor. Siz dedi benimle dedi dalga geçtiniz bu keçi reklamlarından. Adam zekaya bakar mısınız, hiçbir şey unutmamış. Sonra sohbet ettik Kadir İnanır'la. Sevgili seyirciler, bu hatırlatmayı, bu anımızı da vermek istiyorum. Şimdi Uyan Türkiye'm canlı yayında devam ediyoruz. Nikah tarihlerinin özel bir güne denk gelmesini isteyen çiftler 26.06.2006'yı tercih etmişler.
3: Önemli bir tarih olduğu için 26.06

0: 06'yı tercih ettik nikah için.
1: Sevgili olma tarihimiz de 26 oldu aslında. O yüzden hani bu tarihi düşündük.
2: Kimi nikah tarihini daha kolay hatırlamak istedi, kimi ise özel bir güne denk getirmek istedi. Yüzlerce çift 26.06.2026 tarihini nikah tarihi olarak belirledi. Nikah salonları doldu, taştı.
3: Sabah erkenden saat 8.30 gibi buraya geldik. Anca bu saate bulduk zaten.
4: Aylar öncesinde almıştık hani bu nikah tarihini. Bizim için çok anlamlı bir gün oldu.
5: Daha önce 23.03.2023 ve 24.04.2024 gibi simetrik tarihlerde yaşanmıştı nikah yoğunluğu.
2: Tarihin özel olmasını isteyen çiftler nikah salonlarına akın etti. Ankara'da

0: Gitmiş bir çift bu sembolik günde evet demenin mutluluğunu yaşadı.
1: Gelin hanım.
2: Evet.
1: Tamam,
3: evet.
4: Bugün benim doğum günüm aynı zamanda. O yüzden böyle bir tarih denk geldi.
5: Bizim için de özel bir tarih olsun istedik.
6: Evet, notlarımız geliyor. Günaydınlarını iletenler var. İyi sabahlar dileyenler var. Türkan Şoray'ın bir fotoğrafını verin arkadaşlar. Müziği de hemen hızlı bir şekilde verelim alttan. Şimdi günaydınlar Balıkesir Gönen Gündoğan Köyü'nden, Baldo Pirinç Diyarı'ndan vicdansızlar. Yollayın o zaman. Yok, işin gerçeği, işin esprisi tabii. Mersin Toroslar'dan Mustafa Can'a bir günaydınlar dileyelim. Tahir abi diyor, yüreğimizi dağladınız, Türkiye'nin başı sağ olsun demiş. Şanlıurfa'dan günaydınlar, iyi sabahlar Memocan. Ramazan Demir, Kastamonu Ağlı'dan günaydınlar. Sevgili dostlar, o kadar çok mesajlarınız geliyor ki, sağ olun, var olun. Lütfen bize yazın sosyal medyadan, Instagram adresim Tahir _Sarıkaya'dan reisin altına yorumlarınızı bekliyorum. Türkan Şoray dün bir yazı yazdı. Arkadaşlar, bu arada Kadir İnanır'ın diğer VTR'si hazırsa bana söylerseniz sevinirim. Şimdi diyor ki Türkan Şoray, Kadir İnanır'a veda. Sevgili Kadir, günlerdir umutla gelecek sağlık haberini beklerken ne yazık ki acı haberin geldi. İnanmak istemedim. Sen bir bakışa bir anlam sığdıran en güzel gülen adam. Ne anlar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde. Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmalımın kalbinde diyor. Türkan Şoray, sevgili seyirciler, böyle bir yazı paylaşmış bizlere.

Evet sevgili dostlar, bir Kadir İnanır'ı kaybettik bu ülkede, bu topraklarda. Al yazmalı mı, Selvi Boylu mu kaybettik sevgili arkadaşlar. Kimi zaman haksızlığa baş kaldıran bir Tatar Ramazan'dı. Kimi zaman kaybeden Aşık İlyas'tı sevgili dostlar. Ağlayan Komiser Cemil'di. Düzenin dışladığı Kara Bayram'dı. 72. koğuşta yoklukta kaybolan Ahmet Kaptan'dı. Devlerin aşkını yaşayan Tarık'tı. İşte Kadir İnanır'ı konuşuyor tüm Türkiye.

0: İyi insanlar işte böyle anılır bu dünyada. İz bırakanlar bu dünyada, mert olanlar bu dünyada, bir şeyler bırakanlar, kendinden söz ettirenler işte böyle anılır ve Beyaz TV ve birçok televizyon kanalı medyada yer alır. Ya bu kanalı büyücü manyak mıdır ya? Harbiden manyak mıdır? Şimdi bir kanalı büyücüyle ilgili bir haberimiz varmış. Kahvemi yudumlayacağım. Reklamlardan sonra hemen geliyorum. Çok haberlerimiz var sevgili seyirciler. Hemen bir soluklanayım, geliyorum.
1: Rakip takıma büyü yapacaktı, haritayı kaydırdı. Yanlışlıkla büyüyü Türkiye'ye yaptığını söyledi. Kanalı büyücü Bonsam, Dünya Kupası'ndaki hareketleriyle gündem olmuştu. Büyücü önce Panama, ardından İngiltere maçlarında büyü yapmıştı. Ünlü büyücüden yeni bir çıkış geldi. Rakip takıma yapacağı büyüyü yanlışlıkla Türkiye'ye yaptığını söyledi.
2: Gana'nın grubundaki rakibimizi kilitlemek için özel bir tılsım hazırlamıştım. Fakat o sırada çırağım haritayı kaydırınca ritüelin tüm enerjisi yön değiştirip yanlışlıkla Türkiye'nin üzerine gitmiş.
1: Onlarca kaçan fırsat, direkten dönen toplar, hepsinden kendini sorumlu tuttu.
2: Son maçlarınızı izlerken o kaçan golleri ve yaşanan şanssızlıkları görünce eyvah ben ne yaptım dedim. Türk halkından çok özür diliyorum. Niyetim kesinlikle siz değildiniz.
1: Ganalı büyücü büyüyü bozmak için çalıştığını da söyledi ve bir kehanette bulundu. Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını tahmin etti. Dünya Kupası'nı Portekiz'in kazanacağını söyledi ve Ronaldo'nun kupayı kaldıracağını iddia etti.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: O anların dondurması Oando.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba. Nasılsınız?
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve

0: Jel barlarıyla %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodin Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde
1: Trink sat. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum.

0: has peşindeysen.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Şimdi Türkiye'de o kadar çok kıskançlık var ki, o kadar çok. Bu arada reklamlardan sonra tekrar karşınızdayım. Şimdi gündemi konuşalım. Türkiye'de bir çalışma var. Şişli'de İstanbul için çok ama çok önemli bir çalışma yapılıyor. Efendim bizim buna CHP'lisi de, DEM Partilisi de, MHP'lisi de, Türkiye'de kim bir taş üstüne taş koyarsa biz onun şeyiz demişti ya Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgili seyirciler. Efendim kıskançlığa gerek yok. Efendim bu ülke için yapılan her türlü hizmete biz imzamızı atarız. Geçenlerde Ahmet Çakar'da da gördüm, bizim Türker Akıncı'da da bir çalışma var. Efendim bu çalışmayla ilgili, taş yapıyla ilgili İstanbul'da depreme dayanıklı, sevgili seyirciler, o kadar çok 9 şiddetinde Allah korusun deprem de olsa o kadar çok sağlam bir yapı yapılmış. Bununla ilgili bir haberimizi izleyelim. Memleketimiz için, vatanımız için yapılan bu hizmeti biz de alkışlıyoruz.
3: Şişli'de geleceğin yaşam alanı inşa ediliyor.
4: Bulunduğumuz kat Kule 2. Kule 2'nin 66-55 kotundayız. Bu yaklaşık 19. kata tekabül ediyor.
3: İstanbul'un en yoğun yerleşim bölgelerinden biri olan Şişli'de Taşyapı tarafından hayata geçirilen kapsamlı dönüşüm projesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
5: Bizim deprem endişemiz yok. Bizim yapmış olduğumuz yapılarda deprem endişesi kesinlikle yok. Bizim yapmış olduğumuz yapılar 9,5 şiddetinde evinde oturacaksın yapı.
3: Şirket projenin deprem güvenliğini benimseyen yeni nesil yapılar, geniş yeşil alanlar, sosyal yaşam alanları ve kültürel kullanım alanlarını bir araya getiren bütüncül bir şehircilik anlayışıyla tasarlandığını belirtiyor.
4: Buradaki amacımız deprem şartnamelerini çok iyi uygulayabilmek, demirin bağlantılarını, özellikle demir bağlantılarını atlamadan yapmak, kolon ve perdelerimizdeki sıklaştırmaları, döşemedeki sıklaştırmaları harfiyen statik projesine harfiyen uymak.
3: Proje yoğun yapılaşmanın bulunduğu şehir merkezinde yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda şehircilik alanındaysa örnek gösterilebilecek projeler arasında yer alıyor.
5: Gelen beton çok ince bir ayarla laboratuvar testlerinden geçiyor. Pompalarla el değmeden bu donatın içine basıyor.
3: Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ise uzun yıllardır Türkiye'de ve yurt dışında büyük ölçekli altyapı ve gayrimenkul yatırımlarıyla tanınan iş insanları arasında bulunuyor. Turanlı'nın yatırımcıları arasında yer aldığı Kuzey Kıbrıs'taki yeni havalimanı projesinin şirket açıklamalarına göre yaklaşık 1 milyar avroluk yatırımla kamu kredi desteği ve yolcu garantisi olmadan hayata geçirildiği belirtiliyor. Söz konusu yatırım finansman modeli açısından uluslararası ölçekte dikkat çekiyor. Şirket yetkilileri Şişli'de yürütülen dönüşüm projesinin de benzer şekilde uzun vadeli planlama anlayışıyla geliştirildiğini, yalnızca konut üretimini değil çevre düzenlemeleri, kamusal kullanım alanları, yeşil dokunun güçlendirilmesi ve sosyal yaşamın desteklenmesini de hedeflediğini ifade ediyor.
5: İnsanların felaket durumunda sığınacağı alanlar var -900'de. Yukarıda adamın nasıl bir evi varsa aşağıda da bir sığınağı var. Bir felaket durumunda insanlar aşağıya gidip kendi evlerine sığınabilecek.
3: Buna karşın proje uzun süredir çeşitli tartışmalar ve haberlerle gündeme geliyor. Taşyapı söz konusu yayınların şirket faaliyetlerini ve yatırım sürecini olumsuz etkilediğini, maddi ve manevi zarar oluştuğunu ileri sürüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda Emrullah Turanlı'nın deprem güvenliğini önceleyen yeni nesil yapılar inşa etmeyi, yeşil alanları artırmayı ve şehirlerin geleceğine yatırım yapmayı hedeflediğini belirtiyor. Uzmanlarsa deprem riski taşıyan büyük kentlerde güvenli yapılaşma, planlı dönüşüm, yeşil alanların artırılması ve sosyal donatıların güçlendirilmesinin şehircilik açısından önemli başlıklar arasında yer almaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Şirket son olarak açıklamasında hukuki süreçlerin bağımsız yargı tarafından yürütülmesi gerektiğini belirtirken, kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmayan süreçlerde yatırımların ve kentsel dönüşüm projelerinin peşin hükümlerle değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ediyor.
5: Allah göstermesin, bu işin

0: Harbi var.
1: Tabii var.
0: Bu işin felaketi var. Bizim 300 bin metre sığınağımız var.
1: Oo.
0: 300 bin metre. Bak, metrekare kişi başı alsan 400 bin insanı yediririz, içiririz, güvenle aşağıda tutarız.
2: Evet, sosyal medyadan sevgili seyirciler mesajlar var. Bu arada Cihan Ekşioğlu, çok severim kendisine, iyi sabahlar dileyelim günaydınlarını iletmiş bize. Sosyal medyadan, Instagram'dan yazan o kadar çok dostlarımız var ki. Mersin İdman Yurdu yürüyüşümüz ses getirdi. Avukatımız Murat Altındere başkan oldu. Desteğinizi, sesimizi duyurur musunuz demiş. Ahmet Özturan Fidancı'ya, İzmir'imize bir günaydınlar dileyelim. Ankara'dan Recep Şahin'e, Samsun'dan Emine Göz Atar'a bir günaydınlar dileyelim. Fatma Öztürk'e bir günaydınlar dileyelim. Aydın'dan Seval Hanım'a bir günaydınlar dileyelim. Sosyal medyadan gelen arkadaşlar, gündeminizde ne var? Şu Yeşilburun Adaları'nın bir fotoğrafını yönetmenim Serkan'dan rica etsem. Ya adamlar puan aldılar, sürekli puan aldılar. İspanya'dan puan aldılar. Dün Suudi Arabistan'la berabere kaldılar. Puan aldılar sevgili seyirciler. Yani acayip bir takım Yeşilburun Adaları. Abi yanlış vermediniz değil mi? Ekvator değil herhalde bunlar. Yeşilburun Adaları sevgili seyirciler. Ne olur sosyal medyadan bir bakın. Yeşilburun Adaları dünyanın neresinde? Hangi ülkeye yakın? Bunlar neyle geçiniyorlar? Ne iş yapıyorlar Yeşilburun Adaları? O zaman biz Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor, izleyelim.

0: bölgesindeki büyük mücadele başladı. Dünyanın dört bir yanından 48 takım aynı hedef için sahaya çıkıyor. Mikrofonumuzu sokağa uzattık.
1: Arjantin, Fransa diye düşünüyorum. Ama gönlüm İspanya'dan yana.
2: Bence Fransa'yı ben düşünüyorum, Fransa'nın kalacağına. Ama Arjantin diye gidiyor.
3: Ama yine de Arjantin, Fransa diyorum.
4: Finale bir Fransa %100 kalır.
5: Ben Fas'tan bir sürpriz bekliyorum. Fransa ile finali oynayacaklarını düşünüyorum.
6: Dünya Kupası'nda finale kim kalır? Güzel bir soru. Dünya Kupası'nda bence finale İngiltere kesin kalır.
1: Ya bizim Türkiye'deki futbolcular oynamıyor. Yani parayı alıyor cebine koyuyor ama oynamıyor.
7: Bizim Türkiye ilk ikiye girsin ablacığım, biz bunu istiyoruz açıkçası. Türkiye'mizi yurt dışında temsil etme futbolcularımızdan gurur duyuyoruz bu arada. Bizim için hem ülke tanıtımı için hem ekonomiye katkı için çok olumlu gerçekten.
0: Dev turnuvada ilk düdük çaldı. Favoriler sahneye çıktı. Arjantin, Brezilya, Fransa, İngiltere gibi güçlü ekipler kupanın en büyük adayları arasında gösterilirken sürpriz yapacak takımlar da merak konusu.
8: Arjantin, Fransa.
9: Arjantin kesin zaten. Belki Fransa.
10: Hiç belli olmuyor. Bakayım, küçük takımlar büyükleri yeniyorlar.
11: Finale inşallah yani Hollanda'yla yani Arjantin herhalde.
1: İspanya, Fransa.
12: Fransa, Portekiz. Almanya diyeceğim ama o da biraz ne yapacağı belirsiz gibi gözüküyor.
10: Valla Türk milli takımı kalmaz. Onu söyleyeyim ben. Kalmasını isterim ama oyun sistemi değişti. Bizde maalesef öyle bir oyun yok. 12 kişi saldırıyor, 12 kişi geri çekiliyor. Öyle biz Türklerde öyle bir disiplin yok.
13: Sürpriz yani. Fikrim yok. Güçlü sandıklarımız berabere kalıyor. Güçsüz sandıklarımız puan alıyor.
5: Finale inşallah Portekiz kalır ama büyük ihtimal İspanya kalacak.
2: Dünya Kupası da çok sürpriz maçlar oluyor. O yüzden tahmin etmesi zor. Bence ama Fransa kesin kalır diye düşünüyorum.
0: Peki futbol severlere göre finalde hangi iki ülke karşı karşıya gelecek? Kimin kupaya uzanacağına inanıyorlar?
12: İspanya veyahut Fransa, Almanya belki sürpriz de olabilir.
3: İspanya, Arjantin, Portekiz ile İngiltere kalır. Ama Portekiz alsın istiyorum. Arjantin yine alabilir ama bence Portekiz alsın.
5: Fransa, Arjantin bir de İspanya olabilir.
6: Bir Afrika takımı olacağını düşünüyorum. Afrika takımı Demokratik Kongo olabilir, Senegal olabilir. İkisi de çok iyi. Senegal aslında ilk maçta yenildi ama güzel bir futbol oynadı Fransa'ya karşı.
14: Dünya futbolunun liderlerinden Fransa'yla Almanya oynayacak gibime geliyor. Kupayı da Fransa alacak gibi düşünüyorum yani.

0: Bir tarafın elinde tabanca, diğer tarafın elinde sopa. Ankara'da dehşet anları nasıl yaşandı? Yaz geldi, meyve ve sebzeler tezgahları doldurdu. Üzümden kiraza, domatesten taze fasulyeye. Sen pazarlarında fiyatlar nasıl? Vatandaş poşetlerini doldurabiliyor mu?
1: Mecbur kaldığın müddetçe alıyorsun. Mecbur kalmazsan almazsın.
0: Hepsi ve daha fazlası. Az sonra Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiye'm ekranlarında.
2: Şimdi o kadar çok mesaj, o kadar çok notlar var ki. Bakın samimi konuşuyorum. Yeni uyananlara da bir günaydınlar dileyelim. Ödül aldık sevgili dostlar. Yılın en çok izlenen hafta sonu programı. Teşekkür ediyorum kristal ödüllerimize de. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi sizler gündemi ben yorumlarken Tahir Altire Sarıkaya'dan Instagram'dan yazabilirsiniz. Kadir İnanır'ı ben sevmeyene denk gelmedim. Evet, Kadir İnanır'ı konuşuyoruz. Fotoğrafı verebilirsiniz arkaya, fotoğrafını. Türkan Şoray'ın bir mesajı vardı sevgili seyirciler. Ne acı bir şey değil mi? İki kişinin filmlerde oynayan hem Türkan Şoray'ın hem Kadir İnanır'ın. Müziği değiştirin arkadaşlar. Şimdi Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a bir veda diyor. Sevgili Kadir, günlerdir umutla gelecek sağlık haberini beklerken ne yazık ki acı haberin geldi. İnanmak istemedim. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam. Ne anlar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde. Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmalının kalbinde.

sevgili dostlar, işte hayat böyle değil mi? Kimi zaman haksızlığa baş kaldıran bir Tatar Ramazan'dı. Kimi zaman kaybeden aşık İlyas'tı. Düzenin dışladığı Kara Bayram'dı. Ağlayan komiser Cemil'di. Türk sinemasının önemli bir figürü Tatar Ramazan rolüyle zirveye çıkan Kadir İnanır. Selvi Boylum, Al Yazmalım'ın İlyas'ı hayatını kaybetti. Kadir İnanır duruşuyla, sesiyle bir neslin hafızasına kazındı. Bize o cümleyi bıraktı. Sevgi emektir dedi Kadir İnanır. Bu toprakların suskun öfkesini konuşuyoruz sevgili seyirciler. Bir bakışı, bakışlarda asi bir rüzgar, duruşunda eğilmeyen bir dağ vardı. Allah rahmet eylesin, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun sevgili dostlar. Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzdü ve umuda, haksızlığa karşı dimdik duran bir adamdı Kadir İnanır. Şimdi bir ışık, bir derin ışıkları biraz daha kısıldı. Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırmayın. Galiba müdür bey, benim adım Tatar Ramazan, ben bu oyunu bozarım diyen Kadir İnanır'dı sevgili seyirciler. Şimdi canlı yayınımız devam ediyor. Havalar ısındı. Semt pazarlarında hareketlilik başladı. Ve tezgahlarda çeşit çeşit yeni meyveler yerini aldı. Peki fiyatları nasıl? Arkadaşımız Pelda Arkan'ın özel haberinde.

0: Pahalılar çok pahalı. Bu sene de fazla alamıyoruz. Yine yarım kilo falan, tadımlık falan yani, tam olarak değil. Sebze de aldım. Tabii ki şimdiki yaz mevsimi olduğu için biraz daha diğer şey kışa göre biraz daha uygun.
1: Efendim, yaz iyice yüzünü gösterdi. Sıcak havalar etkisini arttırdı. Peki pazar tezgahlarında fiyatlar nasıl? Çeşit çeşit meyveler, çeşit çeşit sebzeler. Ama fiyatı nasıl? Hadi hep birlikte bakalım. Efendim, havaların ısınmasıyla birlikte tarladaki mahsul ürünler de tezgahtaki yerini bol bol aldı. Öyle ki domatesler renk renk, çeşit çeşit domatesleriniz var. Fiyatları nasıl?
2: Fiyatlar bence çok uygun şu anda. İşte pembe domatesi, köy domatesi, petemek var, yumurta domatesi diyorlar. Genelde dolaba atıyorlar. Zaten fiyatı uygun, 40 TL domatesler.
1: Konserve için hanımlar domates almaya başladı mı?
2: Yok, daha var. Bir ayı var. Bir ay sonra başlarlar. Biraz daha fiyatlar düşer bence.
1: Pembe domatesin kilosu ne kadar?
2: 65 satıyoruz.
1: Kıvırcık köy domatesi dediğimiz.
2: O da 65 lira.
1: Salkım domatesimiz var şurada, şöyle küçük oğlunuzla gösteriyor, gayet de tatlı tatlı organik duruyor ve kokuları da çok güzel. Onun fiyatı ne kadar?
2: O da 40 TL.
1: Peki salatalık var, olmazsa olmazı. Onun kilosu ne kadar?
2: Onun 50 lira. Kabak, patlıcan düşmedi. Şöyle 60 lira. Ben ideal bence, fiyatlar çok normal.
1: Biber var. Biberler nasıl?
2: 60 lira. Kapya 65'e satıyoruz. Dolma da 70 lira. Bence daha da düşer yani. Çünkü hava sıcak. Bir de okullar tatil olduğu sürece herkes köyüne gidiyor. Gittikleri için fiyatlar da hepsi düşecek.
3: Fiyatlar görüldüğü gibi. Sen yine ben ne desem çaresiz.
1: Havalar ısındı. Bir düşüş var mı fiyatlarda?
3: Ben görmüyorum.
1: Efendim, pazar tezgahlarında yazın tamamen tadını, kokusunu hissettiren bir diğer ürünlerse tabii ki bezelye, barbunya ve fasulye de bolca yerini aldı.
4: Fasulyenin kilosu 70, bezelye 50 ve barbunya ise 120 liradan pazar tezgahlarında.
5: Fiyatları görüyorsunuz burada da.
6: Kilosu 50 TL.
7: Şuna bak.
6: Maydanozun tanesi 15 TL. Daha hani ne alacağız? En ucuz olan da budur.
5: Hangi sene düzgün oluyor da bu sene düzgün olsun?
6: Bu sene kiraz iyidir. Hiç yemedik yani.
5: Mecbur kaldığın müddetçe alıyorsun. Mecbur kalmazsan almazsın.
8: Ben hiçbir şey almadım daha. Gezdim böyle. Nerede ucuzsa onu alacağım. Her şey pahalı kardeşim. 20 bin lira, 15 bin lira emekli parası, kira mı verem, şey mi verem? Her şey uçuyor. Bir domates 40 lira. 40 lira, salata 40 lira, soğanı 20 lira, her şey pahalı, uçmuş geldi.
1: Efendim, geçen sene kirazın yanından geçilmiyordu. Öyle ki bu sene her tezgahta bol bol var. Fiyatı ne kadar, kirazdan başlayalım.
9: Kiraz bu sene zebil diyebilirim. Kilosu 100 lira. Geçen sene ilaç olarak alıyorduk. 100 gram, 200 gram, 500 lira, 400'ün altına kiraz göremedik geçen sene. Erik 150, şeftali, nektarı 100 lira, kayısı 100 lira. Yani fiyatlarımız gayet ucuz. Yazın da tabii olmazsa olmaz. Sıcak havalarda en çok tercih edilen yaz meyveleri. Kiraz, erik, çilek, kayısı. Onun için bu sene bol olduğundan dolayı insanlarımızın da yüzü gülüyor biraz.
1: Çileğin kilosu ne kadar?
9: 120. Üzüm sezonuna yeni başladık. Tarsus'tan geliyor, Mersin bölgesi. O henüz tam bollaşmadığı için fiyatları biraz yüksek, 200-150 civarında. Armut, evet, o da yaz meyvelerimizden taze armuttur. Akça armudu Manisa bölgesinden yetişiyor. Onun kilosu da 200 lira. Geçen sene dediğim gibi yani insanlar gelip 400 lira fiyatı gördüğünde yarım kilo, 250 gram. Bu sene bakıyorum böyle 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo alan var çünkü fiyatı gerçekten düşük, 100 lira. Yani günümüzde bir bardak çay olmuş 50 lira.
10: İlk defa şimdi gelirim. Yukarısı uygun. Aşağıya doğru bakacağız.
8: Daha bir şeyler almadık. Alabiliyorsan al. Gücün yetiyor mu?
11: Domates aldım. Başka bir şey almadım. Pahalı. Bir emekli maaş. Geçinem yok. Buremi yok.
12: Evet. Instagram'dan gelen yorumlar, mesajlar. Mersin'imize bir günaydınlar dileyelim mi? Hangi şehirden izliyorsunuz bizi? Tahir Altiresarika'ya Instagram adresinden, Şanlıurfa'dan Bekir Pınarbaşı'na bir günaydınlar dileyelim. Yaşam Çiçeği Hannover Almanya'dan günaydınlar dileyelim. Handan Yıldırım'a bir günaydınlar dileyelim. Avusturya Linz'den yazıyorum, Orhan Akkola. Orhan abicim günaydınlar. Oo, 40 dereceymiş Avusturya'da bu havalar. Benim dostumdur, severim. Kahramanmaraş'tan Ahmet Bozkurt'a bir günaydınlar dileyelim. Sevgili dostlar, Mehmet Turnacı'ya bizi izliyormuş. Kastamonu'ya bir iyi sabahlar dileyelim sevgili dostlar. İlhan Zafer'e mesajlarınız geldikçe ben mutlu oluyorum. Tahir Altire Sarı

0: Kaya'dan lütfen yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ya bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin şu manşeti çok hoşuma gitti. Elde var teselli diyor. Milli takım ABD'yi 90+8'de 3 golle yenerek Dünya Kupası'na veda etti ve elde var teselli. Gruptan çıkamadık ama grubun liderini yendik diyor. Uğurcan eksik kaldık diyor sevgili dostlar. Evet, yeni uyananlara neden bu kadar çok kavgacı bir milletiz? Neden bu kadar insanlarla daha iyi yaşamak varken, daha mutlu yaşamak varken kavgayı seçiyoruz? Ben Türk toplumu kadar kavgacı bir toplum ve Türk toplumu kadar ceviz kabuğundan kavga çıkaran insanlar görmedim.
1: Ankara'da silahlı ve sopalı kavgada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir servis şoförüyle bir vatandaş arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında servis şoförü elindeki sopayla saldırırken diğer şahıs da yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafları ayırmak için müdahalede bulunurken yaşanan arbede sırasında silahın birkaç kez ateşleyen şahsa servis şoförü sopayla karşılık verdi. İlk belirlemelere göre olayda iki kişi yaralandı. Öte yandan kavga sırasında kullanılan tabancanın kuru sıkı olduğu belirlendi. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken kavganın çıkış nedeni ve olayın tüm detaylarının yürütülen soruşturma kapsamında netlik kazanacak.
0: Şimdi Batı'da sevgili dostlar bu değil arkadaşlar. Şimdiki vereceğim haber damat tarafı haberi. Bolu'daki damat tarafıyla gelin tarafı arasında çıkan kavga. Şimdi sevgili dostlar bizim memlekette güzelim ülkemde bir erkekle bir kadın tanışıyor. Sonra nişanlanıyorlar, sonra evleniyorlar. Evlendikten sonra da mutlu bir hayat oluyor, çocukları oluyor. Böyle bir hayat varken aileler neden karışıyor abi? Bizim toplum kadar ailelerin karışması. Ya kardeşim adamla genç kız birbirini sevmiş. Size ne ya? Siz efendim takıyı ne olacak? Düğündeki yatak odasını kim alacak? Abi mutluluk olsun mutluluk. Yemişim malını mülkünü. Abi memlekete bakar mısınız? Savaş alanına döndü diyor bizim Beyaz TV böyle bir başlık atmış. Yani yuh diyorum. Genç kadınla genç erkeğin bu mutlu gününde aileler birbirine girmiş. Size ne kardeşim ya?
2: Abi sen burada. Hayır, ikili münakaşaya girmiyor.
3: Hadi kaç. Sen ne durum var mı?
4: Oğlum burada muayenesini.
3: Bir saat çok korktum.
4: Abi sen ne yapıyorsun?
3: Değiştirmeyi yok, kıyafetim yok. Abi sen burada.
4: Ben de girebilir miyim?
5: Gelin ve damat tarafı birbirine girdi. Düğün salonu savaş alanına döndü. Çiçeği burnunda çift gelinlik ve damatlıkla hastaneye gitti.
3: Abi sen burada mısın?
5: Bolu'da genç çiftin düğününde davetliler kurtlarını döküyordu. Ama gelin ve damat tarafı arasında anlaşmazlık çıktı. Birbirlerine laf atan taraflar saldırıya geçti. Eğlence yerini kavgaya bıraktı. Müzik kapandı, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavganın ortasında kalan damat darbelerden nasibini aldı. Ekipler müdahale etti, taraflar güçlükle ayrıldı. Damat ve iki davetli yaralandı. Damatlıkla hastaneye götürülen damadı eşi yalnız bırakmadı. O da gelinlikle gitti.
4: Onu burada
3: muayenesini. Bir saat çok korktum. Sen ne yapıyorsun? Değiştirmeye yok. Kıyafetim yok.

0: girebilir mi?
1: Güzel ülkeme bir günaydınlar dileyelim, bir iyi sabahlar dileyelim. Burası Beyaz TV, ben Tahir Sarıkaya'yla. Uyan Türkiye'me az önce Rize Devlet Hastanesi'nden yazan bir hasta yakını yazmış. Tahir abi diyor, burada bütün herkes sizi izliyor. Selam yollar mısınız demiş. Hastalarımıza acil şifalar dileyelim. Artvin'imize de bir günaydınlar dileyelim. Keşan'dan günaydınlarını ileten dostlarımız var. Kırklareli'nin Vize ilçesinden de bir köyde bir bakkal yazmış bize. Bizi izlerken Allah bol satışlar versin. Tüm güzel ülkeme iyi sabahlar dileyelim sevgili Beyaz TV izleyicileri. Kadın kadın kavgası. Mesela hadi biz erkekler kavga ediyoruz da kadınların alıp veremedikleri ne var? Ben bu sorunun cevabını biliyorum ama söyleyeyim.
2: Kadın sürücüler dehşet saçtı. Aracın aynasını işte böyle kırdı.
3: Al işte, al, al. Sen gel bakalım hadi gel.
2: İki kadın sürücü trafikte tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Öfkeli kadınlardan biri aracından indi.
3: Al işte, al, al.
2: Aracın aynasına işte böyle tekme attı. Bu anlar sanal medyada gündem oldu.
4: Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti.
5: Elimden tutuversen benimle gelir mi?
4: Senelim işte. Alıp götürsene beni.

0: Geçenlerde Büyükçekmece'ye gideceğim. Bir görüşmem var. Bir arkadaşımı ziyarete gideceğim. Öğlen yemek yiyeceğiz. Büyükçekmece'ye giderken bir baktım. Trafik var ve bir motosiklet sürücüsü her zamanki gibi kaza yaptı. Bir arabanın, iyi bir marka, isim vermeyelim. Ve kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Şimdi şunu soruyorum. Net soruyorum. Bakın net cevap verin. Akrabalarınız olabilir, yakınlarınız olabilir, arkadaşınız olabilir. Türkiye'de motosiklet ehliyeti almak, Türkiye'de bu ehliyeti alıp ve trafiğe çıkmak. Mesela motosiklet ehliyetini çok merak ediyorum. Allah benim canımı yani şunu soruyorum. Ben yaşadığım sürece motosiklet sürmem. Çünkü sürersem ölürüm abi. Ben beyinsizliğimden değil. Çünkü Türkiye'de o kadar çok beyinsiz araba kullananlar var ki, Türkiye'de kazalar var ki. Yazık günah ya. Ha, motosiklet kullananların da %99'u bu ülkede suçlu. Net suçlu abi. Ama onlara sorsan yok abi bizler suçluymuşuz. Onlara yol vermediğimiz için. Niye? Kaldırıma çıkan motosikletler var. Karşıdan gelen motosikletler var. Girilmez yola giren motosikletler var. Ama adamlara hiç umrunda değil. Cezalar yazılıyor, umrunda değil. Ama suçlu bizler oluyoruz sevgili dostlar.
1: Karne günüydü. Bu çocuk da takdir belgesini almıştı. Sevincini ailesiyle paylaşmaya gidiyordu. Koşarak yolun karşısına geçmek istedi, dehşeti yaşadı. Otomobil işte böyle çarptı. 13 yaşındaki AÇ başını aracın ön camına vurdu, yere düştü. Çevredekiler çocuğun yardımına koştu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Kavşaktan kontrolsüz çıktı. Hızla gelen otomobil işte böyle çarptı. Feci kazada iki araç da metrelerce savruldu. 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmek istedi. Hızla gelen araç işte böyle çarptı. 17 yaşındaki bisikletli metrelerce savruldu. Bisiklet paramparça oldu. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Yolun karşısına geçiyordu, eşyasını yol ortasına düşürdü. Geri dönüp almak istedi.

0: Araçların geçişini umursamayan adam bir anda eğildi. Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Bir kişi yolun karşısına geçmek istedi. Hızla gelen otomobil işte böyle çarptı. Vatandaş çarpmanın şiddetiyle savruldu. Çevredekiler hemen yardımına koştu. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Bir motosikletli gaza fazla bastı. Motosikleti ön kaldırdı. Sürücü motosikletten düştü. Savrulan motosiklet yol ortasında yürüyen bir kadına işte böyle çarptı.
1: Tahir abi diyor, ben Özbekistanlıyım. Adım Mahare. Selamlar. Şimdi Türkiye'de Kırklar elinde çalışıyorum. Anne bakıyorum diyor. Anneme bakıyorum diyor. Annemin selamı var demiş. Adana'dan Hakan Gök'e bir günaydınlar dileyelim. Yapacağınız şu Instagram'dan gelen yorumlar. Tahir Altdire Sarıkaya, vicdansızlık yapmayın. Instagram'dan takiplerinizi bekliyorum. İyi yayınlar. Oflu bir dostumuz Belçika'dan yazıyor. İyi sabahlar dileyelim. %99 motosikletli suçlu değil. Ancak kaza yapanların çoğu eğitimsiz ve ehliyetsiz. Eğitim alırsanız siz de kullanırsınız. Motosiklet kendisi güvensiz değildir diyor bir izleyicim Yekta isminde. Ankara'dan Ahmet selamlar demiş. Süresiz nafaka diyor. İmran Öz'e bir günaydınlar dileyelim. Aksaray Ortaköy'den Serkan günaydınlar hemşerim. Aksaray'a bir günaydınlar. Tahir Bey sadece sizin için. Tahir Bey, ben sizi Ankara'da izliyorum. Sizi çok seviyorum, yanlış anlamayın. 60 yaşındayım, programınızı çok güzel diyor Turgut Yalçınsoy. Niye yanlış anlayacağım abi? Adana Kozan'dan Defne'ye bir günaydınlar dileyelim. Azerbaycan'dan Aslı Abdullah Yev'e günaydınlar. Uşak'tan günaydınlar iletmiş. Uşak'tan sizi izliyoruz diyor. Fizik Tedavi Merkezi'nden bizi günaydınlar. Silifke'den Meryem Doğan, Tokat'tan Onurcan Yelçinkaya, Niksar'dan çok mesaj var. Hadi bakalım. Avrupa sıcakları, Avrupa'dan arkadaşlarımla konuşuyorum. Özellikle Fransa'da acayip sıcaklar var. Avrupa'dan izleyenler lütfen hava durumunu, tamam biliyoruz ama mesela Avrupa'nın her yeri öyle değil. En sıcak yer Fransa, Paris çok sıcak, 40 derecenin üstünde. Yanılmıyorsam bir sosyal medyada gördüm. Bu haftada bize El Fatiha geçmiş olsun. Bu haftada İstanbul ve tüm Türkiye yanacakmış. 40 derecenin üstüne çıkacakmış. Allah yardım etsin ülkemize.
2: İstanbul çok sıcak. Yandık, terledik, bunaldık.
0: Pek çok bölgede kırmızı alarm verildi. Avrupa'yı kasıp kavuran ejderha sıcakları rotasını şimdi de Türkiye'ye çevirdi.
3: Bakın bu sıcakta güneşten korunmak için şemsiye ile dolaşanlar bile var.
4: Serinlemeye gayret etmeliyiz. Serin bir duş alabiliriz. Alnına ıslak havlu koyarak vücut ısısını düşürmeliyiz.
0: Termometreler 40 dereceyi aşacak. Uzmanlar 30 Haziran'la 1 Temmuz'da işaret ediyor.
4: Su kaybını karşılamak çok önemli. Terleme arttığı için.
3: Bu sıcakta sıvı kaybını önlemek için. Su içmeyi ihmal etmeyin.
4: En az 2 litreye yakın su tüketmemiz lazım.
0: Peki bu sıcak havalarda nasıl beslenmeliyiz?
4: Ağır sindirimi zor, özellikle etli, ağır örneğin kebaplar. Bunlar yazın çok tercih etmememiz gereken yiyecekler. Örneğin ızgara bir balık tüketilebilir. Bütün zeytinyağlılar serbest, salatalar hepsi serbest.
3: Bu kavurucu sıcaklarla baş etmenin yolu mevsim meyvelerinden geçiyor. Özellikle karpuz, kabun ve diğer mevsim meyvesi olan kiraz, erik, şeftali, mutlaka bu meyveleri gün içerisinde tüketmeniz gerekiyor.
4: Diyabet hastalığı, şeker hastalığı yoksa bütün meyveleri rahatlıkla tüketebilirler.
1: Meşhur lezzetler İstanbul Beykoz'a taşınmış sevgili seyirciler. Hatay'ın meşhur lezzetlerinden bahsediyorum.

Antakya mutfağını tanıtmak için İstanbul'a geldik. Kağıt kebabımızı getirdik, tepsi kebabımızı getirdik, harbiye kebabımızı getirdik. Zeytinyağlı nar ekşili yaprak sarmamızı getirdik. Biberli ekmeğimiz var. Yaprak sarmamız, dolma.

0: Mutfağımız, kaytaz böreğimiz, semirsek böreğimiz, Antakya mutfağını İstanbul'a taşıdık.
1: Hatay'ın künefesi İstanbul'da, herkesi bekliyoruz.
2: Tepsi kebabını, kağıt kebabını, kavurmasını, şırdan mumbarını, içi köfte, sarma, dolma, biberli ekmeğini bütün Hatay severleri bekliyoruz.

Şimdi Kocaeli'ye götüreceğim sizleri sevgili seyirciler. Bir zamanlar fuar alanıydı. Şimdi ise Marmara'nın en iddialı alanı oldu. İzmit'e damga vuran işte o dönüşüm geliyor.

0: Bu alan bu şehre peşkeş çekilmiş bir alandır. Şehir rantına değil, rantçılığa değil, şehre hizmet için şehre peşkeş çekilmiş bir mekandır. Burası mezbelelik değildir, burası çocuklarımıza peşkeş çekilmiş bir mekandır. Burada alttaki 100 dönümlük alanda saygınlar kulübü, kadınlar için mekanlar, gençler için mekanlar, çocuklar için, engelliler için mekanlar tasarlandı. Devam edin az ilerisinde Gonca Engeller Merkezi var. Az sol tarafında yine kadın aile hizmetlerinin mekanları var. Biraz daha ileri gidin, spor tesisleri var. İntertex'in olduğu alanda yeni bir sosyal yaşam alanı var. Şehrin nefes alması için bu insanların doyasıya oralarda aileleriyle birlikte yaşaması için bütün bu tasarım yapıldı.
1: Altyapı içinde çok teşekkür ederiz. Burası mükemmel olmuş. Bayıldım. İstanbul'da da gezmiştim. Süper geziyoruz ve tebrik ederim. Allah koşmasın eksik.
2: Ben çok beğendim ortamı. Hatta sık sık gelmeyi düşünüyoruz. Yani önceden hiç gelmiyorduk bozuk buraları güzel değil diye. Ama şimdi çok hoşumuza gitti. Çok beğendik.
3: Kusursuz. Kelime bulamıyorum yani anlatılacak. Harika bir yer. Büyük bir özenle, büyük bir emekle yapılmış bir yer burası.
4: Şimdi de Arnavutköy'e götüreceğim. Arnavutköy Belediyesi çocukları doğayla buluşturan Bitkim Bana Emanet projesini hayata geçirdi.
5: Ben çıkartıyorum bir tanesini. Tamam mı? Ben şunu yapıyorum, diğerini sen yapacaksın. Tamam mı? Böyle ektim. Al bakalım, şimdi sen de bunu çıkar. Aferin. Aferin Yunus, çıkar. Çek çek çek çek. Aferin, çıktı. Ek bakalım onu. Ek buraya. Evet, süper. Şimdi toprağa devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hayme Hatun Anaokulu'ndayız. Delikli Kaya'mızla Arnavutköy Belediyesi olarak başta Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte başlattığımız Arnavutköy'ümüzde bir projemiz var. Bu projemizin adı da Bitkim Bana Emanet. Bugün anaokulumuzda eğitim gören yavrularımıza bizler Arnavutköy Belediyesi olarak bitkilerimizi emanet edeceğiz. Ve bu emanetlerimize yaz boyunca yavrularımız sahip çıkacaklar.
4: Şimdi son günlerde herkes diyor ki ya neydi o şeyin ismi, yayın almıştık ya altınla ilgili. İlayda, İslam Memiş. Ben sizden daha iyi hatırlıyorum. Şimdi İslam Memiş altın 10 bin lira olacak diyor, demişti daha doğrusu. Yaz geldi, düğünler neredeyse yarılandı ve düğünler bitmeye yakın. Altın 6 bin liranın altında sevgili seyirciler. Son 7 ayın en düşük seviyesinde. Valla ben yatırım tavsiyesi vermiyorum ama dün Amerika'dan Fatih diye bir arkadaşımla konuştum Los Angeles'ta. Tabii ekonomist bu işlerle ilgileniyor. Bakın yatırım tavsiyesi vermiyorum, öyle bir şey de değil. Bitcoin'in 50 bin dolara geleceğini söyledi bana dün sevgili seyirciler. Ve altının da daha da düşeceğini ifade etti. Altın fiyatları, altın borcu olanların beklemesi gerekiyor. Ha, bu iddiaya göre bunların hepsi bir iddia. Ama coin oynayanlar, ben oynamıyorum. Oynayanlara da saygı duyalım. Bitcoin'in 50

0: doları geleceğini ifade etti Amerika'dan bir ekonomist arkadaşım. Doğrudur, yanlıştır. İddiası belki doğru çıkacak, belki yanlış çıkacak, bilemem. Ama altın fiyatlarının daha da düşeceğine adım gibi eminim sevgili seyirciler. Benim adım İslam Bebiş.
1: Düştü mü altına?
2: Evet. Hay maşallah.
3: Şimdi çok düştü, alacak mıyım?
4: Şu anda alacağım tabii.
5: Altın faizi sevmez. Faiz ne kadar yüksek?

0: o kadar düşük olur.
1: Altın fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesinde. Gram altın haftayı 6400 liradan açarken haftanın son gününü 6050 liradan kapatıyor.
2: En son aldığımda 6900 falandı, yani 7'ye dayanmıştı.
0: Savaş bitti. Normal şartlarda biz aslında altının daha fazla yükseleceğini bekliyorduk.
1: Ama beklendiği gibi olmadı. Altın düştükçe düştü. Bunun en güçlü sebebi ise Fed'deki faiz arttırımı beklentisinin güçlenmesi.
0: Biraz daha bir düşme eğilimi olabilir ama bunu her zaman söylüyorum. Altın düştüğü yeri unutmaz. Tekrar yükselecektir.
3: Çeyrek 11.100 liraya, yarım 22.400 liraya, tam altında 44.500 liraya geriledi.
4: Adam arabasını satmış, altına yatırım yapmış, zarar yani.
1: Altının bir düşüp bir yükselmesi sebebiyle yatırımcısı da güveni kaybetti. Hal böyle olunca birçok kişi altın yatırımını başka sektörlere yönlendirdi.
5: Altın yatırımı çok fazla yapmıyoruz. Biraz daha toprak yatırımını tercih ediyoruz. Çünkü güven yok.
4: Altın yatırımı bana göre iyi bir yatırım değil.

Evet sevgili dostlar, bu toprakların suskun öfkesini bakışlarda bir rüzgar sevgili seyirciler. Şimdi canlı yayınımız devam ediyor. Duruşunda eğilmeyen bir vakaları vardı. Kadir İnanır'ın sevgili dostlar. Tarzı zamana meydan okudu sevgili dostlar. O yalnızca hikayeler anlatmadı. Halkın içinden kopup gelen acıyı, öfkeyi, umudu, haksızlığa karşı dimdik duran bir gölgeydi Kadir İnanır. Şimdi bir derin ışıkları biraz daha kısıldı. Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım diyen bir Kadir İnanır'ı konuşuyoruz. Türkan Şoray'ın açıklaması var. Onu da bir verelim arkadaşlar ekranlara. Türkan Şoray'ın açıklaması vardı son dakika olarak. Müziği kısmayın. Sevgili Kadir, günlerdir umutla gelecek sağlık haberlerini beklerken ne yazık ki acı haberlerin geldi. İnanmak istemedim. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam. Ne anlar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde. Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça sen de var olacaksın.

0: Uyan Türkiye'm devam ediyor sevgili Beyaz TV izleyicileri. Şimdi Uyan Türkiye'm'de canlı yayında. Şimdi notlarımı da aldım hızlı bir şekilde. Bir açıklama var. Kadir İnanır'ın, arkadaşlar açıklama hazır mı? Tamam. Açıklamayı verelim, bir son dakika açıklaması var. Hemen o açıklamayı verelim Kadir İnanır'la ilgili.
1: Yıllar önce verdiği bir röportajda şöyle bir şey söylemişti. Ben bir gün öldüğümde Türkiye'de bütün evlerden cenaze kalkacak demişti. Hiç unutmuyorum o sözünü. Telefonlarımız durmuyor. Çok sevilen, çok özlenen, çok istenen bir insan. Çok dua edildi. Çok tanıdığım tanımadığım insanlarla. Bu süreçte Bingöl'de bulundum, Diyarbakır'da bulundum. Film çekmek için. İnanın sokakta yürüyemedim. Ben bu kadar sevildiğini, çok sevildiğini biliyordum ama bu kadar sevgi üstü bir şeydi yani. Çok aziz bir sevgi olduğunu bilmiyordum. Canlı şahit oldum. Direndi. Hastane sağ olsun, doktorlar sağ olsun. Kendisi hep beraber direndiler ama üst üste çok ağır sıkıntılar yaşamıştı bu 8 yılda.
0: Şimdi sevgili seyirciler, hayat nasıl biliyor musunuz hayat? Verin şu pencereyi bir yapın. Pencereyi bir yapın. 18. haberi bir hazırlayın. Hayat böyle bir şey. Abi bu dünyada mal biriktiriyorsun. Bu dünyada malını biriktiriyorsun. Erken yaşta hayatını kaybediyorsun. Senin malın bölüşülüyor. Bu kadar da kasmaya gerek var mı? Rica ediyorum, kaybolmayın. Reklamdan sonra hemen geliyorum. İşte bu açıklamaları vereceğim.
2: Festival şimdi.

0: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
7: Yeğenim ne istiyor başka?
8: Gitar.
7: He. Bir küçüğü var mı acaba?
8: Ukulele.
6: Ufak ufak başlar.
8: Gitar.
6: Akses'i düşünelim, harcarken kazanalım.
9: Sen de Akses'le ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çip para kazan. Akses 25 yaşında.
10: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
11: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
10: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
12: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
13: Servis geldi, çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Yakıt alacağız, yine yandık.
11: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
12: Kredi.

0: nakil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
5: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
6: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
7: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
3: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Koçaklı Festival şimdi başlıyor.

0: Reklamlardan sonra karşınızdayız. Türkiye'nin hafta sonları sabah haberleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay Ocak ayında hayatını kaybeden Fatih Üreğ'in servetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Peki neydi bu servet? Nasıl bölüştürüldü ailesine? Haberin detayı geliyor.
1: Hukuki süreçler tamamlandı. Mal varlığı kardeşleri arasında paylaşıldı.
2: Çok acı çektim ben. Ben artık yorulmuşum. Hiçbir beklentim artık kalmadı.
1: Ünlü şarkıcı Fatih Üreğ kalp krizi geçirdikten sonra uzun süre hastanede tedavi görmüş. 30 Ocak'ta da hayatını kaybetmişti.
3: Yeter, bu tempoya can vücut dayanmıyor.
1: Ölümünün ardından ünlü şarkıcının merak edilen serveti ortaya çıkmış. Mal varlıkları saymakla bitmemişti.
4: Hiçbir şekilde hiçbir şeyle dokunmadık.
1: Fatih Üreğ'in Bodrum'da 170 milyon lira değerinde malikanesi, Ataşehir'de 5 dairesi, 6 milyon lira değerinde otomobili ve çok sayıda mücevherle kürkü olduğu ortaya çıkmıştı. Sonunda miras işlemleri tamamlandı. Mal varlığı kız kardeşleri Selvi Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldı.
4: Vergiler, bankalar, sigortalar, evler, yani işte kalan her şeyi ilgileniyorum.
1: Ve çok sayıdaki mücevherle kürkler.
4: Evet, takıları vardı. Satıldı bir kısmı. Bir kısmını almak isteyen aldı. Eşyalarını isteyen kardeşler aldı. Kürklerini de satacağız.
0: Sevgili dostlar, bugün de geldik programımızın sonuna. Çok keyifli bir yayın geçtiğini düşünüyorum. Hepinize güzel, mutlu hafta sonları diliyorum. 27 Haziran sabahından yarın 28 Haziran sezon finalinde veda edeceğiz. Hadi bakalım, mutlu hafta sonlar diliyorum. Allah'a ısmarladık.

Kronik hastalıklardan kurtulmanın yolu var mı? Tansiyon, şeker, kolesterol, tedavisi olmayan hastalıklar mı? Bu hastalıklardan kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? İştahsız çocuk her zaman hastalık belirtisi mi? Gece terlemesi hastalık işareti olabilir mi? Bağışıklığı güçlendiren en basit alışveriş.

0: Alışkanlıklar nedir? Hava kirliliği akciğeri ne kadar etkiler? Hastalıklar hakkında yanlış bilinen gerçekler neler? Profesör Doktor Oytun Erbaş açıklayacak. Az sonra.
1: Türkiye'nin doktoru bizlerle birlikte Profesör Doktor Oytun Erbaş. Hocam hoş geldiniz. Ne oldu, gözünüz mü siliyorsunuz? Hayır.
2: Ayda bir sildiğim için bugün. Yok, haftada bir senin programı siliyorum. Evet, hop.
1: Haftada bir benim programa gözlük siliyorsunuz. Yalnız bu gözlük silmeme var ya, bayağı bir ciddi sorunlara sebep olabilirmiş, gözde iltihaba. Öyle bir şey duymuştum ben bir arkadaşımdan.
2: Uf, kim dedi onu ya?
1: Tabii gerçekten ki, bunu yaşamış.
2: Yani doğru söylüyorsun da yani o kadar da değil. Yani millet şeyleri çok kötü bakıyor, bir şey olmuyor. Lenslere. Yani çünkü insanın vücudundaki sıvılar çok dayanıklıdır. Evet, doğru söylüyorsun. En kötü şey de lensler, bazen lens solüsyonlarına bazı mikroplar bulaşabiliyor. Pseudomonas gibi. Gerçekten körlüğe kadar gidebilir. Onun için lens solüsyonlarını asla çeşme suyla yıkamamak lazım, lensleri. Buyurun.
1: Peki, güzelmiş hocam. Şimdi enteresan bir şey olmuş efendim. Sinop'ta Türk elinde Düzköy'ün sakinlerinden Yusuf Şentürk. Adamcağız aslında çok bir şey yapmıyor. Kivi yiyor. Tesadüfen kiviyi de kabuklarıyla birlikte yiyor. Ve sonra bir zaman sonra bakıyor ki benim saçlarım yeniden çıkıyor diyor. Aslında bir kellik var adamda. Saçlar yeniden çıkmış. Acaba bunu kiviye bağlayabilir miyiz?
2: Bakalım, var mı görüntüsü?
1: Görüntüsü var mı sevgili yönetmenimiz? Varmış. Hemen gelsin, görelim. Bir görelim bakalım nasıl bir videomuz var.
3: Şeyin çok faydasını gördüm hocam.
4: Bak, evet, anlatsın. Neyin faydasını gördün?
3: Kivinin şeyini.
5: Kabuğunu mu yiyorsun?
3: Yok. Oralet gibi yapılıyor ya. Ha. Onu içiyorum ben. Çay yerine.
4: Anlaşıldı.
3: Kivi.
4: Kivinin suyu, kivi suyu.
3: Ha. Yok, kivi
4: sıcak
3: ya.
4: Sıcak yani.
3: Kabuğuyla yiyorum kiviyi.
4: Öyle mi? Oo, demek ki bak. Hep şey, beyazladı. Saçları siyah oluyor başarılı.
3: Onu fabrika oralet gibi yapıyor ya.
4: O mu? Ha.
3: O.
2: Evet. Şimdi esasında saçları renklenmiş esasında. Hı hı. Bu oluyor. Çünkü özellikle tabii bunu kabuğuyla yememek lazım. Ama kivi demlerseniz gerçekten de zencefil de bunu yapar. Hı. Bunların içerisinde vücuttaki saç beyazlamasının en büyük sebebi vücuttaki inflamasyon. İltihap yani. İnsan yaşlanınca kendi vücuduna karşı bir iltihap geliştirir. Bu normaldir. Hı hı. Bunun olması da gerekiyor esasında. Bu iltihap, çünkü insan yaşlanınca DNA'sı, proteinleri, hücreleri değişiyor. Hı hı. Yani sen değilsin oluyor biraz. O nedenle insan yaşlandıkça iltihabi hastalıklar, romatolojik hastalıklar artıyor. Örneğin tiroidine karşı reaksiyon veriyorsun. Buna Hashimoto diyoruz.
1: Evet.
2: Böbrek üstüne karşı reaksiyon veriyorsun. Addison diyoruz. Göze karşı iltihap oluyor. Üveit ya da siklerit diyoruz. Saça karşı iltihap olunca da saç beyazlıyor ve dökülüyor. Bu normali. Hı hı. Tabii öbürsünden normal değil. Ama insan yaşlanınca kansere karşı da verdiği iltihap artıyor. Eğer bu iltihap olmasaydı daha çok kanser olurduk.
1: Öyle mi?
2: Tabii.
1: Vücut kendini mi koruyor
2: bundan? Evet, koruyor. Yani biz iltihabı bitirdiğimiz zaman evet yaşlanma azalır. Hı hı. Beyazlamalar durur. Dökülmeler durur ama kanser de artar. Eğer bizi dinleyen sevgili seyirciler eski programlara bakarsa ben şunu demiştim. İnsanın saçının beyazlaması kanser olma ihtimalini azaltır demiştim.
1: Şükredin yani saçınız
2: beyazlıyorsa. Beyazlıkla kanserin az görülmesi arasında bir orantı var.
1: Evet.
2: Ya beyazlama esasında kanserin de az görüleceğinin göstergesi.
1: Bazen 30 yaşında da saçlar beyazlıyor mesela,
2: o
1: çok erken.
2: Aynı şekilde yani beyazlama varsa kanser daha az görülür. Bu görülmez anlamına gelmiyor. Halkımız bazen bunu böyle yanlış anlayabiliyor. Beyazlama varsa kanser daha az gözüküyor. Hı hı. Ama bu kivi gibi, brokoli gibi, özellikle brokoli de öyle. İçerisinde antioksidanlar bulunduruluyor. Hı hı. Bu sefer bunlar beyazlamayı önler, yaşlanmayı da önler. Evet, doğru. Ama bir yandan da sizi kansere açık bırakır. Ha. O nedenle ben bunu dengeli olması kanaatindeyim. Hı hı. Evet, güzel. Mesela zencefil çayı da aynı şekilde bu etkiyi yapar. O zaman zencefil, brokoli, kivi, ananas da böyle. Hı hı. Bunlar gerçekten de yaşlanmayı yavaşlatırlar.
1: Ama günde tabii doğru. Oturup da bir kilo şimdi kivi yesek, hayır, onda bir anlamı yok herhalde.
2: Bir tane, iki tane, üç tane yiyin ondan sonra. Hı hı. Ama şunu hiç unutmayın. Beyazlamayı yanlış, negatif bir şey gibi algılamanıza gerek yok. Çünkü şunu unutmayalım. 10 kişiden biri, hı hı, prostat kanseri. Erkekler, yine 10 kişiden bir tanesi de meme, yani göğüs

0: kanseri olacağını unutmayalım kadınlarda. Evet. Ama güzel bir şey. Biz bazen şeyde de oluyor bu. Mesela bizim bazı ilaçlar var. İlaçları kullanınca saçlar siyahlayabiliyor direktman.
1: İlaç.
0: Evet, bazı ilaçlar var böyle. Mesela
1: veriyor musunuz onu siz hastalara?
0: Mesela bak, mesela ben de kafama kortizon sürüyorum.
1: Sizin de çok siyah yani, evet, maşallah. Evet,
0: o kortizon saçın beyazlamasını önlüyor mesela bende. Ama ben lokal sürüyorum. Çünkü yemekle sürmek çok farklı.
1: Böyle sürüyorsunuz.
0: Çünkü yediğiniz etinizi. Zaman bütün vücuda gidiyor. Ha. Ama buraya sadece lokal sürüyorum ben.
1: Vücuda geçmez mi buradan
0: Tabii
1: dilden?
0: Tabii ki geçer. Ama %5 geçer. Hmm. Yediğin zaman %100 geçiyor.
1: Peki buradan beyine gitmiyor mu?
0: Tabii gidiyor. Onu da daha önce anlatmıştım. Mesela bir miktar beyine gitmesinde fayda var esasında.
1: Kortizonun.
0: Evet, bir miktar. Özellikle depresyon önlenmesinde, anksiyetenin önlenmesinde. Ben mesela buruna kortizon da sıkarım. Benim alerjik rinitim de var.
1: Evet.
0: Onun için bazen ama haftada bir defa, iki defa sıkıyorum. Yani burnuma da kortizon sıkarım. Bu şekilde gitmek lazım. Ama günde iki tane kivi yemek, ananas yemek. Mesela ben daha çok şey öneriyorum mesela. Çay şeklinde demlenen zencefil çok iyi.
1: Zencefil.
0: Çünkü zencefil özellikle kışın bağışıklığı arttırıyor. Kesin yani. Zencefil hakikaten şöyle deniyor. Bizim tıpta şöyle derler hep. Bu ilaç çalışıyor mu? Zencefil çalışıyor. Yani evet. Zencefil demlerseniz, içine biraz da tarçın falan koyarsanız, bal koyarsanız gerçekten de öksürüğü de önlüyor.
1: Limonlu vesaire değil mi? Çok çok iyi etkili gerçekten.
0: Bugün şu andaki son günlerde 3 tane virüs var. Mesela 4 tane bu. Bir tanesi RSV, bir tanesi influenza grip virüsü, bir tanesi de COVID-19. Bunlar 3'ü öksürük yapıyor. Geçmeyen öksürük. Kaç hafta geçmiyor? 8 hafta. Biz normalde öksürüklerin 3 hafta geçmesini bekliyoruz.
1: Evet.
0: 8 haftadan uzun süren öksürüklere persisten yani kronik öksürük denir. Geçmiyor hakikaten.
1: Çok kişi de var
0: Hiçbir
1: gerçekten.
0: Hiçbir sorunun yok ama devamlı. Ne yapıyor bu 3 virüs? Akciğerde bronşit yapıyor ama bronşit geçse bile öksürük geçmiyor. Çünkü gıcık yapıyor. Bu gıcığın sebebi de sinir uçlarını bozuyor.
1: Böyle mi?
0: Yani böyle. Bu sefer mesela bazen şey de bunu yapar. Karabiberde. Evet. Bir koklarsın böyle bir gün seni devamı gıcık. Bu da sinir uçlarının gereksiz uyarılması. Çünkü öksürük nasıl oluyor? Buradan bir sinir öksürük refleksini götürüyor. Vagus siniri o. Hani vagus vardı ya.
1: Evet.
0: O siniri götürüyor. Onun uçlarını bozuyor bu virüsler. Bu sefer sen ve bunun tedavisi yok. Ve şu anda bunun tek tedavisi var. Ballı zencefil içmek.
1: Evet.
0: Bal mutlaka koyun. Bal öksürüğü kesiyor gerçekten. Bal, zencefil, limon. Bunu demleyin. Bunu
1: kaynatıp
0: için.
1: Hafif.
0: Ama şunu hiç unutmayın. Demleyin. İki tane, üç tane şey yan yana getirmeyin. Mesela zencefil yanına kekik mekik arttırdığınız zaman bu sefer de zehirleme ihtimali
1: kekik
0: olur.
1: Kekik çayı da çok etkili diyorlar öksürüğe.
0: Tamam ki o tek kekik çayı için.
1: O ayrı yine.
0: Ayrı. Yani bir şeyi böyle ikili üçlü karıştırdınız mı böbreği yorarsınız bir de ilaç içiyorsanız. Bence ya kekik çayı olur. Kekik çayı da. Kekik içinde karvakrol denen bir madde var. O da virüslere çok iyi geliyor. Yani karvakrol ağzınızı çalkalamak. Ağza sprey, mesela öyle yurt dışında karavakrol spreyleri var. Çok etkilidir virüslere karşı.
1: Allah Allah.
0: Biliyorsunuz virüslerin net bir ilacı yok.
1: Yok.
0: Sadece influenza için oseltamivir var kullandığımız. O da ilk zamanlar kullandığım etki ediyor. Böyle kırıklık döneminde. Yoksa ateş başlamış hiçbir işe yaramıyor. Mesela uçuk da öyle. Uçuk başlarken biraz mesela şurada hafif şey olur. Ağrı, yanma olur. O zaman ilaç içersen. İşte asiklovir var, famciklovir, valasiklovir. Ha, o ilacı içer ya da krem sürersen tamam ama içi su dolu kabarcık olduğu zaman hiçbir etki
1: olsun.
0: Yok. Yani virüslerin öyle bir özelliği var. Daha olmadan hani ilk belirtiler olduğu zaman içersen etki ediyor.
1: Mesela o herpes diyoruz ya yani bu uçuk bazılarında oluyor, bazılarında da ömür boyu hiç çıkmıyor.
0: Şöyle,
1: diyelim ki eşinde var, sana geçebilir mi?
0: Geçer. Bir kere toplumda herpes %95'tir.
1: Bayağı yaygın.
0: Evet, vücutta vardır ama kiminin bağışıklığı iyi olduğu için çıkmaz. Ama vücutta uyur. Kimin bağışıklığı yüksektir? O bağışıklığı yüksek insanlar bellidir. Hasta olmaz onlar. Yani hatta dersin ya ulan bu adam hiç hasta
1: hiç
0: olmuyor.
1: Hiç hasta olmuyor.
0: Bağışıklığı yüksek olan insanlar ortak özelliği bir. Gerçekten de yazın denize girmek bağışıklığı arttırıyor. Bu bir gerçek. Yani kışın koruyor sizi.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ben de buna inanıyorum. Yani bunu, denize girmek ve güneş mi almak?
0: Güneşten ziyade tuzlu su. Güneş de önemli tabii ki. Yani çünkü oradaki D vitamini falan çok önemli deriye giden. Mesela bugün baktığın zaman MS hastalığını biliyorsun. MS

0: beyne karşı verilen bir gereksiz iltihap yaratıdır. Mesela köylerde, insanlarda, kırsal kesimde MS olmuyor.
1: Niye acaba?
0: Çünkü güneşle maruziyet olduğu için. Yani güneş çok önemli bir şeydir. D vitamini yapıldığı için. Ama güneş çok alırsanız da yaşlandırır güneş.
1: Evet.
0: Buna biliyorsunuz solar aging, yani güneş yaşlanması, yüzünüz böyle kırış kırış olur. Yapıyor. Saçları döker fazla güneş. Ama güneş çok önemli bir şeydir.
1: Bağışıklık için özellikle
0: Evet.
1: dediniz.
0: Mesela güneşin en çok iyi geldiği şey de mesela vitiligo. Var ya,
1: Vitiligo.
0: bu hasta
1: Ha.
0: insanlara böyle oluyor. O
1: Kelebek
0: da,
1: hastalığı mı
0: evet,
1: diyorlardı?
0: yok, kelebek değil. Hani esmer olduğun zaman böyle beyaz beyaz oluyor.
1: Ha,
0: Leke leke
1: evet. Leke
0: oluyorsun.
1: leke
0: Vitiligo
1: beyazlar.
0: bilirler. Vitiligo baş belasıdır. Vitiligo hastalığında da kendi pigment hücrelerine karşı reaksiyon veriyorsun. O zaman kendi tiroidine karşı reaksiyon verirsen raşimata deniyor. Böbrek üstüne reaksiyon verirse addison deniyor. Kendi gözüne iltihap oldu mu üveit deniyor. Kendi derine iltihap oldu mu
1: Vitiligo.
0: vitiligo hastalığı deniyor. Vitiligon ilacı yok.
1: O da otoimmün rahatsızlığı
0: Bravo.
1: yani.
0: Bunların hepsi otoimmun, diğer adı ne? Romatolojik hastalık. Kıkırdağa karşı reaksiyona romatoid artrit deniyor. Damarlara karşı olduğu zaman vaskülit diyoruz. Şimdi
1: Bağışıklık güçlendiren kim
0: bağışıklık
1: bağışıklığı
0: güçlendirmek değil
1: güçlüdür?
0: esasında.
1: Ha.
0: Bağışıklığı dengeli. Yani şöyle yapmayacak. Virüse karşı seni savunacak. Kendine karşı reaksiyon vermeyecek. Öyle bağışıklık çok az insanda var.
1: Evet.
0: Yani bağışıklığın çok olması da iyi bir şey değil. İşte haşimata yapıyor, vitiligo yapıyor. Çok bağışıklık istemiyoruz biz.
1: Evet.
0: Dengeli bağışıklık istiyoruz. Yani kendini tanımayacak, yabancıyı tanıyacak. Öyle bağışıklık çok az insanlarda. Ve
1: Bu herpes de mesela %95 kişide var
0: var
1: dediniz.
0: ama adamın
1: Uçuk.
0: bağısını çıkmıyor.
1: Çıkmıyor.
0: Mesela yazları denize girmek, güneş almak, kışın da güneşlenin. Günde 15 dakika yürümek, çok ağır egzersiz de yapmayacaksın. 15-20 dakika
1: Doğru
0: yeterli.
1: güneşlenme nasıl oluyor? Mesela böyle dirseklerinizi açın diyorlar. Üstten
0: Kollar
1: mi?
0: üste kadar açık olacak, baş açık olacak, boyun açık olacak. Doğru güneşlenme bu. Yani güneş alın. Bir de mutlaka doğru bağışıklık için
1: Sıcak giyinmeye ne diyorsunuz hocam
0: sıcak
1: kış
0: giyinme
1: aylarında?
0: önemli. Beta glukan da önemli. Beta glukan en çok da tahıllarda var. Tam tahıl ekmeği yiyeceksin. Yani bu önemli. Yani arpa, yulaf, buğday bulamıyorsan ne yapacaksın? Kepekli ekmek olabilir. Ya da ben şey mesela çok öneriyorum.
1: Ekşi maya diyorlar çok
0: Ya
1: son
0: ekşi
1: dönemde.
0: maya, ya o yine bu, yine bu diyetisyenlerin uydurduğu şeyler. Biliyorsun en çok beta glukan ekmek mayasında var. Saccharomyces var. Ekmek, hep bütün ekmeklerde beta glukan var. Ya millet ekşi mayayı nerede bulacak şehirde ya? Yani ben bulamam ben mesela.
1: Ekşi maya ekmeği satan yerler
0: Tamam,
1: var.
0: ama onu gidip arayıp bulmak, onun yerine mesela şey, mesela yulaf da yiyebilirsiniz. Ben yulaf yiyorum mesela, bir kaşık yulaf yiyin. Ya da bulgur pilavı yiyin ya. Ya böyle bir şey sana söyleyeyim, bak ne yapılıyor biliyor musun? Böyle bir şimdi şey çıktı. Diyetisyen tayfası, her şeyde eleştiriyorum, yine eleştireceğim. Lütfen bu insanlara garip garip şeyler söylemeyiniz. Gerek yok. Bir şey sana söyleyeyim mi? Bak, beni iyi dinle. İlaçlar bile ömür uzatıp uzatmadığı konusunda çok ciddi bir kuşku var. Yani biz bir kitap açtığınız zaman diyor ki yağlı karaciğerin net bir tedavisi yok. Yok. Ne demek yok? Yok demek.
1: Beslenmeye mi bağlı?
0: Hayır, kilo kaybına bağlı. Diyor ki kilo kaybedeceksin diyor. O zaman ne yapacaksın diyor? Kaloriyi azaltacaksın diyor. Şekerli yemeyeceksin ya, kalori, yağ da yemeyeceksin. Kalori ne demek biliyor musun? Boğazını kısacaksın diyor. Egzersiz yapacaksın diyor. Yok diyor başka tedavisi. Hatta yeni çıkan zayıflama ilaçları bile, ilana çıktı ya GLP
1: Evet.
0: ilaçları. Onlar bile zayıflama yapmasına rağmen karaciğerdeki hasarı geri döndürmeleri kuşkulu. Ya yani diyemiyorum ben. Yap iğneyi, ver kiloyu, karaciğer düzelsin diyemiyor. Kitap diyemiyor bunu ya. Hemen millet diyor ki iki çiğ buğdayı, onu, her şey. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle tıp olmaz. İnsanları kandırıyorsunuz.
1: Bir de kişiye güzel değil mi aslında bu beslenme
0: Hayır,
1: biraz
0: şunu
1: da?
0: söylemek istiyorum. Beslenme şu, kaloriyi azalt. Kalori ne? Fazla kalori şeyler ne? Batı tipi diyet beslenme, beslen. Yani hamburgerli, yağlı şeyler yeme. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani bu ne? Boğazını kıs diyor adam. Başka ne diyor? Yani karbonhidrat da yeme diyor. Yağ da yeme diyor. Yani azalt kalori diyor. Egzersiz yap. Ama o egzersizler de nasıl? Ağır egzersiz yapma diyor. Bir de hızlı kilo verdin mi? Karaciğer yağlanmasını daha da kötü yapıyorsun. Yani şunu demek istiyorum. Karaciğer yağlanmasının bir ilacı yok. Bu
1: Dediğiniz
0: ya,
1: gibi çok aşırı diyet
0: yani
1: yapanlarda karaciğer
0: anladığınız,
1: yağlanıyor
0: daha da artıyor.
1: sonrasında.
0: Yani şunu

0: demek istiyorum. Ya ilacı yokken bugün biz koskoca ilaç endüstrisi var. İlacı yutmana rağmen bir şey olmuyorsa. Hemen orada millet şey zannediyor ki hemen şunu ye geçsin. Böyle bir şey yok.
1: Çok önemli hastalık. Mesela şeker hastalığında ilaç mecburi değil mi? Orada insülin üretemiyor mesela.
0: Tabii ki.
1: Tansiyon
0: mesela
1: gibi.
0: Mesela biz şeker hastalığında ne yapıyoruz ilk önce? Yine kilo verme. Şeker hastalığı kilo vermezse, obeziteyi önlemezseniz şeker hastalığı devam eder. Yine ona ne söylüyoruz? Boğazını kıs, kalorili gıda alma diyoruz. Kalorili gıda ne? Yağlı, karbonhidratlı beslenme. Onu yeme, bunu yeme değil bu. Enerjiyi azalt, kalori miktarını azalt. Kalori neyin içinde var? Bugün ekmek kalori, değil mi? Yağ kalori, zeytinyağı kalori değil mi sanıyorsun sen? O da kalori.
1: Bayağı kalorilendi.
0: Sen şimdi mesela yemek yapıyorsun, brokoli. Brokolide kalori yok. Ya da işte
1: karnabahar.
0: Ama sen hocam zeytinyağı döktün mü yine kalorili oluyor. Yani anladın mı demek istediğimi? Gerek yok.
1: Çok kafaya yormaya mı gerek
0: kafayı
1: yok?
0: Kafayı yormaya değil ya, bir mucize yok. Mesela diyor ki tereyağı yeme, tamam. Katı yağ yeme, evet, margarin. Ama zeytinyağı da kalori. Yani şunu söylemek istiyorum. Hiçbir kitapta şöyle cümleler göremezsiniz. Şunu zeytinyağı her şey iyi geliyor. Böyle bir kitap yok. Böyle bir kasa kitabı yok dünyada. Bunlar ne oldu biliyor musun? Popüler söylemler. Ben bunlara popüler diyetlerin toplu mezarlığı diyorum. Diyetler mezarlık oluşturdu.
1: Hocam bana soruyorlar mesela nasıl bu kadar zayıf kalıyorsun? Herhalde hiçbir şey yemiyorsun.
0: Hayır.
1: İnanın ki her şeyi yiyorum.
0: Yiyorsun.
1: Yiyorum, normal
0: şimdi
1: yiyorum.
0: Bazı insanların, geleceğim konuya ve bunu geçeceğim. Bir gen var Asyalılarda. Bu gen ekomod çalıştırıyor. Yani bizim gibi insanlar az yakıyor. Az yakması şu demek. Senin kuzeydeki insanlar, Hollandalılar mesela, 1.80 boyları var. Ve kış şartlarına alışmış bu insanlar. Soğuk olduğu için enerji sarfiyatları fazla. Boyları da uzun. Vücuttan enerji kaybettikleri için metabolizma nasıl?
1: Hızlı.
0: Hızlı. Biz öyle değiliz. Biz küçük boyluyuz. Bizim enerji ısı kaybımız küçük. O nedenle biz yediğimiz depolarız. Onun için biz kilo vermeye için kötü. Kilo almaya aday insanlarız. Enerji sarfiyatımız düşük. O zaman burada ne gerekiyor? Bizim günlük alacağımız kalori 1300 kalori. Ben dün döner yedim yine.
1: Bugün değil miydi döner gününüz?
0: Dün denk geldi. Dün biliyorsun her yere çok kar yağdığı için lapa lapa bütün trafik açıktı.
1: Evet.
0: Karlardan yürüyemedik dün. Ne kar vardı ne kar vardı.
1: Fazla
0: ondan
1: bir
0: sonra
1: önlem
0: okullar
1: alındı.
0: Tatildi. Ben de kendimi kar tatil deyince kendime tatil
1: bari
0: verdim.
1: Bari bir döner yapayım da tatil.
0: Ondan sonra gittim. Bir döner şeyini hesapladım. Bir dönerin tabağı 1200 kalori.
1: O kadar var mı?
0: Evet. Yani içinde iki tane lavaş.
1: Evet.
0: En az 100-150 gram da et vardı. Ortalama her gram şeyi 5 ile çarpın.
1: Bir de yanına patates veriyorlar.
0: 5 ile çarpın. Normalde 4 ile çarpın ama yağda 9 kalori. Ortalama 5-6 ile çarpın. O zaman 200 gram yemeğe çarpın bakalım. 5-6 ile 1200 bitti. Başka sorum yok. Yani siz 120 gram döner. Bir de altına lavaş koydunuz mu 1200-1300 kalori.
1: Başka bitti. Bir şey yediniz mi dün?
0: Hayır. Bir şey yemeye gerek yok artık. Yemedim.
1: Bitti o günlük.
0: Bitti.
1: Ama bir erkek 2500 kalori yiyebilir diyorlar.
0: Ama ben 1.70 adamım ya.
1: Benim ama kas gücümüz var.
0: Tamam 1300 kalori. Hadi 1400 olsun benim hadi. Hadi senin için 1500 yapayım. Hadi. Seni mi kıracağız? Ağın eli tutulmaz. Bugün verelim. Yani şunu söylemek istiyorum. Demek ki hiçbir şey öyle mucize değil. Mesela yağlı karaciğer için ne dedik? Bak tekrar söylüyoruz. Kilo vermek dışında tedavisi yok. Yürüyeceksin. Hocam başka ilaç bak gerçekten yok. Mesela kolesterol düşürür statinler. Yani veriyoruz da. Etkisi yok. Ya düşünebiliyor musunuz? GLP yani zayıflama iğnelerin bile zayıflama yapmasına rağmen karaciğerde fibrozisi yani sirozu önlediği kanıtlanmış değil daha.
1: Bir de ilacı bıraktıktan sonra ne olacak? Yine kilo alabilir
0: ya
1: kişi.
0: Ya şunu demek istiyor. O zaman sağlıklı bir hayata o zaman diet modification diyor her yer. Diyor ki kişiliğini değiştir diyor kardeşim diyor. Şu yağlı şeyleri bırak diyor, hamburgerleri bırak diyor, fast food'u bırak diyor artık. Güzel güzel diyor, sebzeye geç diyor.
1: Tencere yemekleri.
0: Tencere, posalı gıdaya geç diyor. Bu demiyor yine zeytinyağı bocala yine. Evet. Ben bakıyorum diyetisyene, zeytinyağı akşam ellerinde. Böyle bir şey yok. Popüler söylemler öldürür. Yapmayın arkadaşlar. Çünkü yarın bu insanlara mecelle biz giriyoruz.
1: Tek bir mucize yok.
0: Yok. Mucize diye bir şey yok.
1: Evet.
0: Mucize ne biliyor musun? Mucize... Multifaktöriyel diyoruz ya, multifaktör şu demek. Bir insanın sakın saçını döken bir tane sebep yok. Yıkamıyordur, çok yağlıdır, çok kurudur. Ondan sonra ailevi genetik özellikleri vardır. Ondan sonra biraz aşırı miktarda suyla beraber klorludur, gümüş şey alıyordur, kurşun alıyordur. Böyle sayarım böyle.

0: 10 tane sebep. Hı-hı. O zaman hiçbir hastalığın tek sebebi yok.
1: O zaman size şunu sorayım hocam.
0: O zaman
1: hocam.
0: Hiçbir hastalığın tek sebebi olmadığı gibi tek bir şeyle de dünyayı değiştiremezsiniz.
1: Dediniz ya az önce mesela yediğimi yakma modu. Yani ne yiyorsam onu yakmak istiyorum ama vücut depoluyor. Depoluyor. O yediğimi yakma durumuna nasıl getirebilirim?
0: Az
1: o motor
0: yiyeceksin.
1: Diyorsunuz ya,
0: az bir nokta. Yiyeceksin.
1: Evet.
0: Sabahleyin de egzersiz yapacaksın. Yani diyetini modifiye edeceksin. Mesela sabahleyin 3-4 tane zeytin yiyeceksin. Çay içeceksin. Biri şekerli ya da tatlandırıcı koyacaksın içine. Kaloriyi az tutacaksın. Yağsız peynir yiyeceksin. Çok tuzlu peynir yemeyeceksin. Tuz da çünkü metabolik sendromu aday yapıyor hipertansiyona. Bunlara dikkat edeceksin. Yani sabah kahvaltı oturup bir haşır uşur bir şey olmamalı.
1: Yani. Çünkü bazıları böyle lapur lapur yerken yani, ve zayıf kalırken evet. Diğeri diyor ki ben su içsem yanıyor.
0: Genetik.
1: Yapacak bir şey yok yani.
0: Bir de insan yaşlandıkça metabolizması azalıyor. 20 yaş gibi olamazsınız. 20 yaş hızlı çalışıyor vücut. 40'a geldim metabolizma tank diye bir gidiyor. 60'a geldim bir daha gidiyor. Yani senin 40-60 arası riskli dönem 20-40
1: rahat.
0: 40'tan sonra bir dikkat edin. 60'tan sonra da artık dede moduna geçeceksin.
1: Freni
0: çekeceksin. Yani ben 60 yaşındayım. Oo, dönerler. O döner olursun. Dönersin vallahi böyle.
1: Aman hocam. Genetik demişken de çok enteresan bir araştırma yapılmış.
0: Dur. İşte öksürüğe konuşuyorduk. Öksürükle bu sene öksürük çok fazla. İşte evet. Bu şekilde yapın dedik. Bir de bu sene iki tane daha virüs var. Bir tanesi konuştuk bu nerovirüs. Evet. Bulantı kusma yapıyor. Mide gribi. Geçelim. Bir de bu sene boka virüs çıktı.
1: İsminde hayır yok hocam.
0: Çocuklarda organ yetmezlikleri ve aşırı akciğer sıkıntıları yaratabiliyor. Şu anda bir yayılması yok hala.
1: Korkmamız gerekmiyor boka
0: bir
1: virüsten.
0: Dur, ondan sonra bir panik yapmaya gerek yok. Ama lütfen yine ellerinizi yıkayın. Ondan sonra bu çok önemli. El yıkama bir de ağzınızı burnunuzu iki haftadan beri söylüyorum çalkalayın.
1: Suyla?
0: Suyla olur. Tuzlu su en iyisi.
1: Öyle mi?
0: Ben dişlerimi de tuzla fırçalıyorum.
1: Sadece tuzla mı?
0: Sadece tuzla fırçalıyorum.
1: Nasıl? Çok böyle dişlerim kamaştı şu an benim.
0: Atıyorum ağzıma tuzu. Onunla fırçalıyorum. Yemin ederim diş etine daha iyi gelen bir şey yok.
1: Diş etine ama diş minesine nasıl acaba?
0: Ama biraz içinde şey var
1: kristalli ya.
0: Kristalli ya. Onun için şeyi de söküyor. Pilağı da söküyor. 10 numara.
1: Öyle bir haber var ki çok enteresan sevgili seyirciler. Genelde hep kadınlar için özel dönemi var kadınların diye düşünürüz ama erkeklerin de bir özel dönemi varmış. Ve bu dönemin adına irritable male sendromu deniyormuş. Edinburgh Üniversitesi bunu araştırmış. Nedir bu özel dönem erkeklerde?
0: Şimdi erkeklerde hormonlar kadınlardaki gibi bir ritme sahip. Şimdi hormonlar iki ritim gösterir. Bir gün içinde, iki ay içinde, üç yıl içinde, dört hayat içinde. Biz şunu biliyoruz. Bize bütün erkeklerde sabahleyin hormonlar yüksektir. Ayın belli dönemlerinde gelgitle ay ilişkilerine göre, sıcaklığa göre hormon ritimleri değişir. Güneş ışığına göre hormon ritimleri değişir. Mevsimlerle beraber hormon ritimleri değişir.
1: Daha mutlu oluyoruz mesela değil
0: ritimler
1: mi?
0: Ritimler değişir. Ritim. Yani hormonlar değişir. Mesela bunu en güzel örneğini vereyim size. Mesela bir kedinin yumurtlaması erkeğin kokusuna bağlıdır. Yani erkek kedi kokusunu görünce yumurtlar.
1: Mart'ta mı oluyor bu daha çok?
0: Evet. Ama erkek de kadının kokusunu duyunca sperm yapımı olur. Erkeklerde bu oluyor. Ama bir kedinin yumurtlaması için ışık da lazımdır. 12 saati geçerse melatonin azalır. Işıkla melatonin azalır. Melatonin karanlıkta salınır. Melatonin azalınca üre demektir bu. Ya şu demektir. Ortalıkta güneş var. Artık çocuk yapabilirsin ya yani ışıktasın. Çünkü bütün evren ışığa programlıdır. Işık varsa hayat vardır. Sabahleyin uyanırsın. Işık yoksa uyursun.
1: Yani tehlike var akşam mesela.
0: Karanlıklar bütün hormonları uyutuyor. Mesela karanlık demek üreme. Hormon yapma. Yumurtlama. Sperm yapma demek. Aydınlık demek uyan. Gözün görsün. Miden çalışsın. Çocuk yap, üre demektir. Onun için her şey neye programlı? Işığa. Sen kedi evde beslersen ampul sönmediği için bu kedi her ay fıldır fıldır yumurtlar. Onun için her yer çocuk olur ondan sonra. Anladın mı? Onun için ışık da çok önemlidir. Evet. Onun için mesela ev kedileri mesela bakıyorsun her ay adam gebe kalıyor. Yani şeyde yumurtluyor. Şimdi bu da böyle erkeklerin de ışık ritmimizi bozdu ne yazık ki. Işık olduğu zaman bizim de üreme potansiyelimiz artıyor.
1: Şu telefon ışıkları evet, da bizim bozmamamız yani ritmimizi.
0: Yani siz ne kadar telefona bakarsanız evet. O kadar fazla yumurtluyorsunuz.
1: Bir de bunun onda başka bile. Bir ışığı var. Mavi

0: ışık mı
1: aynı
0: bu
1: şekilde
0: telefon?
1: Mesela o zaman sizin bu ışığa bakmanız şu demek. İnsülin salgıla, büyüme hormonu salgıla, yaşlan demek. Yani sen ne kadar ışık alırsan vücut o kadar ne kalıyor? Açık kalıyor.
0: Hmm.
1: Öyle düşün. Televizyon hep açık kalmış gibi düşün. Işık bunu sağ. O zaman çok ışık seni yaşlandırır.
0: O zaman akşam biraz ışığı kısmak, daha kapatmak
1: lazım.
0: Ama televizyon açıksa mesela o
1: onu
0: da
1: kapatacaksın. Hmm. Millet aldı televizyon izliyor. Aldı telefon, herkes telefonda.
0: Tabii diziler şimdi 12.30'a kadar maşallah.
1: Evet,
0: yani, İzliyoruz.
1: Ha, onu söyleyeceğim işte. O zaman erkeğin de o irritable dönemleri oluyor.
0: Hangi günlerde
1: yani
0: mesela?
1: Şöyle mesela sabahleyin erkekler daha irritable'dır. Testosteron yüksek olduğu için sinirlidirler.
0: Sinirli.
1: Bir de şöyle bir şey yapıyor. Erkekler 55-60'tan sonra hormonları birden düştüğü için yine garip bir davranış paterni elde, alıngan oluyorlar.
0: Hmm.
1: Bir erkek testosterona düştüm alınmaya başlar.
0: Allah Allah.
1: Bu da 60'tır. Şöyle oldu. Eskiden 65'ti bu. Ama yeni dünyada bu 55.
0: Andropoz mu dediğimiz
1: evet,
0: olay?
1: Evet, andropoz. Yeni erkekler daha hızlı yaşlanıyor. Yani daha hızlı yaşlanıyor dedim. Testosteron daha erken düşüyor.
0: Şimdi 30'lu yaşlarda da erkekler alıngan.
1: Evet.
0: Demek ki onların
1: düşüyor. Testosteron düştü. Çünkü kadınların görevlerinin bir kısmı erkekleşti.
0: Evet.
1: Biliyorsun erkekler eskiden bu kadar şey değildi. Görevlerini teslim ettiler. Mesela artık kadınlar da çalışıyor, para kazanıyor. Ondan sonra ya bu sefer erkekler bir kısım görevi kadınlara devrettiği için
0: artık onların erkekliklerinden bir bölüm gitti mi?
1: Yani
0: aktarıldı.
1: Biz mesela eskiden ne yapıyorduk? İşte daha korumacı, çocukları koruyorsun, evi yapıyorsun,
0: hayvan avlıyorsunuz hocam.
1: O bitti onlar.
0: Hayvan avlama kalmayınca.
1: Biz şimdi markete gidince bir şey sana söyleyeyim. Ne zaman markette kadın ve erkek yan yana alışveriş etti? O gün erkek yarı fonksiyonlu.
0: Hocam mesela ben bir kadın olarak şu an düşünüyorum. Ya insanın eşi gidecek hayvanı avlayacak getirecek. Ya gözünde öyle bir büyür ki o adam. İşte o hayvanı avlamış getirmiş ya. Şu an diyorsun çalışıyor da ben de çalışıyorum.
1: Marketten pek bir şey kalmadı. Alıp geliyorsun bu. En fazla kasada avlanıyorsun.
0: Bir de şey diyorsun. Bu, ala ala bunu mu aldın? Ben sana ne demiştim? Sen gittin
1: yani şöyle,
0: 2 kilo et almışsın.
1: Ama mesela şu da bir gerçek. Amerika'da akımlar çıktı ilk önce. Bundan 10 sene önce hani hormonları yerine koyalım diye işte hormon replasmanı deniyor ya da buna hormon tedavisi HT deniyor. Mesela erkekler hormon almaya başladı. Hiçbir işe yaramadı mesela.
0: Hmm.
1: Yani erkeklere dışarıdan testosteron vermek bir işe yaramıyor hakikaten mesela. Hani o iritasyonu, o andropozu önlemiyor.
0: Kaybetti mi? Kaybediyor yani hormonu.
1: Kaybediyor çünkü hormonların bir ritmi var gün içinde. Dalgalanıyor. Sen kan direktman bunu yaptığın zaman kanda sürekli yüksek bir ritim sağlıyorsun.
0: Hı-hı.
1: Dalgalanmadığı için etkisi olmuyor. Aynı şey kadınlarda oldu.
0: Hı-hı.
1: Kadınlarda da hormon tedavisi veriliyor biliyorsun menopozdan sonra.
0: Onu tavsiye ediyor musunuz?
1: Ya şöyle net etkisi yok. Yani şunu söyleyeyim sana. Verilebilir. Evet. Kemik erimesini önler. Kalça kırığını önler. Sıcak basmasını önler. Ama 20 yıllık baktığı zaman bir etkisi yok. Yani şunu söyleyeceğim. Bir kadına hormon veriyorsun. 20 yıl sonra almayana göre daha mı iyi olmuş? Hayır. Hatta hiç şey etkilememiş.
0: Hmm.
1: Yaşam ömrünü ve etkilememiş. Kalitesini de sorgularım. Onun için ben diyorum ki hastaya alacaksan al ama bir etkisi yok.
0: Hmm.
1: Bitti. Yani alırsan sıcak basması olmazsın. İşte idrar yolu enfeksiyonu olmazsın. Bir de biliyorsun idrar kaçırma olmazsın. Ama şöyle bir şey. İlk 5 sene 10 sene biraz iyi oluyor. O sonra hormonlar da bozuluyor. Hmm. Yani sonuç.
0: Yaşlılık.
1: Ben annem olsa
0: evet.
1: Hormon tedavisi vermem. Ama isteyen alabilir. Bitti.
0: Yaşlılık bir şekilde geliyor. Alsan da hormonu almasan
1: bak,
0: da.
1: Bak hiçbir mucize değil. Işte. Açıklıyorum evet. Ben bunu. Ondan sonra biri diyor chia tohumu mucize. Ben böyle kalbimde benim böyle bir. Böyle bunu duyunca ne oluyor ben biliyorum. Televizyonu hemen kapatıyorum.
0: Ama chia tohumu da öyle bir omega varmış ki. Bak ben de şimdi biraz öyle şey yapayım. Dürteyim
1: ya
0: sizi.
1: Ya saçmalamayın ya.
0: Neymiş o chia tohumunun içindeki omega işte yumurtanın içinde olan şey.
1: Geç
0: bir de balığın içinde olan şey. Küçük küçük şeyleri sıkıştırmışlar.
1: Boş işler evet.
0: Peki hocam erkeklerin özel dönemlerini de konuştuk.
1: Adam 500 milyon dolar döküyor. Bir ilacın en küçük maliyeti 500 milyon dolar. 1 milyar döküyor dolar.
0: Hmm.
1: Türk parası da 50 ile çarp 40 milyar TL döküyor. Bir ilaca ya. Bak bir baş ağrısı ilacı. 40 milyar TL. Bundan bir şey olmuyor. Sen orada bir den tohumdan çözüyorsun. Ne tohummuş be? Yemin ederim ben bu tohumu elini öpüyorum. Ya yapmayın ya yapma. Ya insan bu işin olunca var ya sadece gülüyor ya. Ama hastaneye gitti mi ne oluyor bu millet? Böyle hacım ne aldı bu hastamız? Hani? Nerede senin chia tohumun?
0: Allah düşürmesin. Hastalık çünkü bambaşka bir şey.
1: Bu zaman doktor da ona diyor ki.

0: elime düştünüz mü diyor, çiğ tohumları diyor. Küçük çiğalar sizi.
1: İşte insanda ama çaresizlikten o kadar çok bilgi var ki, yanlış bilgi sosyal medyada.
0: Çinçirella diye bir hayvan var sen biliyor musun?
1: Çinçirella? Ha? Ne o?
0: Bilmiyor musun? Al. Bugün de Çinçinella.
1: Çinçinella. Neymiş o? İsmi bile Türkçe değil bunun. Çinçinella.
0: Ya öbür hafta soracağım sana. Bir araştır bakalım.
1: Ben bir araştırırım şu Çinçinella neymiş. Ne yapıyor bu Çinçinella?
0: Çiğ varsa Çinçinella da. Buyurun devam edin.
1: Peki hocam. Elon Musk'tan çok enteresan bir açıklama gelmiş. Adam zaten ne dese olay ama teknoloji milyarderi Elon Musk diyor ki Tesla'nın ürettiği insansı Optimus robotlarının önümüzdeki 3 yıl içerisinde dünyanın en iyi cerrahlarının aynı seviyede ameliyat yapacağını iddia ediyor ve diyor ki gençlere tıp eğitimi almayın çünkü zaten bu robot sizin yerinize geçecek. Ne diyorsunuz bir açıklamayla ilgili?
0: Şimdi yanlış değil yani, Elon delidir ama ha. Elon biliyorsun bir köpek ve kedileri uyuttuğumuz bir anestezik madde bağımlısı.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Elon bir bağımlıdır.
1: Yasaklı madde bağımlısı mı?
0: Yasaklı maddedir, bağımlıdır. Yani anestezik madde kullanıyor.
1: Neden yapıyor bunu? Çok zeki bir adam değil mi?
0: Elon Musk yazıktır yani. O çocuk, üzülüyorum ben haline. İyi bir adamdı o, sonra sapıttı o da. Hmm. O da bu yasaklı madde tuzağına düştü. Bizim ünlüler gibi Amerikan ünlüleri de bu işe dalmış.
1: Kendini uyuşturuyor yani.
0: Evet, öyle bir adam. Evet, tıp konusunda hakikati yerleri var. Çünkü gerçekten cerrahlık mesleği birazcık robotlarla yer değiştirebilir.
1: Nasıl
0: tabii,
1: olabilir o?
0: Yapay zeka da yüklendiği zaman robotlar karar da verebilirler. Yani yapay zeka karar verebilir. Bizden daha iyi biyokimyaya bakar. Biz biyokimyada 5 yere bakıyorsak o bütün alt parametrelere de basar. Mesela biz hemogram geliyor mesela. Ben bir hemoglobine bakıyorum.
1: Evet.
0: Eritrozit volümüne bakıyorum, MCV.
1: Kandaki değerlere. Evet.
0: Bir RDV'ye bakıyorum, Resal Distribution Width'ına bakıyorum bir. Yani bir de trombosit, mesela pek MPV'ye bakmıyorum, trombosit hacmine. Yani şöyle baksam 30 parametreden en fazla 10 tanesine bakıyorumdur. 20'ye gözüm erişmiyor. Neden? Çünkü onların bazen hani diyoruz ki bunlar öylesine hani ama çok, yapay zeka onlara da bakarsa çok büyük analizler verir. Bir de yapay zeka oranlıyor da. Lenfositin nötrofil oranına bakıyor. Bilmem oranına bakıyor. Yani bizim bu şey gider yani. Bu doktorluk elimizden gider. Yani yanlış değil bu.
1: Ama bir yapay zekaya ne kadar güvenebilirsin ki? Mesela ben bazen bir şey soruyorum. Yani cevabı veriyor. Her şey bilmiyorum da demiyor yani yapay zeka. Her şey biliyor.
0: 5 sene sonra 10 sene sonra çok değişik olacak.
1: Ya. Evet. Robotlar mı olacak her tarafta?
0: Evet. Yani bizim bu ülkeye gelmesi bir 30-40 sene alır da. Ama yurt dışı, mesela ben San Francisco'ya gidip geliyorum. Orada taksilerin %50'si driverless oldu. Yani sürücü yok.
1: İnsansız sürücü.
0: Yani nasıl biliyorsun? Biniyorsun, kapıyı açıyorsun. Evet. Biniyorsun. Diyor, götürüyor. Mesela ne güzel güzel götürüyor.
1: Güvenir misiniz peki?
0: Biniyorsun. Hayır, o geliyor. Bir de onlar daha ucuz ya. Onu tercih ediyorsun.
1: Tamam, insansız arabaya biniyorsunuz.
0: İnsansız arabaya
1: bindik. Uçağa biner misiniz?
0: Ama bunların bir özelliği var. İnsansız arabanın bir özelliği var. Bunların navigasyonla gitmiyor ama. Kendi kameraları var. Ha.
1: Evet.
0: Navigasyonla. Mesela o...
1: Diyorum ki beni götür Taksim'e gidelim. Ama adam yok önde. Şoför yok.
0: Yok.
1: Kendi kendine gidiyor. Ben korkarım. Diyorum,
0: bir de bazen direksiyonu sökmemişler. Yani insanın canı sıkılmasın diye. Bir de direksiyonu bazısı diyor ki ben kullanayım, öyle olmuyor. Şimdi direksiyonu söküyorlar biliyor musun? Direksiyonsuz araba çıkacak.
1: O nasıl gidecek öyle ya?
0: Gidiyor işte.
1: Hocam mesela ben pilotlarda bile insan şey oluyor yani insanlı uçağa bile insan hayır, tedirgin oluyor. Pilotun, insansız uçağa
0: nasıl öyle diyor? Bir inerken bir de kalkarken iş yapıyor. Öbür tarafı otomatik pilot da zaten. O da bir şey yapmıyor.
1: Ama bir türbülansta bir şey yapmıyor mu? Bir sallantıda.
0: Ya tamam, orada şey yapıyor da ama yine de büyük, mesela büyük uçaklar var. Mesela Airbus'un büyük uçakların hepsi full otomatik.
1: Hmm, yani, kalkış iniş bile ha?
0: Evet. Ya onun için bu iş bitti. Yani gelecekte insana çok az düşecek. Şöyle bir şey olacak. Oyton gibi adam şöyle lazım olacak. Sohbet falan hani geyik yapıyor. Bir de tabii bilim adamla bitmez. Ben çocuklarınızı bilim adamı yapın
1: ama
0: yani.
1: Ama tıp okumayın diyor gençlere. Ne kadar doğru bir şey
0: ya
1: bu?
0: Şöyle tıp, bence tıp şöyle bir şey var. Tıbbı bence çok zeki çocuklar okumalı. Yani ben hep onu söyleyeceğim. Hı hı. Yani tıp sadece iki tane ilaç değildir. Tıp daha fazla bir görü istiyor. Daha tıp esasında çok iyi bir fizik, bir matematikçilik. Biz matematik çözerek tıbba girdik. Hı hı. Bizim matematiğimiz çok iyiydi. Full yaparak girdik. Hı hı. Fizik ve kimyamız, biyolojimiz de çok iyiydi. Şimdi bakıyorum tıp fakültesi öğrencilerine, artık eskisi gibi idealist değiller. Biz çok idealistik. Hı hı. Yani gerçekten de

0: Çok çalışıyorduk. Hayatımızı çok veriyorduk. Ben artık tıp öğrencisi görmüyorum artık. Biz mesela ağlardık okuldayken. Gün yetmezdi bize 16 saat, 17
1: Niye
0: saat.
1: ağlıyorsunuz?
0: Yetmezdi dersler için. Anatomi görüyorsunuz, fizyoloji, farmakoloji. Çok ağırdık. Ağlardık. Şimdi mesela öğrenciye diyorum, oğlum siz ağlamıyor musunuz diyorum. Hocam diyor, bizim çok kolaydı. Biz hep geziyoruz İstanbul'da diyorlar. Allah Allah diyor. Geçen de öğrenciye dedim ki, oğlum dedim, bir sorun vardım. Yani siz dedim, nasıl geziyorsunuz dedim. Ya, gezemezsin ya, ne gezmesi?

0: çok kalitemiz o konuda biraz sıkıntılı olabiliyor. Yani yermeyeceğim de bütün eğitimler öyle oldu ama. Yani ben şimdi bakıyorum liselerde bir şekilde eskisi gibi öğrenci yok. Yani bence şöyle bir şey var. Eski öğrenci yok.
1: O kafa yok diyorsunuz. O kafa.
0: Mesela liseler ders dinlemiyor artık. Şunu diyor adam ya, okusak mı olacak diyor. Bence bu laflar çok zararlı. İşte tıp okumayın, mühendislik, hayır. Siz aile düzenini koruyun. Bunlar dünyayı çökertmek için bir anestezik bağımlısının söylediği laflar bunlar.
1: Bunu söyleyin hocam.
0: Bunlar gerizekalı laflar. Siz çocuğunuzu lütfen tıba gönderin. Mühendis yapın, doktor yapın. Her şeyin iyisi olsun. Çocukları bunlar şey yaptı mesela. Adamlara geliyor. Hocam diye cerrahlık ölecekmiş. Oğlum sen oku diyorum. Hocam Elon Musk böyle diyormuştu. Yani bunlar işi sulandırmak.
1: En son ne dedi Elon Musk? Dedi ki para biriktirmeyin. 5 yıl sonra böyle bir şey kalmayacak diyor. Ev almayın, bina almayın. Siz de diyordunuz onu.
0: Onu ben de dediydim.
1: Evet. Niye, neye dayanarak bunu söylüyor adam şimdi?
0: Kapanan bir televizyon vardı, orada söylediydim. Ya o şöyle, ben ona şöyle söyledim. Çok para biriktirmeyin dedim. Hayatı yaşayın yani, çok biriktirin. Ölümü dünya, ben o yönden. Ben Anadolu ifadesiyle söyledim.
1: Kadere inanın
0: yani,
1: gibi.
0: Ki, yani, tabii ki biriktirin de ama dedim ya, yiyin de paranız dedim. O biraz da bu ecnebi inancına göre söylemiş. Bu yanlış yerden girmiş yani. Yanlış bir yerden girmiş.
1: O başka bir dünya geleceğini hep evet, empoze etmeye
0: ama
1: çalışıyor.
0: Ama siz çocuğunuzu okutun. Aile düzeninizi bozmayın. Doktorluk bitmez, mühendislik. Ya ebelik biter mi ya?
1: Hayır, okumayıp da ne yapacak çocuk? Ya, aval aval gezsin mi? Ne kadar ya, yanlış bir şey bu.
0: Ya. Okumayın, saçma okumayın. Sapan şey. Siz çocuğunuzu okutturun. Al işte biz şimdi mesela doktorluk biter mi ya? Ben işte biliyorsun bitmez doktorluk diye meslek. Ebelik biter mi? İçinde kalan var mı? Çıkacak. Yani. Mutlaka birisi bacağından tutacak. Yani boş veriniz. Bakkallık biter mi?
1: Ya bitmesin. Bir de insan ilişkisi ya, çok bitmez, önemli. Yapay zekayla nereye kadar? Tabii, adamda bir surat yok, bir ifade şey yok. Ama merhaba, hoş geldin.
0: Siz sıradansanız bitersiniz. Sıradan olmayın. Ey insanlar, çocuklarınızı sıradan yapmayın. Onlara kafasına boza pişirin. Olabileceğin en iyisi olsun. En iyisini yapın hep.
1: Özel bir insan yetiştirmek.
0: Ya şöyle yapmayın ya. Bu bana yeter. Hayır, yetmez. O zaman daha çok çalışacak. Daha çok çalışacak. Daha çok çalışacak.
1: Mesela bu Elon Musk çok çalışıyormuş diyorlar. Hiç uyumuyormuş ve çok da zeki bir adam.
0: Evet, çalışıyor.
1: Sizce o mu daha zeki, siz mi daha zekisiniz hocam?
0: Elon, benim kadar zeki olabilir mi ya? Ben daha zekiyim tabii.
1: Hocam, evet.
0: Elon kim ya?
1: Onun IQ'su ne kadar?
0: Ya boş ver. Elon bir tane işte orada. 130, 120 diyeyim.
1: Çok zeki adam diyorlar. Değil mi o kadar?
0: Oytun onu tokatlar. Oytun Erbaş Amerika'da olsaydı onu tokatlardı.
1: Hocam şöyle bir kürsüde ikiniz olsanız.
0: Oytun Erbaş'ın değeri Türkiye'de bilinmiyor. Neden biliyor musun? Çünkü burada doğup büyüdüm ya. Beni burada bizim oğlan biliyorlar. Ben şimdi yurt dışına bir gitsem böyle karşılarlar beni. Çünkü anne senin altını aldığın için şey gelmiyor. Ya, ne olabilir diyor yani, bizim oğlan işte. Kendi yerinde. Bazen böyle oluyorsun. Ama dışarı gidersen çok değerli oluyorsun.
1: Hocam burada da çok seviliyorsunuz. Tabii öyle canım, demeyin. Böylesiniz yani. Yine, baş tacı. Seviliyorsunuz.
0: Ama ben gelecekte yurt dışına gittiğim zaman bak daha ünlü olacağım.
1: Öyle gidecek misiniz?
0: Tabii ki.
1: Ne zaman?
0: Biraz daha durayım ondan sonra.
1: Hocam gitmeyin ya. Bizim size ihtiyacımız
0: 40
1: var.
0: 40 gideyim ben, bir 50 olayım.
1: Saçlar bir beyazlasın. Hayır. O zaman evet, hiç beyazlamıyor işte çünkü saçlar.
0: Sakalları da beyazlatırdı gideceğim. Çünkü burada saç sakal beyaz olmayı dinlemiyorsun.
1: Hocam sizin çünkü sakal hiç beyazlamıyor. Ya bu diyorlar, daha çok bekleriz.
0: Evet, tamam, geç bakayım.
1: Peki o zaman Elon Musk'ı da konuştuk. Şimdi sokak röportajlarımız var. Onlara bir göz atalım. Sorular var daha doğrusu. Sevgili seyircilerimizler gelen size soruları var. Bakalım neler sormuşlar.
2: Ben hangi şey kullanayım bilmiyorum. Faydalı mı var, zararlı mı var? Unutkanına geçelim.
1: Bir şey anlamadım.
0: Ben
1: ne diyor?
0: Anladım.
1: B12
0: için kullanıyorum.
2: Ben evet. B12 kullanayım bilmiyorum. Faydası mı var, zararı mı var?
1: Zararı mı var? Faydası mı var?
0: Şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Net olarak yine aynı şeyi söyleyeceğiz. B12'nin unutkanlık üzerine net bir etkisi yok. Bunu bilin.
1: Öyle mi?
0: Evet. Ha, düşükse kullanabilirsin. Ama B12 dışarıdan almanın unutkanlık üzerine bir etkisi yok. Yine aynı. Kimse mucize değil.
1: Ama B12 eksik olunca unutkanlık oluyor diyorlar.
0: Eksik olunca mı?
1: Evet.
0: Ha, baktınız B12 eksik, evet veriyoruz. Hı hı. Ama B12'si hani dışarıda hiç kontrol etmeden verilmesinin bir anlamı yok. Hı hı. Etkisi de yok. Şimdi dünyada Alzheimer 80 yaşından, yani şöyle söyleyeyim size, son 10 yılda 60-70 yaşta Alzheimer arttı mı azaldı mı?
1: Arttı.
0: Azaldı.
1: Azaldı mı?
0: Evet. Şimdi bakın, dünyada toplam Alzheimer'lı arttı. Neden arttı? Çünkü insan uzun yaşadığı için.
1: Evet.
0: 70 yaşına geldiğin zaman Alzheimer 1/3, 85 yaşına geldiğin zaman

0: Alzheimer 1 bölü 2. Yani iki insandan bir tanesi oluyor. Dünyada Alzheimer'ın olduğu arttı. Neden? İnsanlar çünkü ne oldu? Daha uzun yaşıyor artık. Ama eskiden 70 yaşında Alzheimer 10 insandan %30 gözükürken şu anda %20'lere düştü.
1: Neden?
0: Neden? İki şeyden. Bir, sağlık politikaları yüzünden. Çünkü insanlar artık tansiyon tedavisi alıyor. Tansiyon Alzheimer yapıyor. Diyabet Alzheimer yapıyor. Sedef Alzheimer yapıyor. Romatoid art Alzheimer yapıyor. Hipotiroidi Alzheimer yapıyor. Türetmesin çalışması. Yaz. Bunları tedavi ediyor muyuz artık? Ediyoruz. Evet. İki, entelektüelite arttı. Entelektüelite Alzheimer önledi. O nedenle evet doğru söylüyorsun. Cep telefonları ışık zarar verdi. Ama eğitim seviyesi arttı. Ama bu bilgiler nerenin verileri?
1: Nerenin?
0: United States America, USA. Peki Türkiye'de böyle bir veri var mı? Bilmiyoruz.
1: Bizde başka olabilir tablo.
0: Olabilir. Çünkü veri yok. Türkiye'deki istatistikler ne yazık ki sıkıntılıdır. Bu hep böyle olmuştur. Ama genel bir bilgi var. Türkiye'de ben bunu görüyorum. Bu gözlemsel net bir veri yok elimde. Ama dünyada 65 yaş artık Alzheimer'lı değil. Cin gibi oldular. Mesela bunu görebilirsin. Mesela şu anda 70-75 yaşında hala iyi insanlar var. O zaman buradan şunu anlıyoruz. Alzheimer iki şey önledi. Eğitim seviyesi ve tıbbi bakım. Çünkü insan tıbbi bakım ulaşabiliyor artık. Ne yapıyor? Tiroid hormon yetmezliği var. Tiroid hormonu alıyor. Tansiyonu var. Tansiyon düşürücü alıyor. Diyabeti var. Diyabet ilacı alıyor. Nokta. Peki B12 bunun neresinde? Bak yok.
1: Hiç yok aslında dediğiniz gibi.
0: Bravo sana. Ne güzel söyledin. O zaman B12 doğru söylüyorsun. Azlığı bunama yapıyor. O zaman hipotiroidi bunama yapar mı tiroid eksikliği? Yapar. Yapıyor. Tamam. Ondan sonra...
1: şeker dediniz.
0: Şeker yapar mı? Yapar. Tansiyon yapar mı? Yapar. D vitamin eksikliği yapar mı? Yapar. Bak eksikliği. B12 eksikliği yapar mı? Yapar. Peki hormon eksiklikleri yapar mı? Yapar. Ama B12'nin fazlasının bir yararı yok.
1: Ha, fazla olanlar da var çünkü o zaman.
0: Gerek yok. Yani B12'si normal. Mesela bir adam bak B12'si normal. Şunu söylemek istiyorum. B12 bir hafıza ilacı değildir. Yani şöyle bir şey var. Bir adamın hafızası kötüyse ona B12 vermenin bir anlamı yok. Ama düşükse evet. O zaman bir adam mesela hafızası kötü. Biz onun beyin tümörü var mı diye bakıyoruz. Doğru mu? Tiroid hormonlarına bakıyoruz. B12'sine bakıyoruz. Folik asidine bakıyoruz. Anemisi var mı diye bakıyoruz. Bakıyoruz. Eksik olanları gideriyoruz. Fazla olanları gideriyoruz.
1: O zaman sağlık sorunu yoksa aslında beyni çalıştırmak da gün
0: yeterli.
1: İçerisinde
0: zaman,
1: Alzheimer'dan koruyor.
0: Unutkanlığın bir sebebi B12 eksikliğidir. Doğru. Ama unutkan olan bir hastaya B12 normalse B12 vermenin faydası yok.
1: Evet. Çok düşükse alınabilir ama Alzheimer'ı önler diye bir şey yok.
0: Düşükse bravo. O zaman B12'yi dışarıdan al bak Alzheimer'ı önler diye bir şey yok.
1: Peki en iyi alma yöntemi nedir? İğne mi, ilaç mı?
0: B12 sadece hayvani gıdalarda bulunur. Et, süt, yumurta. Ama bazı insanların midesinde B12 emilimi olmaz. Biliyorsun mideden bir faktör sanılıyor B12 için. Onun için B12 eğer mideden emilemiyorsa yani mide faktörleri bozuksa o zaman enjeksiyon veriyorum ben. Ama ne yapıyorum ilk önce bir bakıyorum. B12'si nasıl diye.
1: Eksik mi değil
0: mi? Eksik mi değil mi diye.
1: Çok fazla spor yapmak, çok fazla yürüyüş yapmak B12'yi azaltıyormuş.
0: Al işte bunlar da yine böyle saçma sapan bilgiler.
1: Doğru değil mi bu bilgi?
0: Değil tabii ki. Böyle bir şey. Nereden çıktı şimdi bu? Yine aynı böyle bir şeyler söyleyeceğim diye. Çünkü ben biliyor musun? Çıkan birçok doktorun bilgisi okumadığı için beyefendiler bir açıp okusalar okumuyor. Ne yapıyor biliyor musun? Elindeki o uyduruk bilgilerle mesela kuaföre çok gitmek. Bakın bunu atıyorum şu anda. Şimdi kuaföre saçlarımızı kestiriyoruz ya ne oluyor saçlarımız gidiyor. O zaman B12 de gidiyor. O zaman bir insan çok saçını kestiriyorsa, tırnaklarını zırt pırt kesiyorsa B12 eksikliği olur. Trolldür.
1: Troll gerçek değildir bu bilgi.
0: Gerçek değil. O zaman biz şunu diyoruz bir kadına. Çok fazla keseleniyorsa mesela kese de B12 gider. Neden? Çünkü deri atılıyor ya.
1: Bu da doğru bilgi.
0: Troll bunlar. Çünkü o zaman çok hamama gidenlerde. Çok saçını kestirenlerde B12 eksikliği oluyor. Aslıcığım onlara B12
1: çünkü
0: veriyoruz.
1: Bu açıklamayı yapan bir doktordu.
0: Bak, trolle. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Bir de çay da böyle kahve de böyle. İşittiriyor ya. Çünkü çay kahve idrar miktarını arttırır. O da B12 eksikliği yapar. Mesela çok ağlayanları da ben görüyorum bazen. Çok tükürenler B12 eksiliyor.
1: Çok tuzlu su akıyor gözde.
0: O da B12 de var onun içinde. Ha, trolldür altına yaz.
1: Doğru değil bu bilgiler. Ya,
0: doğru
1: şaka
0: değil ya. Yani yapmayın ya. Yapmayın gözünü seveyim. Sonuç.

0: hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.
4: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay, baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey. Uyandıralım. Çıtır

0: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyelim.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Kazancım net, sigortam net.
3: Ekran klasiği Nilüfer zamanı başlıyor. Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar... Gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.

0: Ecoçay'ın sadece Atasay mağazalarında.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Moldova. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Siparişiniz.
8: Ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
12: Olmaz ki öyle şey canım.
13: Bir biskrem versem.

0: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: B12'yi dışarıdan almaya gerek yok sağlıklıysanız. Şunu söylüyorum. Büyük cümle altına yazılabilir. Hı hı. Dışarıdan vitamin almanın A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini hepsini yazın. Bir faydası olmadığı ve hayatı uzatmadığı, kanseri önlemediği biliniyor.
3: D de mi öyle?
2: Hepsi.
3: Hani Covid'de D çok iyi gelmişti.
2: Tek şey var. Eksikse alıyoruz. Hı. D vitamini eksik. Kaçın evet. Altı? 20-30. Bazen 30 der. Ben 20 diyorum. Yeterli. Hiçbir şey mucize değil aslı. Evet.
3: Bunu bugün çok iyi anladık. Hiçbir şey mucize. Zaten evet. Mucize olsa şöyle olurdu tamam. Bak. Ding. Ha, bitti. Geldi. İyileştim.
2: Ha, o zaman şunu da söylemek lazım. Günde 1 litre su içiyorsun. 3 litrenin bir gereği yok, bir anlamı yok. Yok.
3: Bunu kiloya bağlı diyorlar. Zayıfsan tamam. İçme.
2: Ya al gerek. Bizim şu anda yazın su içme miktarımız artıyor. Buharla kaybediyorsun. Çünkü yazın su terliyorsun. O zaman yazın 1,5-2 litre. Kışlarda 1 litre. 5 litre içeyim. Abi yararı yok.
3: Çok
2: yok.
3: Susuyorsa kişi hep ağzı kuruyorsa yani, ne olabilir?
2: Yani mesela evet bir sıkıntısı vardır. Bir hastalığı, diyabeti vardır. Şimdi biz ilk önce onları düşünürüz. Sodyum yükselmiştir. Böbrek fonksiyonu bozuk. Hipernatremisi olabilir. O da susama yapar. Böbrek fonksiyonu bozuktur. Araştırmak lazım. Çünkü böbrek fonksiyonu bozuktur. Ama ek su içmenin bir anlamı yok. Yani mesela susamıyorsun. Abi getir 2 bardak daha içeyim.
3: Neden? Günde 3 litre su içmek lazımmış böyle bir şey dedikleri yok. İçin.
2: Böyle bir şey yok.
3: Mesela cildi çok kuru olan insanlar var. 2 litre de içsek cilt evet, ıslanmıyor.
2: Onun adı nemlendirici sürmek lazım. Ha. Ona nemlendirici süreceğiz efendim.
3: Suyla olmuyor mu?
2: Olur mu?
3: Hep içten, olur. İçten güzellik, ya, içten ya güzellik
2: sen
3: diye.
2: Sen yonca mısın sen? Sen bitki sulamak misin? Lazım, sulamak bitki mı gibi. Lazım? Sen kaktüs müsün? Aloe vera mısın sen? Sen insansın, insansın, humansın
3: ama
2: sen.
3: Ama benim de mitohondrilerim yok mu hocam? Hadi alın size biyoloji bilgisi. Ha, kaçıncı sınıf bu? Mitokondrilerimiz bizim de var hücrenin içinde.
2: Evet, mitokondrilerin en büyük özelliği suyla çalışmasıdır. Özellikle günde 5 litre su içmesi mitokondrilerin çalışması arttırarak enerji verir. Trolldür.
3: Troll, gerçek değil bu bilgiler. Gerçek.
2: Ben zaten öyle bir program yapacağım. Öyle yapsam daha çok beğenirim bak. Özellikle elma sirkesi mitokondrilerin çalışması çok önemlidir. Bak bunlar böyle at gitsin bunlar, salla gitsin. Millet, evet hocam.
3: Biyokimyacılar var mesela sadece mitokondriyi düşünerek beslenme düzeni yazıyorlar. Şöyle beslenmeli, böyle beslenmeli, yağ yiyeceksin.
2: Onunla otosun hocam o zaman bu kadar biliyoruz ki laboratuvar deney yapsınlar. Boş işler, boş. Ya bak ben sana ne diyorum. İlaçlar bile mucize değil ki ilaçlar çok para yatırılıyor. Lütfen.
3: Belki boşuna ilaç alıyor da olabilir birçok insan.
2: Almanya'da öyle laf vardır. İnsanlar bazen ilaçlarla bazen ilaçlara rağmen iyileşirler diye. Ben de aynı şeyi Türkiye için söylüyorum. Bizim ülkemiz için de. İnsanlar bazen

0: tavsiyelerle, bazen de tavsiyelere rağmen iyileşirler. Her şey yazabilirsin bunu.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek ümidiyle diyorum.

0: Beyaz TV ekranlarından herkese merhabalar. Bu güneşli ve güzel günde yine muazzam konuklarla karşınızdayız.
1: Evet, bugün yine çok önemli konuları konuşacağız. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa başlayalım.
2: Sağlık turizminde dünyadaki rekabet nereye gidiyor? Türkiye bu yarışta hala neden güçlü bir oyuncu? Global marka ve büyüme stratejisti Emre Recep Beşkardeş'te sağlık turizminin bugünü ve geleceğini konuşacağız. Erkeklerde performans kaygısı neden ortaya çıkıyor? İlişkileri nasıl etkiliyor? Sessizce yaşanan bu sorunla baş etmek mümkün mü? Uzman psikolog Emir Erünsal'la performans kaygısının psikolojik boyutlarını ve çözüm yollarını ele alacağız. Horlamayla testosteron arasında bir ilişki var mı? Kilo almak erkeklik hormonlarını etkiler mi? Prostat, cinsel sağlık, hormonlar ve erkeklerin en çok merak ettiği soruların yanıtları neler? Üroloji uzmanı operatör doktor Yaşar Başağ tüm merak edilenleri yanıtlayacak. Sağlığa dair bilinmeyenler uzman görüşleriyle şimdi Beyaz TV'de.
1: Efendim, stüdyomuzda çok kıymetli bir misafirimiz var. Kim mi bizlerle? Global marka ve büyüme stratejisti Emre Recep Beşkardeş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
3: Çok teşekkürler. Sizleri görmek daha mutlu etti beni.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Hoş geldiniz Emre Bey. Aslancığım, Emre Bey de yine benim aslında çok uzun yıllardır tanıdığım dostlarımdan bir tanesi. Onu burada ağırlamak bizim için çok büyük bir gurur. Çünkü biz hep burada cinsel sağlıkla ilgili konuştuk. Ama bir yandan da ülkemizde neler oluyor? Sağlıkla ilgili başka çerçeveler de var. Onlardan da konuşmak istiyoruz. Sizin sağlık turizmiyle ilgili çalışmalarını biliyoruz. Evet. Emre Bey ile bizim tanışmamız yıllar önce Kapadokya'da düzenlenen bir sağlık turizm fuarına dayanıyor. Doğru. Aslında. Benim o zamanlar klinikte bile değilken acaba sağlık turizmi nasıl yapılıyor merakı üzerine gittiğim bir fuardı. Ve gerçekten de böylesine donanımlı birisiyle yıllar yılı tanışmak ve iletişimde olmak bizim için de çok keyifli. Hoş
3: büyük
0: geldiniz, sefalar getirdiniz. Hızlıca başlayalım. Biz de yaklaşık 5-6 yıldır tanışıyoruz ama sizce son 10 yılda Türkiye'de sağlık turizminin dönüşümü nasıldı, neler değişti?
3: Bildiğin gibi aslında önce Google'da bir reklam vermek bile hastayı getirmek için yetiyordu. Ya da işte hafta sonu bir lead düşerdi. Biz lead diyoruz bu hasta adaylarının taleplerine. Ve siz çarşamba, perşembe bir ara arardınız bu hastaları ve ondan sonra hasta evet gelmek istiyorum derdi ve uçağa binip gelirdi. Şimdi süreç içerisinde bir şeyler çok fazla değişti ve dönüştü. Bu noktada da artık hasta hedef pazarda hangi ülkeyi hedefliyorsanız orada sizi görmek istiyor. Hatta tedavi oldum Türkiye'de döndükten sonra bir şeylere ihtiyacım olursa bunları nasıl çözeceğim gibi sorularla geliyor ve bu seçenekleri sunanların yanında olmaya başlıyor. Tabii ki bu süreçte pek çok firma, pek çok kuruluş sağlık turizmini yapmaya çalıştı ama sağlıkçı olmadan yapmaya çalıştı. Reklam ajansları da sağlıkçılık yapmaya çalıştı. Burada inşaat yapan hemen diş kliniğine çevirdi, yapmaya çalıştı. Bu da tabii süreç içerisinde maalesef olumsuzluklara da yol açtı. Küçücük bir şeyden büyüyen dezenformasyon içerikli haberlere de yol açtı. Bu şekilde böyle baktığımız zaman aslında sağlık turizmi artık güven satan bir noktaya dönüştü diyebilirim.
0: Yıllardır da tabii hastalarla haşır neşir oluyoruz. Ben aslında 3-4 yıldır da aktif olarak sağlık turizmi ve turist sağlığı içerisinde. Açıkçası iki konu başlığı var. Birincisi sağlık turizmi, bir diğeri turist sağlığı. Turist Çünkü buraya turist olan gelen insanların da bazen acil gereksinimleri olup bize tedavi ve muayene için başvurabiliyorlar. Türkiye gerçekten her ne kadar dediğiniz gibi baltalanmaya çalışılsa da baltalanmaya çalışanlar maalesef mesleği hakkıyla yapamayan insanlar. Yine reputasyon olarak çok da kötü durumda olmadığını
3: aslında
0: düşünüyorum.
3: Çok yani. İyi.

0: iyi noktadayız. Çok iyi noktada. Bunu söyleyebiliriz. Yani. Mesela şimdi İngiltere'de dostlarımız, bizim ofislerimiz de var Londra'da. Bir arkadaşımızın eşinin kolu kırıldı. Doktorun karşısına çıkana kadar 16 saat geçti. Yani 16 saatte burada operasyonu varsa gerçekleştirmiş olur, evine gönderilir ve istirahat süreci başlamış olur. Ve bunu çok normalmiş gibi zaten değerlendiriyorlar. Yani ihtiyaç olduğu için insanlar zaten buraya kalkıp geliyor. O yüzden hı-hı, Türkiye burada çok çok önde ve kaliteli bir hizmet sağlıyoruz. Ve bu taraftaki en büyük gücümüz de insan gücümüz aslında. Hı-hı. Hastaneler herkes yapabilir, binaları herkes dikebilir. Son teknoloji herkes getirebilir ama yetişmiş insan gücünü yapmaları mümkün değil. Hedef pazardaki ihtiyaçlar her geçen gün daha da çok artıyor.
1: Kesinlikle, biraz önce güzel bir noktaya da değindiniz. Yani insanlar, hani ben çok fazla bununla ilgili özel çalışmalarımız olduğu için çok fazla video konferans yapıyorum. Günümün 2-3 saatini hastalarla ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrasında video konferansa ayırmaya çalışıyorum. Çünkü sadece öncesinde konuşmak değil, sonrasında da hasta takibinin de kıymetli olduğunu biliyoruz. Gerçekten bu tarz hizmetler, yurt dışında bulunmak, onları yerinde değerlendirmek ya da orada değerlendirecek bir ekibin olması, kesinlikle, aslında sağlık turizmi yapan klinikler, hekimler ve aracı kuruluşlar için aslında çok kritik. Bu
0: kesinlikle,
1: bunun komple bir sağlık hizmeti olduğunu, öncesi ve sonrasıyla dört başı mamur bir şekilde değerlendirilmesi tabii gerektiğini cidden ben de düşünüyorum. Peki şu görüşe katılır mısınız? Ben çok sıklıkla duyuyorum arkadaş sohbetlerinde. Sağlık turizmi artık eskisi gibi değil, tadı kaçtı. Evet. Ve o kadar hasta gelmiyor. Siz buna katılır mısınız?
0: Şöyle ifade edeyim. Bir tarlaya 100 kişi tohum ekiyor üstad. Ondan sonra 5 tanesi her gün gidiyor onu suluyor. Diğerleri ekip 2 gün sonra bırakmaya başlıyor. Ve sonra işte hasat zamanı geliyor. O 5 kişi tarladan hasatı yapıyor. Ama dönüp de 95 kişi ya bu topraklar çorak, buralara ekilmez, daha da burada bu işler yapılmaz, öyle mahsuller de alınmıyor diye bir gürültü ortaya çıkarıyor. Aslına bakarsanız başarılı insanların yaptığı çalışmalar sonunda insanlar o mesleklere giriyor. Ama hakkını vermeden bir şeyleri yaptığınız zaman işler yapılamazmış gibi algı yaratıyor. Ve siz burada bu toksiklik içerisinde ya gerçekten mi yapılamaz diyorsun. Sonra uçağa binip İngiltere'ye gittiğinizde insanları o pazarda gördüğünüzde, Almanya'ya gittiğinizde diyorsunuz ki ya işte hedef pazarda mesela yıllardır konuştuğumuz 4,5 milyon insan İngiltere'de akut tedavi için sıra bekliyor diyoruz. 8 milyonu geçti bu rakam. Evet. 11 milyon insanın diş tedavisi ihtiyacı var. Bir diş kliniğinden randevu almak istediğinizde %92'si size 3-4 hafta sonra randevu verebiliyor. Dişim ağrıyor benim, dişim kırıldı, 4 hafta sonra geldi. Şimdi bunun olduğu bir pazarda sağlık turizminin bitmesi mümkün değil. Ve biz de kalkıp o yatırımları, işte Londra ofislerini vesaireleri bunlar için açmayacağız o zaman, eğer bu işler gerçekten bitmiş olsa. Ama burada o toksik bir şey var, sürekli işte bu işler bitti diyen, hayır, yapanlar çok iyi bir şekilde, verimli bir şekilde yapıyor. Sadece şunu sağlamak gerekiyor. Eskiden hani reklamla hastaya ulaşmak yeterdi. Şimdi reklamın kalitesi çok arttı. Nokta atışı bir şeylere ulaşabiliyoruz ama artık sizi tercih etmiyor. Çünkü herkes en iyi ben yapıyorum diyor. En son teknoloji bende diyor. En son ekipman bende diyor. En son implant bende, ama bunların artık bir geçerliliği yok. Hastayı ben seni bu ülkede muayene ediyorum. Türkiye'ye götürüp tedavi ediyorum. Belirli şartlardan dolayı. Ondan sonra ülkene döndükten sonra da seni takip etmeye, yanında olmaya, bir ihtiyacın olduğunda burada çözmeye devam ediyorum dediğiniz kurgu tamamen çalışan kurgu şu anda.
1: Evet. Kesinlikle katılıyorum. Yani hastalarda yalnız olmadığını, bir sorun olduğunda çok rahatlıkla çözülebileceğini kesinlikle bilmek istiyorlar ve haklılar da sonuç itibariyle. Ve bu önemli bir konu. İnsanların, hastaların güveni hususunda da çok fazla zarar vermemek gerekiyor. Ben de aynı fikirdeyim. Biz çok mahrem konularda insanlara tedavi ediyoruz. Hı. Şöyle bir algı var. İşte Türkiye'de bu konular konuşulmuyor ama yurt dışında böyle şakır şakır konuşuluyor gibi bir algı var. Bu da doğru değil. Yurt dışında da insanlar bu konuları arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla konuşmaktan imtina ediyorlar. Ona rağmen yıllar içerisinde işinizi kaliteli yapmaya çalıştıkça hasta hastaya öneriyor. Referans hastalarınız artmaya başlıyor. Yani birisi gelmiş, ameliyat olmuş, fazlaca memnun olmuş. Başka bir arkadaşı böyle bir talepten bahsederken sizi önerebiliyor. Ama bu uzun soluklu bir iş. Galiba insanımızın biraz bence tabirimi lütfen mazur görün vurkaç olarak gördüğü alanlardan bir tanesi sağlık turizmi.
0: Maalesef.
1: Öyle bir alan kesinlikle değil. Kesinlikle sürdürülebilir değil. Çok kaliteli hizmet vermeniz lazım. İşinizin arkasında olmanız lazım. İnsanlara kesinlikle, sonuçta bu bir sağlık. Tabii ve ki insanlara etik En önemlisi yaklaşımına gitmeniz gerekiyor.
0: Şöyle düşünün, bir kişi geliyor.

0: biliyor. Bir ülke değiştiriyor o tedavi orada alamıyor diye. Anestezi alıyor, kendinden geçiyor ve birkaç saat kendinde olmadığı bir süreç için güvenip bu şartlar altında
1: Gelmeyeceğim.
0: geliyor. Demek ki gerçekten imkanları olsa kimse bir yerden kalkıp da bir yere gidip bu operasyonları gerçekleştirmez.
2: Evet.
0: Çözemediği için geliyor. O yüzden burayı da güveni en üst seviyede taşımak
1: Gitmek
0: gerekiyor.
2: Peki şunu sormak istiyorum ben ya. Türkiye hala çok üst düzey bir seviyede değil mi bu sağlık turizmi algısında? Çünkü pastanın büyük bir payını Türkiye yedi yıllarca hem diş tedavisinde hem saç ekiminde hem yine diğer sağlık problemlerinde plastik cerrahide de aynı şekilde. Ve biz yurt dışından da çok fazla hekim ağırladık bu programda değil mi hocam?
1: Kesinlikle.
2: Onlar da mesela Türkiye'nin sağlık sistemine şaşırmışlardı, çok mutlu
1: Yani buraya
2: olmuşlardı,
1: eğitime
2: yorumlar
1: gelen
2: yaptılar.
1: doktorlar böyle hayranlıkla gidiyorlar. Gerçekten de çok güzel bir
2: Kesinlikle.
1: altyapımız var. Hala önemli miyiz yoksa rakiplerimiz var mı?
0: Şöyle söyleyeyim, rakipler çıkmaya başlıyor. Özellikle yakın Avrupa'da, Balkanlar'da vesaire bu şeye girmeye başlıyor. Biz de Londra ofisiyle birlikte oralara da hizmet verir hale geldik. Daha görünür olduk. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bundan 3 yıl önce İzmir'de diş hekimlerine bir konferansta konuşma şansı buldum. Bir 150'ye yakın diş hekimi vardı orada. Dedim ki herkes çakmak çakmak gözlerle bakıyor. Bir şey söyleyeyim dedim. 5 yıl sonra burada salonda olanların %95 dedim sağlık turizmi yapamayacak dedim. Böyle bir homurdanma başladı. Ama dedim sizi mutlu edecek de bir şey söyleyeyim. Türkiye dedim yolun çok başında. Çünkü potansiyelimiz o kadar fazla ki yani rakibimiz diye gösterilen Hindistan ki gerçekten bir rakip. Avrupa'ya uzaklığı olsun, dışarıdaki algısı olsun bakın ona rağmen insanlar Hindistan'dan gidip tedavi alabiliyorlar. Biz tek bir noktadan bu işi yönetebilsek aslında bambaşka bir noktaya gidecek. Şu anda 3 tane bakanlık arasında yönetiliyor bu kurgu aslına bakarsanız. Her zaman diyorum ki yani bundan ilk 2019'da bir YouTube videomda söylemişim. Zamanda Avrupa Birliği Bakanlığı vardı biliyorsunuz. Yani böyle bir potansiyel ki bence Sağlık Turizmi Bakanlığı olabilecek. Yani tek bir kanaldan yönetilebilecek bir şeyden bahsediyoruz. Birazcık şu ana kadar hep özel sektörün destekleriyle, ittirmesiyle, yatırımlarıyla geldi. Devlet tabii ki buraları teşviklerle desteklemeye
2: Evet, onu
0: çalıştı. Bunlar çok
2: söyleyecektim tam.
0: kıymetli. Ama bununla birlikte bu işi hep birlikte daha iyi koordine edebilirsek, mesela uzun zamandır bütçeler de ayrıldı ama henüz oralara ilerleyemedi. Dezenformasyon içerikleriyle mücadele edebilmek. Yani bir hastanın bir tanesi kayıtlarını gizleyerek bir operasyona giriyor. Operasyon sonucu maalesef bir olumsuzlukla sonuçlanıyor bu operasyon. Bu bir algı yaratılıyor ki sanki Türkiye'ye gelen hastaların tamamı burada kaybediliyormuş gibi. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapmıyoruz şu anda. Birazcık buralara daha çalışabilirsek potansiyelimizin çok başındayız. Türkiye'nin yıldızı çok daha fazla büyüyebilir burada.
2: Evet, coğrafya avantajı
0: Evet,
2: da
0: tabii.
2: cabası yine.
0: Tabii ki.
1: Yapay zeka ve veri yönetimi de artık çok gelişti. Eski günlerdeki gibi değil. Bunun sağlık turizmine yansıması nasıl oldu sizce?
0: Şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi biz kendi kurumumu ilk 2015 yılında kurduğumuzda sağlığın ilk reklam ajansı olarak konumlamıştık. Ve reklamcılık refleksiyle bunu yaptık. Şimdi reklam platformlarını kullanan, oraları optimize eden ekipler var bu sektör içerisinde ama reklamcılık dediğiniz biliyorsunuz talep uyandırabilme sanatı. Bu sektörde maalesef burası yok. Çünkü regülasyonlar var zaten sağlık sektöründe bildiğiniz gibi. Bununla birlikte AI ile birlikte bizim önümüzü açan çok fazla şey oldu. Örnek verelim bu platformlara aldığımız datanın geri bildirimlerini gönderebiliyoruz. Bu neyi sağlıyor bize? İşte 100 tane data geldi. Bunun 70'iyle görüştüm. 30'una teklif verdim. 5'i hasta olarak geldi. 10 tanesi potansiyel. Bu platformlara bu geri bildirimleri sunduğunuz zaman size daha nitelikli datalar gelmeye başlıyor. Bu tarafı çok kıymetli. Sektörde en çok bildiğin gibi konuşulan şey datanın çalınması, kaybedilmesi. Ama 2008'den beri CRM dünyasındayım bir tarafta. O zamanlar bile yapılan şeylerin hala sağlık sektöründe yapılmadığını görüyorum. Data maskeleme gibi. Yani bunları aslında önüne geçebilmek çok kolay ama bu yatırımları yapmıyorlar üstad. O yüzden böyle baktığımız zaman da elimizde çok fazla araç var. Bunları kullanmıyorlar. Biz bu seçenekleri sunduğumuz zaman teorik olarak diyoruz ki herkes tabii ki üzerine atlamalı. Ama adam diyor ki yok ben bildiğim yoldan devam edeceğim. Arada da 50 tane hastam başka bir yere
1: Gitsin.
0: gittiğinde şikayet etmeye de devam edeceğim diyor. Bunların olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Çünkü gerçekten bu sektör reklam yapmayı bilmiyor.
1: Bilmiyor maalesef.
2: Maalesef.
1: Son süremiz de çok az
2: Tabii.
1: kaldı ama son bir soru da sormak istiyorum Aslancığım. Hazır Emre Bey bulmuşken biz de çok program sayesinde göremediğim birçok dostumu da görme şansına sahip oldum. Bu yüzden de şanslıyım açıkçası.

0: başarılı bir sağlık turizmi aksiyonu diyeyim ben
1: Evet.
0: aslında. Çünkü sadece acenteler yok. Klinikler de var,
1: Tabii ki,
0: hekimler de
1: tabii
0: var,
1: ki, tabii ki.
0: devletin de bununla ilgili destekleri var. Sağlıklı bir sağlık turizm kurumunu nasıl tarif edersiniz?
1: Şimdi bu işi diyorum ki sağlıkçı olmanız, sağlık turizmi yapmanız için yeterli değil, hiç de bir şey ifade etmez diyorum. Bu bambaşka bir business. Bu net olarak ortaya çıkıyor. Birinci aşama aslına bakarsanız hasta adayını reklamla ulaşmak gibi görülüyor. Aslında bu çok ileriki aşamalardan bir tanesi. Öncelikle hangi şart altında, hangi araç aracılığıyla olursa olsun birisi size temas ettiğinde sizi evet buradan ben tedavi alabilirim algısını inşa edebilmek gerekiyor. Bakın daha reklamdan nasıl satarız, nasıl yaparız konuşmuyoruz. Çıktığınız anda karşısına bu sosyal mecralar olabilir ki eğer sağlık turizminden bahsediyorsak dijitalde
0: CV'niz
1: görüyorlar
0: orası.
1: sizi. Bu arada diyorum ki iddiaya giren varsa burada bir iddiada da bahsedeceğim. Diyorum ki 6 ayda Konya Ovası'na 100 tane hastayı orada çok büyük bir hastane var diye getiririm. Bu konuda iddialıyım. Geldiklerinde de Konya Ovası'nda ne hastane var ne bir şey var kandırıldık dedirtebilirim. Yani AI öyle bir duruma getirdi süreçleri. Anlatmak istediğim nokta güven unsurunu oluşturabilmeliyiz. Hastalar bizi tercih etmeli. Sonra içeride iyi bir kesinlikle ve kesinlikle sistem. Bunun içerisine AI ile hasta takibi. Bunun içerisine CRM, bunun içerisine muhakkak ki işte data maskeleme ve performans ölçüm kriterleri. Ondan sonra iyi bir satış ekibi kurguladık. Burası daha reklamlarla hastanın önüne çıkmak değil. Ondan sonra hastanın önüne çıkıyoruz. Çıktıktan sonra da hastaya ben hangi ülkeleri ve hangi branşları da hedefliyorsak biz sizin yanınızdayız diyoruz. Partner kliniklerimizle yanınızdayız, yatırımlarımızla, ofislerimizle yanınızdayız. Kurgusal olarak şunu sağlıyoruz artık. Tabii ki yatırım yapanlar bu kendi ofislerini vesairelerini açıyorlar ama biz şu anda neyi sağlıyoruz? Biz diyoruz ki kurgusal olarak siz burada olmasanız da sizin hastalarınızla, sizin şapkanızı takarak ben Yaşar Başan ekibinden Emre Beş kardeş, işte broşürler, tanıtım filmleri biz hep buradayız algısı. Ara ara Yaşar hocamız geliyor sizleri buralarda görüyor demek. Tedavi yaptıktan sonra döndüğünde tekrar çaya çorbaya davet edebilmek. Bir sıkıntısı varsa oradaki partner kliniklerle sorunları çözmek. Bunlar tam anlamıyla baştan sona aslında o zinciri tamamlıyor. Hastaya bunu söylediğimizde aslında bunları bir reklamcı olarak diyorum ki ne işin var Londra ofisiyle, ne işin var partner kliniklerle? Benim işim dataya ulaşmakta ama o güveni sağlayamadığınız zaman reklamlar iyi gitmiyor ve hasta gelmiyor oluyor. Ama halbuki tercih noktası olabilmek. Bu zinciri tamamladığınız zaman zaten ilk aşamada sizi tercih ediyorlar.
0: Aynen.
2: Evet,
0: Çok
2: iyi ki
0: başarılı bir
2: geldiniz.
0: tanımlama oldu.
1: Çok teşekkür ederim. Çok
2: Çok
1: mutlu oldum.
0: teşekkürler. Sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Çok nice.
2: Efendim siz hiç rahatsız olmayın. Şimdi sırada stüdyomuza diğer konuğumuz gelecek. Uzman psikolog Emir Erünsal bizlerle birlikte olacak. Uzman psikolog Emir Erünsal stüdyomuzda bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Siz?
2: Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
0: Hoş geldiniz Sayın Hocam. Yine
3: Hoş
0: Emir
3: bulduk
0: Hocam
3: efendim.
0: da aslında yurt dışında bir kongrede tanıştığımız alanımızda hizmet veren çok kıymetli isimlerden bir tanesi. Hoş geldiniz, sefalar
3: Hoş bulduk.
0: getirdiniz.
3: Teşekkür ederim.
0: Hızlıca konuya girelim. Konularımız uzun, derdimiz çok. Bize de gelen hastaların birçoğu hocam bende performans kaygısı var. Performans kaygısıyla öyle oluyor, böyle oluyor. Bu performans kaygısı tam olarak nedir? Yani birçok erkeği etkileyen önemli bir problem. Nasıl tarifleyebiliriz?
3: Erkek cinsel sağlığında performans kaygısı hem toplumsal öğretilerden hem yanlış öğrenme çeşitlerinden kaynaklanıyor. Aslında adı üstünden cinsel eylemlere ve cinselliğe performans üzerinden yaklaşmak belli doğru bilinen yanlışlarla perçinleniyor düşüncelerle. Bunlardan bir tanesi işte cinsellik iyi bir performans gerektirir. Partner çok iyi tatmin edilmelidir. Ve burada partner çok mutlu edildikten sonra anca sen kendin vekaleten mutlu olabilirsin ve bunun hazzını alabilirsin gibi kabuller var. Özellikle erkek cinselliğinde. Bu arada bu universal bence, yani sadece Türkiye'ye özgü de
0: Kesinlikle.
3: değil. O yüzden de böyle 18-30 yaş arası da daha çok yoğunlukta psikojenik olan sertleşme bozukluklarını ve yer yer erken boşalmaları görüyoruz performans kaygısı etrafında. Bunlara ikincil olarak yavaş yavaş cinsel kaçınmalardan dolayı cinsel isteksizlik ve erektil disfonksiyonda psikojenikte kombine böyle depresif belirtilerinde çok görüldüğü kayıtlar da var. Yani hem klinikte hem

0: literatürde.
1: Evet, biz daha önce de bu konuya değindik Yaşar hocamla birlikte. Yani bu aslında fizyolojik bir problemken, yani fiziksel bir problemken ya da biyolojik bir altyapı sorunu varken sonrasında kısır bir döngüye giriyor ve psikolojik olarak da devam edebiliyor. Değil mi hocam? Yani bu ikisi arasında da belirli farklar var. Peki sadece fiziksel bir sorun mu demeliyiz buna, yoksa başında başka nedenleri de var mı?
0: Yani bizim psikojenik olanı biyojenik olandan ayırmak için sorduğumuz belli sorulardan bir tanesi ani bir çıkış mıdır? Ya da böyle bir dalgalanma var mıdır? İşte prezervatif takarken kaybediyorum, içeri girişte kaybediyorum gibi yakınmalar olduğu zamana baktığımız zaman bir böyle bir daha önceden yaşamamış, sonradan edinilmiş bir senaryo olabiliyor ya da ilk deneyimlerde olabiliyor. İlk deneyimlerde olduğu zaman da beklenti anksiyetesi dediğimiz, yani panik atak hastalarının nasıl ilk trafikte geçirir mesela, trafiğe çıkarken yine geçireceğim gibi düşündüğü için bir partnerde böyle bir deneyim yaşadıklarında beğenmedikleri, memnun olmadıkları kaygı içerikli ikinci partnerde, üçüncü partnerde ya da diğer partnerde ya da eşiyle devamlı yaşayacağına dair bir genelleme, aşırı genelleme ve beklenti kaygısı yaratılıyor. Ve şöyle ilerliyor, iki türlü ilerliyor aslında bakarsanız. Bir tanesi dikkatiniz dağılıyor. Yani o anda şimdi ve burada olamıyorsunuz. Ne hissettiğiniz, ne duyumladığınızla alakalı hiçbir dataya erişemiyorsunuz. İkincisi de anksiyete yükseldiği için sempatetik sinir sistemi dediğimiz devreye girdiğinde, adrenalin devreye girdiğinde zaten bu bir tehlike sinyali. O zaman da cinsellikle ilgili, ereksiyonla alakalı zaten bir kapanma yaşıyor vücut. Bunları biraz da eğiterek anlatıyoruz.
2: Peki siz sıklıkla görüyorsunuz hocam, kişiler geldi, kaygı yaşıyorlar. Kaygı yaşamaya başladıklarında ilişki nasıl etkileniyor? Çünkü bizim hafta içi çok güzel bir varyansını aldım bir kadın izleyicimizden. Hocam program çok erkekler edebiye, erkekler edebiye. Yani dedim hayatımız erkekler edebiye bir ürolog olarak. İlişkiler nasıl etkileniyor? Kadınlar bunu nasıl algılıyor? Biraz da kadın
1: Hem kadın hem
2: izleyicileri, evet yani.
1: Özellikle kadın
0: Yani eş
1: izleyicilerimiz için.
0: partner baktığımız zaman bir kırmamak için çok böyle aşırı çabalayan ve erkeğin çabasına destek olmaya çalışan bir çeşit davranış seti görüyoruz. Bir anda işte ses etmeyeyim, alınmasın, gücenmesin, kırılmasın diye sessizliği tercih eden partner davranışı görüyoruz. Bir yandan eleştirel partner davranışları ve sabotatif veya öfkeli partner davranışları görüyoruz. Aslında hiçbir işe yaramıyor. Çünkü bir şeyi performans olarak değerlendirdiğin andan itibaren ister destek ol, ister
1: Köstek ol.
0: köstek ol, ister hiçbir şey yapmadan ufak ufak terk et mekanı. Bunların hepsi performans bu ve sen bir performansta başarısız oluyorsun gibi bir kognisyona, düşünceyi pekiştiriyor. Onun için de bizim tavsiyemiz, yani genelde cinsel işlevde bir sıkıntı yaşayan partnerlere de tavsiyemiz, yani çift kliniğinde falan da böyle bu biraz kuş tutmak gibi. Yani ne çok hiç yokmuş gibi ellerini açarsan kuş uçar, çok da sıkarsan kuşu boğarsın. Onun için bu problemlere böyle yokmuş gibi davranmak da ya da bu problem çok önemli bir problemmiş ve her şeyin ucu buna bağlıymış, her şeyin iyi ilerlemesi, iyilik hali buna bağlıymış gibi davranıp ısrarcı olmak da istemediğimiz bir şey. İstediğimiz şey bu problemi hem iletişimle başlatarak hem de gerekli uzmanlara giderek, ki ben bir cinsel işleri terapisti olarak ürologdan gelmeyeni üroloğa gönderiyorum.
1: Önce
0: Ürologdan
1: ürolog muayene
0: tabii
1: ediyor.
0: önce üroloji muayenesi ve bunun biyojenik mi, kombine mi yoksa psikojenik mi olduğunu hocalar bize yeşil ışık verdikten sonra tamam biz de öykümüzü alıyoruz, ne olduğuna bakıyoruz ama oranın bizim için netleşmesi lazım. Tıpkı panik atakta da bir kardiyoloji muayenesinin olması gerektiği gibi. Ondan sonrası çeşitli yöntemlerimiz var. Önce bir izninizi alıyorsunuz, sonra limitli bilgiler veriyorsunuz, sonra daha spesifik tekniklerimiz var. Bunların hiçbiri olmuyorsa daha yoğun bir terapi, seks terapisi, cinsel işlev terapisini alıyoruz. Bir yöntemler böyle ilerliyor aslında
1: Yani
0: bakarsanız
1: günün
0: bizde.
1: sonunda psikolojik problemlerinde, fizyolojik problemlerinde çözümü var
2: Kesinlikle.
1: günümüzde.
2: Tabii.
1: Yani her türlü sonuca ve çözüme bağlayabiliyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz. Sözü size bırakıyorum hocam.
2: Kesinlikle. Çiftler de bu durumdan çok çekiniyorlar. Konuşmuyorlar. Göz ardı ediliyor ve biraz bu olay çığ gibi büyümeye devam ediyor. Konuşulmadıkça.

0: iletişimde kalınmadıkça.
1: Evet.
0: İletişim ne kadar önemli yani çiftler arasındaki bu konunun yani konuşmak, çünkü bazı hastalar var, çok hak veriyorum, konuşmak, bunu tartışmak benim stresimi arttıracağını düşündüğüm için, üzerime daha çok baskı yapacağı için bundan kaçındım diyor.
1: Hı hı.
0: Bu bir doğru bir yaklaşım mı gerçekten, yoksa nasıl çözebiliriz yani? Ya ilk evet, adım ne olmalı?
1: Evet, insani olan bir yaklaşım bu, ama odadaki fili konuşmamak da göz ardı etmek de çiftin arasını açmaya başlıyor. Ya biz cinsel sağlığın hani duygu durumunu düzenlemesi, bedensel sağlığı düzenlemesi üzerine ne kadar etkisi olduğunu biliyoruz zaten hani profesyoneller olarak. Ama insanlar bu konuda iletişimde biraz daha toplumsal öğretiye veya kendi arkadaşlarından kulaktan dolma bilgilerle öğrenmiş oluyorlar ve o öğretilerden dolayı pek de konuşmuyorlar, muhatap da olmuyorlar birbirleriyle. Aslında en önemlisi önce iletişebilmek. Sadece nezaketle, kırmadan, dökmeden konuşarak da tedaviye girip çok iyi sonuç alan insanlar var. Kendi problemlerini çözerek de çok mesafe alan insanlar görüyoruz belli alanlarda. Çünkü yani yoğun terapiye giden yolda iyi bir iletişim, çiftin ve birbirini sabote etmeyen, birbirini yaralamayan bir iletişimi varsa zaten cinsel işlev terapisine de öyle alabiliyoruz. Eğer baktık çiftin arası çok kötü, kavgalı ya da işte başka duygusal sıkıntılar var ve bu terapinizi engelleyecek, o zaman zaten bir çift terapistine yönlendiriyoruz. Cinsel işlev terapistleri çift terapisi yapmazlar. Çift terapistleri yapıp sonra cinsel işlev terapisinden gelirler.
2: Orada da
1: fonksiyon çalışılır. Yani O da o zaman daha tedavi prognozunu arttırıyor.
2: Peki cinsel işlev bozukluklarını hangi durumlarda daha sık görüyorsunuz hocam? Yani bunu bir sıralayacak veya örneklendirecek olursak, yoğun bir iş stresi, iş kaygısı olan birinde mi? Yoksa işte finansal kaygıların boğduğu bir genç erkekte mi? Yoksa mevsimsel dönemleri mi var bunun?
1: Psikolojik olarak hadım etme ihtimali olan o zaman da görürüz. Daha biraz psikanalitik kullandım ama işler bozuldu, çekler döndü, çocuk okulu kazanamadı falan, bunlar çiftin cinsel hayatını etkileyebilen faktörler oluyor. Bazısı başlatan faktörler olabiliyor, bazısı devam etmesine sebep olan faktörler oluyor. Uzatan ya da yoğunlaştıran faktörler oluyor. Hemen hemen 40 yaşından sonra herhalde oranlar %40'ı geçiyor hocam da daha iyi bilir benden. 18-30 yaşta da böyle çok varyansı görüyoruz. %6'dan %25'e gibi bir şeyden bahsediyorlar. Özellikle psikojenik olanlardan ve performans kaygısıyla alakalı olanlardan. Onun dışında tabii isteksizlikle de karışabiliyor bazı şeyler. İşte hanım istiyor diye yapıyorum, gönlü olsun diye yapıyorum. Ben artık istemiyorum ama istemediğimi de söyleyemiyorumlar da bizde psikojenik erektil disfonksiyonuna karışabilme potansiyeli olan vakalar. Onun yanında işte erken boşanma. Bunların hepsine bir psiko eğitim gerekiyor. Psiko eğitimden sonra çiftin de bunu nasıl yöneteceğiyle ilgili bir psiko eğitim veriyoruz. Sonra da anatomi fizyoloji de öğretiyoruz. Bayağı güzel öğreniyorlar. Hatta eğitilirken şey derdi hoca: doktora da mı anatomi fizyoloji anlatacaksınız? Evet, doktorsa da anatomi fizyoloji anlatacaksınız diye. O kadar ciddiye alıyorlar. Biz de alıyoruz. Onun için hani bu daha çok bu şeyleri, hastalıkları daha çok bu erkek cinsel sağlığında de yani erektil disfonksiyon ve erken boşalma olarak görüyoruz çoğunlukla.
0: Erkek cinselliğinde bence biraz önce çok güzel bahsettiniz. En yaygın mitlerden bir tanesi cinsel ilişki, performans ve skor odaklı değerlendirmek. Evet. Sayılar, süreler, santimler.
1: Niteliği.
0: İnsanlar buralara takılıyor ve kalıyor. Yani. Önemli mitlerden bir tanesi. Bu bir tanesi de erkek her zaman hazır olmak zorunda. Yani erkek her daim cinsel ilişki için hazır olmak zorunda. Bunu nasıl kırabiliriz? Yani bu aslında bizim de çok üzerine... Çünkü bazen hasta geliyor gerçekten. Birlikte hocamla çalışıyoruz, hasta yönlendiriyoruz. Çok da mutluyuz bu işbirliklerinden. Çünkü gerçekten her zaman hastaları komple, bütüncül olarak ele alabilmek bizim için de çok kıymetli. Böylesine kıymetli profesyonellerle çalışabilmek de çok kıymetli. Bu çünkü birçok sorunun başlangıcı olabiliyor. Çünkü adamcağız normal cinsel hayatı devam ederken bir gün hazır olmadığı için işler ters gitmeye başlanıyor ve üzerine ondan sonra çok büyük bir yük bindiriliyor. Bunu nasıl kırabiliriz ya da nereden çıkıyor bu?
1: Çok güzel soru. Bilgilendirmeyle onu düşünüyordum. Mesela bir erkek önceden erotik bir malzemeye baktığı zaman 17-16 yaşında sert görüntüyle bile sertleşebilir. Ama belli bir yaştan sonra temas etmesi gerekir. Mesela bu

0: data yokken bile başvuranlar oluyor. Ben sertliğimi kaybediyorum diyor. Çünkü eskisi gibi olmadığını düşünüyor. Haklı da gözleminde aslında bakarsanız, ama yaşlanmada bunun olabileceğini bilmiyor mesela. Erkeğin her zaman hazır olması gerekliliği gibi. Yani erkek de insan. Yani şakayla karışık. Erkeğin de duyguları, kaygıları. Erkekler zaten hani başarısızlık, reddedilme ve performansı kendileri beğenmedikleri zaman duygulanımları çok anksiyeteye doğru giden, kaygıya giden ya da hüzne doğru, geri çekilmeye doğru giden şeyler yaşıyorlar, durumlar yaşıyorlar. Bu yaşadıkları durumlarda da yalnız kalıyorlar, konuşamıyorlar. Çünkü bu konuda çok da bir açıklık da yok.
1: Yani
0: Yani
1: kendi
0: arkadaşına sorsan,
1: cinslerine
0: tabii,
1: açılsa
0: hem cinsine de
1: dalga
0: açılamaz.
1: konusu
0: Yani
1: yaparlar, şey yaparlar, bir şey olur.
0: ya bu konularda
1: Yani
0: çok yalan söylenir çünkü bir
1: maalesef,
0: de
1: evet, yani
0: maalesef.
1: kimse de gerçekten doktoru dışında kimseyle konuşup dertleşebileceği bir konu da değil bu. O
2: Kesinlikle.
1: yüzden biz de biraz bu programları yapıyoruz.
0: Aynen
1: Yani
0: öyle. Yani
1: insanlar bilsin, çözümü, tedavisi var.
0: onun için de bu
1: Bir
0: konuyu
1: sorun bu.
0: seçtim aslında. Çünkü yani evet, toplumsal olarak hep böyle toplumun kadına yaptığı baskıdan bahsediliyor. Evet, doğar bu, ama erkeğe de ettikleri çok az değil yani.
2: Bizi de
0: Özellikle
2: ezmeyin
0: ergenlikten çıkıştaki beklentiler, zaten çocuklar biraz bilgisayardan, pornografik malzemeden öğreniyorlar. Oradaki beden uyumsuzlukları, kendisini karşılaştırdığı, yani o işten para kazanan bir profesyonelle karşılaştırıyorsun kendini. Yani basketçiye bakıp benim boyum niye kısa diye hayıflanmak gibi bir şey aslında. Böyle başlıyor. Süreler başlıyor ve erkek böyle öpüldü, sarılındıdan keyif alması biraz yasak bir cinsiyet. Yani şey, sen partnerini mutlu ettiğin için vekaleten bir haz alabilirsin. Onun için her zaman hazır olacaksın gibi şeylerle bunları çalışıyoruz aslında. Yaşar hocamın da demin sorduğu gibi eğitimlerini veriyoruz. İkna ediyoruz. Çünkü çok da yerleşik de bir şey bir yandan, yani çok erkek egemen bir kültürde. Böyle bakılıyor yıllardır.
2: Normalde dürüstçe bir itirafta bulunayım. Psikoloji, psikanaliz gibi konular beni çok sıkar. Aslında mesleğin içerisinde var ama dürüst olayım, bazen zorlanıyorum dinlerken, takip ederken. Ama Emir hocam sağ olsun, onu dinlerken her zaman çok keyif alıyorum. Süremiz maalesef kısıttı. Keşke devam edebilsek, sabaha kadar dinlesek, ama
0: Başka
2: hocam
0: zaman
2: çok
0: yaparız.
2: teşekkür ediyoruz.
0: Ben
2: Ayaklarınıza
0: teşekkür ederim.
2: sağlık.
0: Sağ olun
2: Çok keyifli bir
0: davetiniz için.
2: sohbet
0: İyi ki
2: oldu. Çok sağ
0: geldiniz.
2: olun.
0: Sağ olun,
1: Çok
0: eksik olmayın.
1: teşekkür ederiz. Efendim, şimdi biz Yaşar hocamla birlikte sizden gelen soruları cevaplayacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Sevgili izleyiciler, hafta başından beri, program başladığından beri bize birçok soru yolladınız. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden, WhatsApp hattımızdan, altta yazan telefon numaramızdan, mail adresimizden. İyi ki yolladınız. Bizler de sizler için ara ara onları cevaplamaya çalıştık. Hala da devam ediyoruz. Hocam sosyal medyadan da, YouTube kanalından da bazen sorularınıza cevap veriyor. Bizim editörlerimiz bugün yolladığınız sorulardan birkaç tanesini derledi. Hazırsanız onları soracağım
2: Başlayalım
1: size
2: efendim.
1: hocam. Bir vatandaşımız demiş ki, hocam ben 46 yaşındayım. Eşim diyor ki horlamam arttı. Ben de son zamanlarda cinselliğe karşı isteksiz oldum. Horlamayla erkeklik arasında bir bağlantı var mı diye sormuş.
2: Her daim söylüyoruz aslında, erkekler kendi horladığının farkına varmıyorlar maalesef, keşke varabilsek. Uyku kalitesinin cinsel hayat üzerinde çok önemli bir etkisi olduğunu biliyoruz. Uyku kalitesi ne kadar iyi olursa erkeklerde testosteron salınımı o kadar iyi oluyor. Testosteron da hem cinsel güç için hem de cinsel istek için çok önemli bir yere sahip. Tabii bir diğer perspektiften bakarsak da durduk yere horlamamız artmıyor. Ne zaman kilo alsak, ne zaman stresli olsak, ne zaman uyku düzenimiz bozulsa, o zaman horlamamız artıyor. Yani iki yönlü değerlendirdiğimizde de, iki türlü de gerçekten uyku kalitesinin düşmesi olarak değerlendirirsek, evet, bunun cinsel hayat üzerine çok ciddi manada etkileri var. Burada altta yatan nedeni araştırmak lazım. Neden horlamaya başladık? Uyku kalitemiz neden düşük? Bunlar üzerine çalışıp cinsel hayatı yeniden düzene koymakta fayda var.
1: Evet. Peki hocam, yine bir izleyicimiz demiş ki, merhaba hocam, ben 39 yaşındayım. İş stresinden mi bilmiyorum ama eşimle yalnız kalınca performansım düşüyor. Tek başımayken böyle bir sorunum yok. Bu psikolojik olabilir mi demiş.
2: Çok yüksek ihtimal psikolojik bir neden. Burada tabii iki tür psikolojik
1: Belki
2: nedenden
1: eşine
2: bahsediyorum.
1: kızmıştır,
2: Tam da
1: küsmüştür.
2: ondan bahsediyorum. İki tür psikolojik nedenden bahsediyoruz. Birincisi, biz generalize ederiz. Generalize, yani genel bir stres, iş kaynaklı problemler, bunlar da etkiliyor soruyu soran.

Kur'an hastamızın, izleyicimizin de bahsettiği gibi. Bir diğer yandan da eşe dair, ilişkiye dair problemler de psikolojik olarak baskı yapıyor. Bazen birbirinizin arasındaki muhabbetin azalması ve sorunların artması cinsel hayatın olumsuz etkilenmesine ve burada problemlerin başlamasına yol açabilir. O yüzden de mutlaka bu aradaki sorunlara, biraz önce Emir Hocam da çok güzel bahsetti, aradaki sorunların, evet, iletişimle halledilmesi, en azından

0: zamanlarda göbek çevrem çok büyüdü. Kilo almak erkeklik hormonlarını gerçekten etkiler mi? Muhtemelen yayınımızı da izlemiştir diye
1: evet,
0: düşünüyorum bu soruyu
1: kesinlikle
0: yolladığına göre.
1: Etkiler. Buradaki tüm yayınlarımızda hep bahsettik. Artık yavaş yavaş da programın sonuna, bu sezonluk sonuna doğru geliyoruz ama erkeklik hormonu dediğimiz testosteron hormonu aslında çevre dokularda, çevre yağ dokularda östrojen hormonuna, kadınlık hormonuna dönüştürülüyor. O nedenle de erkeklerin yağ miktarının artması bir yandan testosteron hormonunun düşmesine neden oluyor. Ama bunu sadece, her zaman söylüyorum, testosteronu sadece bir erkeklik hormonu olarak düşünmemek lazım.
0: Tabii.
1: Testosteronun anabolik bir sürü özelliği ve görevi var. Kalp sağlığı, kemik sağlığı, iskelet sağlığı, ruh sağlığı, akıl sağlığı, birçok noktada erkekler için çok kıymetli ve önemli bir hormon, testosteron hormonu. O nedenle de sadece bu erkeklik olarak düşünmemek lazım. Bir diğer cinsel tarafta da sadece testosteronun düşmesi değil, göbek çevresinin artması damar sağlığının da düşeceğini işaret ediyor. Bu da kesinlikle cinsel organa kan akışının azalması, sertleşme kalitesinin düşmesi anlamına gelir.
0: Yanlış hatırlamıyorsam programlarımızdan birinde şeyden de bahsetmiştiniz. Yani göbek ilerledikçe ve büyüdükçe, o çevre doldukça aslında kendi cinsel organını da göremiyor istediği
1: evet,
0: gibi. Bu da bir
1: bozukluğa yol açıyor.
0: Yani
1: estetik olarak da çok ciddi manada etkileniyor ve sonuç itibariyle bu görüntüde kişilerin özgüvenini çok olumsuz yönde etkiliyor.
0: Evet. Yine bir izleyicimiz demiş ki, merhaba doktor bey, ben 34 yaşındayım. Uzun süre araba kullanıyorum. Akşam eve geldiğimde kasık bölgemde ağırlık hissediyorum. Bunun altında önemli bir sorun olabilir mi?
1: Araç kullanmak tabii sadece muhtemeldir ki, genellikle biz hep kas iskelet problemlerini işaret eder. Bu tarz hastada genellikle kas iskelet problemleri vardır. Ama araba kullanmak çok problem olmasa da uzun süre bisiklet ve motosiklet kullanımı, sele tarzı oturaklarda oturmak, bu
0: tabii
1: at birinciliği de çok nadir ama bunu da dahil edebiliriz. Bu bölgede, perine dediğimiz bölgede sinirlerimiz geçiyor. Tam seleye oturduğumuz bölge yumurtakların arka kısmına tekabül eder. Bu bölgeden sinirler geçtiği için uzun vadede bir cinsel hayata olumsuz etkisi olabilir. Ama çok oturmanın kasık bölgesi üzerine basıncın artmasıyla birlikte zararı olabilir. Bu çok önemli bir durumu işaret etmez ama belli aralıklarla molalar vermek, yürüyüşler yapmak, bölgeye giden kan akışını arttırmak bu şikayetlerin azalmasına yol açacaktır.
0: Evet. Yine bir izleyicimiz demiş ki, hocam ben 44 yaşındayım. Yazın denize girdikten sonra ya da üşüttüğümde sürekli idrara çıkıyorum. Üşütmek gerçekten prostat yapar mı? Herhalde kasık bölgesini üşütmekten
1: bahsediyor.
0: Evet, prostat
1: bahsediyor. Yapar mı? Aslında çok güzel bir tabir. Bu çok merak edilen bir konu. Islak mayoyla kalırsak idrar yolu enfeksiyonu geçirir miyiz gibi sorular çok sıklıkla bize de gelen ve başvuru sebepleri arasında. Öncelikle erkek tarafından söyleyeyim. Kadınlarda biraz daha kuru mayoyla oturmak daha faydalı olabilir. Çünkü flora bozulabilir. Eğer burada özellikle havuza giriliyorsa tehlikeli olabilir. Denizde çok büyük bir problem olmamak kaydıyla. Erkeklerde prostat olmak diye bir tabir var. Aslında bu iyi huylu prostat büyümesi için kullanılan bir tabir. Prostat bir bezimiz, bir üreme bezi,
0: zaten
1: yardımcı üreme bezi.
0: Var.
1: Her erkeğin prostatı var. Her erkek prostat oldu zaten. Ama önemli olan, prostatın 3 tane önemli hastalığı vardır. Birincisi prostatın iyi huylu büyümesi, diğeri iltihaplanması, bir diğeri de Allah korusun kanseri. Kanser ve büyüme biraz daha ileri yaş hastalığı, iltihaplanması daha genç erkeklerin hastalığı şeklinde tabir edebiliriz. Tabii ki soğuğa maruz kalmak, soğuk hava, soğuk ortam, nemli ortam, ıslak mayolar burada işeme refleksini tetikleyebilir. Ama bu zararlı bir refleks değildir. Özellikle erkeklerde idrar deliği uzunca ve korunaklı olduğu için bir zarar dokunmayacaktır. Prostat hacmiyle de bir alakası yoktur. Prostat sağlığını korumak için erkeklerin sağlıklı beslenme, her zaman söylüyoruz zararlı ama tütün gibi zararlı alışkanlıklardan, yasaklı maddelerden uzak durmaları,
0: evet,
1: ve sağlıklı bir hayat yaşamaları, sağlıklı bir cinsel hayat yaşamaları, tek partnerli ilişkide kalmaları, cinsel ilişkilerinde korunmaları ve iltihap kapmamaları çok daha kritik yere sahip.
0: Evet, izleyicimize de buradan cevabımızı vermiş olduk. Yine bir izleyicimiz demiş ki, merhaba hocam, ben 55 yaşındayım. Cinsel hayatım eskisi kadar aktif değil. Bu yaşta cinsellikteki değişim normal mi yoksa tedavi gerektiren bir durum mu diye sormuş.
1: Bunu tamamen normal karşılıyoruz. Hatta işte
0: 55 yaş.
1: Şöyle söyleyelim daha doğrusu. Cinsel hayat içerisinde, bir kişinin hayatı içerisinde cinsel ilişki sıklığının azalması gayet doğal bir durumdur. Hatta işte diyoruz ki 30'lu yaşlarda

0: Haftada 3 ila 5 arasında ilişki, 40'lı yaşlarda 2-3 ilişki, 50'li yaşlarda haftada 1-2 ilişki ve 60 ve sonrasında da haftada bir, daha sonra işte 70 sonrasında 2 haftada bir ilişki normal karşılayabiliriz diyoruz. Çünkü zamanla kişilerin cinsel isteğinin azalması normaldir. Bunun istisnaları olabilir. Kişiler daha az isteyebilir, daha az cinsel ilişkiye meyledebilirler veyahut da cinsel istekleri daha yüksek olup ilerleyen yaşlarda da daha yüksek cinsel ilişkiye sahip olabilirler. Bu tamamen kişisel bir durum ama bir kişinin hayatı içerisinde ilerleyen yıllarda daha az cinsel ilişkiye sahip olma, cinsel isteğe sahip olması tamamıyla normal bir durumdur.
1: Yani yaş ilerledikçe bu isteğin
0: Tabii ki.
1: azalması
0: Yani biz
1: normal
0: şunu
1: bir
0: normal
1: durum.
0: karşılamamalıyız. Yaşım ilerledi, sertleşme sorunu yaşıyorum. Bu normal değil kesinlikle. Yaşınız ilerledi diye sertleşme sorunu yaşıyorsanız beraberinde bir kalp hastalığı da olabilir.
1: Tabii.
0: Sertleşme sorunu
1: Yanlış
0: çok önemli bir
1: hastalıkları olabilir.
0: belirtidir ama
1: Şeker,
0: cinsel
1: tansiyon.
0: isteğin azalması tamamıyla normaldir.
1: Tamam. Sevgili izleyicimize buradan onun da cevabını vermiş olduk. Hocam ben 30 yaşındayım. Spor salonunda bazı arkadaşlar testosteron iğnesi yaptırıyor demiş bir izleyicimiz. Kas yapıyor diye anlatıyorlar. Bunu ileride zararı olur mu demiş. Biz bunu biraz anlatmıştık
0: Kesinlikle
1: ama yine
0: olur.
1: üzerinden
0: Bunu
1: geçelim.
0: tekrar tekrar anlatalım. Hep tekrar tekrar zaten üstünden geçmek istiyorum. Şimdi bir testosteron hormonundan bahsederken testosteron hormonunun iki özelliğinden bahsediyorum hep. Bir anabolik özellikleri, bir diğeri androjenik özellikleri. Ne demek istiyoruz? Anabolik özellikleri vücudun diğer organizmaları, diğer özellikleri üzerine etkiler. Yani kalp sağlığı, kemik sağlığı, ruh sağlığı gibi etkenler
1: Tabii ki.
0: üzerine etkileri. Bir diğeri de erkeklik karakteri üzerine işte cinsel sağlık, üreme sağlığı ile ilgili etkilerine de androjenik özellikler diyoruz. Biz bir bu laboratuvarlarda hazırlanmış spor salonlarında enjekte edilen testosteronları incelediğimiz zaman onların kimyasıyla oynanmış ve anabolik karakterlerinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Yani anabolik karakteri daha baskın bir testosteron veriliyor. Dışarıdan bu testosteron veriliyor. Amacı kas kütlesini büyütmek. Daha sonra zaman içerisinde vücudumuz kendi testosteron üretimini durduruyor. Çünkü bu hormonlar girdiğinde beynimizde üretilen FSH-LH ismini verdiğimiz hormonların üretimini baskılıyor ve böylelikle de vücudumuz kendi kendine testosteron üretmeyi bırakıyor. Dışarıdan aldığımız testosteronun da anabolik özelliği çok yüksek ama androjenik özelliği yok. Bir süre sonra androjenik özellikler gerilemeye başlıyor. Yani kişiler aslında büyük bir kasa sahipken erkeklik özelliklerinde azalmalar oluyor. Nedir? İşte sertleşme sorunları, penis ve cinsel organ büyüklüğü ile ilgili problemler yaşamaya başlıyorlar ve gerçekten de ruh halleri bundan olumsuz yönde etkilenmeye başlıyor. Aslında profesyonel bu işi yapan insanların bile düşünmesi gereken bir durumken sadece vücut geliştirme sporuyla ilgileniyorum
1: Maalesef.
0: diye yapan insanların bunu yapmaması lazım. Bir diğer önemli problem de bunlar kol kasınızı, bacak kasınızı büyütebildiği gibi kalp kasınızı da büyütebiliyorlar. Eğer ki ailesel olarak kalp çıkışında bazı hastalıklar vardır, bir kas kütlesi varsa ve siz bu kas kütlesini de büyütürseniz Allah korusun ölümcül tablolara yol
1: Allah korusun.
0: açabilen, damar tıkanmalarına yol açabilen, inmelere, kalp krizlerine yol açabilen çok önemli sağlık problemlerinden bahsediyoruz. Bu çok hayati bir konu. Özellikle gençlerimizin uzak durmalarını önemli rica ediyoruz.
1: Yani muhakkak çevrenizde kullanan varsa da mutlaka uyarsınlar. Hemen bir uzmana görünsün ya da bir uzman eşliğinde
0: Ve
1: doğru
0: burada
1: gıda takviyeleri yani
0: maalesef
1: gıdadan da alabiliriz, değil mi?
0: bu protein tozları kullanılabilir, daha masumlar. Bazı içerisinde fitoöstrojenler var, onun haricinde masumlar. Burada maalesef bir de zorba var. Spor
1: Değil
0: salonuna
1: mi?
0: gidenler bilir. Spor salonunda protein steroidlerle kas yapmış insanların diğer insanlara böyle ezici ve aşağılayıcı tavırları. Bu sosyal medyada bile karşılaşıyoruz biz. Yani
1: Maalesef.
0: sosyal medyada biz bile linç yiyoruz. Benim kaç tane videomu saçma sapan spor hocaları biz bazen olayı egzajere ediyoruz. Dikkat çekmesi için. Gençler bu zararlı alışkanlıklara bulaşmasın diye. Biz bilmiyor
1: Kanca
0: değiliz. Biz
1: başlıklar
0: bu fizyolojiyi, onun kimyasını, biyokimyasını, molekülü ne kadar biliyoruz. Ama sanki
1: spor hocaları daha iyi
0: evet
1: biliyormuş
0: biz
1: gibi.
0: biraz daha alttan anlatabiliyoruz. Bu ölümcüldür, bu böyle yapar, bu mahveder sizi. Ama gerçekten öyle olmayan bir şey abartarak söylemiyoruz ama bazen de dikkat çekmek istiyoruz. Burada böyle muazzam bir koruma, muazzam bir tepkiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar gerçekten çok sakıncalı
1: Sakıncalı ve
0: yaklaşımlar.
1: üzücü. Çok önemli konularımız var hocam. Konuşmaya devam edeceğiz ama önce kısa bir reklam arası vereceğiz. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklamın ardından tekrar sizlerle olacağız.

kapısı iliklerine kadar işgali yaşamış bir caddedir. Buranın hikayesi ve buranın hatırası çok büyük. Allah bir daha bu millete ve Allah bir daha bu topraklara işgal nedir göstermesin. Bizim İngiliz'e, bizim Fransız'a, İtalyan'a elbette tahammülümüz var. Başımızın üstünde ne demek, buyursunlar, gelsinler, misafirimiz olsunlar, yesinler, içsinler, geçsinler. Ama işgal olunca bir dakika, orası bambaşka bir nokta. Geçmişe yürüyen adam size bugünle dünü birleştirecek ve her şeyi anlatacak. Sizler hazırsanız, bizler de hazırız. O halde Bismillah diyelim. Beyoğlu 2, Grand de Rue de Pera ya da Cadde-i Kebir, hangi isimle anıyorsanız anın, burası güzeldir. Burası hakikaten batılılaşmak yolunda Tanzimat'tan beridir adım atan Türkiye'nin, Devlet Ali Osman'ın bir ne diyelim, panoramik görüntüsüdür. Efendim, geçmişe yürüyen adam Beyoğlu programıyla sizinle karşı karşıya olmaktan zevk duyuyoruz. Buranın adı Grand de Rue de Pera veya Cadde-i Kebir. Ne zaman İstiklal Caddesi olmuş? Hadi gelin bu hikayeyi konuşalım. İkinci fotoğraf size bunu anlatacak. Program başladı.

1929 kışı çok çetin bir kıştır. Tıpkı 1620 yılında olduğu gibi. Öylesine zordur ki 1954 de bu arada zordur. Öylesine zor kışlar ki bunlar, Boğaz donmuş, Boğaz ulaşımı bitmiştir. 20-25 gün Boğaz'daki gemiler hareket edemeyecek hale gelmiştir. Şu an 1929 kışını görüyorsunuz. Beyoğlu'nda Cadde-i Kebir'e, yani İstiklal Caddesi'ne doğru giden yolu görüyorsunuz. Cadde-i Kebir 2 sene önce 1927 yılında İstiklal Caddesi oldu. 2024'ten bahsetmiyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz 1929'dan 2 sene önce 1927 yılında caddenin adı değişti. Bir sonraki fotoğrafta onu göreceğiz hep birlikte. 1929'u veren Taksim bölmek bölüştürmek demektir ya. Hani geçtiğimiz haftaki Taksim 1 programında anlatmıştım. Yine bu binanın önünde anlatmıştım. Taksim, burada bulunan su sarnıcının içinde bulunan suyun borularla Kasımpaşa ve Tophane bölgesine taksimi yapılır. Bu bina üzerinden yapılır. Buna maksem denir. Bölen, bölüştüren, parçalayan demektir. Maksem binasının hemen önünde tramvay yolu açılsın diye dönemin çalışanları kar kürümüşler ve yolun bu tarafına, şu tarafına doğru karları bırakmışlar. Yani ama bir dakika, buralarda tren rayı yok, tramvay rayı yok. Tramvay rayı biraz daha ilerilere doğru şuralarda. Peki ama fotoğrafta ray görülüyor. Anlaşılan o ki o günlerde tramvay yolu Atatürk heykelinin sağından değil solundan ve şuralardan gidiyor. Olsa gerek ki hem rayı görüyoruz hem kar kürülen yerleri görüyoruz. İlerisi İstiklal Caddesi'ne doğru giden yol. İstiklal Caddesi 1929 yılında tam olarak böyle görülmektedir. Sevgili dostlar, size burada yanıltıcı bir tarih bilgisi verdim. Farkına varmadan onu düzelteyim. İstanbul Boğazı teknik olarak asla donamaz. 1929'da donmadı. 1620'de donmadı. 1954'te donmadı. İyi ama donan İstanbul Boğazı yazdığınızda Boğaz donmuş, kar kütlelerinin üstünde insanlar var. Üsküdar'dan

Beşiktaş'a, Üsküdar'dan Eminönü'ne, Sarayburnu'na insanlar yürüyerek gidiyorlar, geliyorlar. Peki bu nedir derseniz söyleyeyim. İstanbul Boğazı saatte 6 millik bir akışkanlıkla dünyanın en akışkan sularından biridir. Dolayısıyla İstanbul Boğazı bu akışkanlıkla donamaz. Görmüş olduğunuz buz kütleleri donan Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, Karadeniz'den de akıntıyla Ege'ye doğru gelirken İstanbul Boğazı'na gelip yolu tıkamışlardır. Anadolu Hisarı ile Rumeli Hisarı arası 660 metredir, dardır. Dev buz kütleleri gelmiş, birbirine yapışmış. İstanbul Boğazı değil, donan Tuna Nehri'nden kopup gelen buz kütleleridir. Ve fotoğrafta 1954 diye gördüğünüz buz kütleleri üzerinde yürüyen insanların fotoğrafı ise Tuna Nehri'nden kopup gelen buz kütlelerinin üzerinde aslında yürüyorlar. İşte bu fotoğraf şu an gördüğünüz ve insanların üstünden basarak geçtiği buz kütleleri, kar ise 1929'un kara kışından alıntıdır. Ben 74'lüyüm. Laf aramızda böylesine bir kara kışı, hiç durmadan karın 15 gün yağdığını, yolların kapandığını, hayatın felç olduğunu hatırlıyorum. 1987 kışı. İstanbul 1987 yılında da bir kış felcine uğramış. Her taraf metrelerce karla kaplanmıştı. Gelelim mi fotoğrafa tekrar? Takvimler 1929'u göstermekte. Maksim tarafının burasında kar var. O tarafta ise tramvay rayları bulunmakta. 2024 güneşli bir tiyo Aralık ayı. Güneşli bir Aralık. 1929 karlarla dolu, boğazı donduracak kadar şiddetli karlarla dolu İstanbul. 94 yıl, 95 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Takvimler 1927 yılını göstermekte. Acı 1909'lardan, hatta biraz daha eski 1897'lerden kalma Osmanlı'nın savaş tecrübesi 1922'de bitti. 1922'ye kadar bu topraklarda maalesef gülümseyen insan çok yoktu. Bu vatanı sevmekle gülümsemek ters orantılıydı. O günler, o kapkara günlerde bu caddedeki esnafın Yunan bayrağını dükkanının kapısına asmak zorunda olduğu günlerde, Zito Venizelos diyerek her sabah yeminler ve antlar etmeyen esnafın dükkanına el konulma ve adamı hapse atma günlerinden sonra buranın adı bu uzun 1100 metrelik Taksim'le başlayıp Pera ile biten 1100 metrelik balık sırtının o kılçık kısmı gibi dümdüz duran bu caddenin adı Grand de Rue de Pera idi. Geçtiğimiz hafta kaçıranlar için bir kere daha söyleyeyim. Pera kelimesi aslında şehre ait olmayan karşı yaka demektir. Pera Latincedir, Pera İtalyancadır, Pera Yunancadır. Pera kelimesi şehir olmayan demektir. Taşra olan Rue Fransızca cadde demektir. Grand de Rue de Pera, Büyük Pera Caddesi, karşı tarafın Büyük Pera Caddesidir. 1100 metre. Osmanlı ise buraya Cadde-i Kebir demiştir. Yani uzun cadde. Buranın hatıraları kötüdür ve bu millet 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasıyla başlayan bir destan yazdı. Bu 1923'te Cumhuriyet'le madalyalandırıldı. 1919'dan 1923'e kadar olan bu zorlu süreçten sonra bu caddenin adı Kurtuluşumuza,

hürriyetimize, istiklalimize binaen değiştirildi ve adı İstiklal Caddesi oldu. Şu an 1927 yılına ait bir fotoğraf görüyorsunuz. Durun merdivenin altına geçeyim. Şu an bir merdiven var. Ben o merdiveni tutuyorum. Merdivenden biri çıkmış. Tabelanın yukarıdaki tabelayı değiştiriyor. Yukarıdaki tabelada Grand de Rue yazmıyor. Cadde-i Kebir yazıyor. Cadde-i Kebir İstiklal Caddesi olarak değiştirildi. Ama tabelaya zoomlanıp bakılırsa caddenin adının İstiklal Caddesi olarak Arap harfleriyle yazıldığı, 1928'in 1 Kasım'ında harf inkılabı yapıldı ve harfler değiştirildi. Aslında bizim kullandığımız alfabe 1928 1 Kasım'ına kadar Arap harfleriydi. 1928'de Latin alfabesi oldu. Bu yüzden 1927 yılında burada bulunan tabelanın üzerinde Arap harfleri yazmaktadır ve burası İstiklal Caddesi. 1927 öncesi Cadde-i Kebir olan cadde İstiklal Caddesi olarak isimlendirildi. 1927. Burada bir halk kalabalığı bulunmakta. Halk burada durmuş. Tabelanın isminin değiştirilmesini görüyor. Önemli bir olay. 1927, 2024, üstünden geçen 97 yıl, iki ayrı fotoğraf şu an karşınızda.

İmamoğlu'ndan bahsetmişken şu an bulunmuş olduğumuz yerin kritik durumundan, kritik halinden bahsetmemek olmaz. Şu an Taksim Palace adı verilen 7 katlı bir apartmanın önünde bulunmaktayız. Taksim Palace tarihi bir apartmandır. Yukarıda Rauf Orbay oturuyordu. Rauf Orbay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda başbakanlık yapan Mondros'a Mustafa Kemal Paşa'nın referansı ile katılımcı olarak katılan Hamidiye zırhlısı kahramanıdır. Efendim, hikayemiz aslında bizim Tokatlayan Han'da başlar. Şimdi burayı lütfen görün. Sonra Tokatlayan Han'a gittiğimizde buranın hikayesini sizlerle konuşacağız. Rauf Orbay burada üst katta oturuyordu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuran insanların hayatının kurtuluşu tam olarak üst katta oldu. İyi ama nasıl? Programın ilerleyen zamanlarında, ilerleyen fotoğraflarında size tam olarak burayı anlatacağım. Birazdan. Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi Türkiye'nin her santimini parsel parsel düşman işgalini açık hale getirdi. Bu 7. maddenin kendilerine vermiş olduğu yetkiye dayanarak şımarık ve küstah İngilizler, şımarık ve küstah Fransızlar, şımarık ve küstah İtalyanlar ve onların emir eri Yunanlılar İstanbul'u 16 Mart 1920'de işgal etti. Şu an 1920 yılına ait bir fotoğrafla karşı karşıyayız. 104 senelik fotoğrafta bugün Fransız kültür merkezi olarak kullanılan bina, o günlerde Fransız Büyükelçiliği ve görmüş olduğunuz askeri birlik General Desperey önderliğinde Fransız işgal ordularına mensup askerler Fransız Büyükelçiliğine gidiyorlar. Ne acı bir manzara değil mi? Şu an görmüş olduğumuz manzarayı dünya gözüyle Allah bu topraklarda yaşayan hiç kimseye göstermesin. Zira bu bir insanın ruhunu da kalbini de acıtmaya ziyadesiyle yeter. Şurada küstah küstah yürüyen Fransız askerlerinin küstah küstah bakan komutanı deklanşöre doğru ekranlar

0: doğru bakıyor Fransız Büyükelçiliği. Ha, bu arada bir bilgiyi daha vereyim mi? Sürekli Fransız Kültür Merkezi, Fransız Büyükelçiliği diyorum ya. Aslında burası şehir dışın Meşelik Sokağı'nın önündeyiz. Taşra, ormanlık bir arazi. Sultan 3. Ahmet döneminde, yani 1703-30 yılları arasında 27 yıllık bir zaman diliminde burada bir pandemi hastanesi var. Burası şehir dışı, burada hayat yok. Şehrin dışında karantina bölgesinde bir pandemi hastanesi kurulmuş. İşte o pandemi hastanesi Fransız Kültür Merkezi, Fransız Büyükelçilik binası ve her şey. 1920'li yıllarda şuradan gördüğünüz, şurada bu tarafa doğru yürürken gördüğünüz bu askerler aslında Fransız Büyükelçiliğine giden, İstanbul'u işgal eden askerlerdir. Açı aynı açı. Maalesef görüntü insanın ruhunu ve moralini bozan bir görüntü. Allah bir daha bu millete ve bu topraklara işgal adı verilen o kötü gerçeği göstermesin. Bu topraklarda Türk askerini ve Türk polisini yürürken görmek bize gurur ve moral verir. 1920 yılında 104 sene önce tam olarak şurada Fransız askerleri, bu toprakları işgal etmek için gelen Fransız askerleri yürürken görüyoruz ve Büyükelçiliğe gidiyor. 100 çekilen iki fotoğraf şu an karşınızda.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Abi kaç dakikaya buradasınız?
1: Az kaldı Abdi Bey.
0: Bunlar içeri giriyorlar abi. Alper'i arıyorum, bakmıyor telefona.
1: Tamam, ben arıyorum.

0: Polat Alemdar operasyonu öğrenmiş. Ben gelene kadar bir şey yapmayın diyor.
1: Bizlere görevi Polat Alemdar vermedi. Görevi verenler durdurmadıktan sonra operasyon devam edecek.
2: Bekleyecek vakit yok Alper.

nereden ateş ettikleri belli değil. Çatıdaki arkadaşlarımız şehit oldular. Şiddetli ateş altındayız. Kaç kişi olduklarını tespit edemiyoruz. Bizimle aynı üniformaları giyiyorlar. Düşmanı ayırt edemiyoruz.

0: Durun, giremezsiniz.
1: Ne yapacağım, vuracağım mı? Kaç şehidimiz var?
0: Şu ana kadar 5.
1: Binanın planlarını verin bana.
2: Polat Alemdar, bu senin işin değil.
1: İşinize karışmayayım da bütün arkadaşlar şehit mi olsun?
2: Arkadaşlarımız bu iş için yetiştirilmiş.
1: Bir pislik için bu kadar kayba değmez. Bana planları verin.

0: Ayıp değil mi Alpe? Adamlarımı gönderiyorsun. Kendin gel.
1: Seni al bayraklara sarıp...
0: Sana güzel bir tören hazırlayayım.
2: Alper gelmiyor. Ben geliyorum.
1: Oo, Memati Baş.
0: Ne iyi ettin geldin.
1: Benim de canım sıkılıyordu.
0: Polat Alemdar da geldi mi?
3: Geldim. Aman ben orada olana kadar ölme.
0: Ben hiç senden başkasına.
1: Canımı teslim eder miyim? Annenin üstümde hakkı var.
2: Usta, bunlara bakılacak zaman mı? Vura gireceğiz işte.
3: Olmuyor öyle Memati. O burada kendini kıstırdıysa vardır bir plan.
0: Ne oldu? Sesiniz kesildi.
1: E hadi gelin.
0: Bak, beni oraya getirtmeyin.
3: Sen otur oturduğun yerde. Ben tasmanı getiriyorum. Boynuna takıp sürüye sürüye çıkaracağım seni.
4: Abi, her zamanki numarayı yapıyor. Tahrik ediyor. Onunla konuşmamak lazım.
0: Polat Alemdar.
1: Gel emrime gir. Bütün herkesi öldüreceğim. Ülkeyi yönetecek senden daha iyisini bulamam.
3: 15 dakika verin bana. İçeri gireyim.
5: Usta. Sağ el.

0: Ele geçirmemiz emredildi.
1: Ele geçirdin de sağ ölüsü kaldı.
2: Gün aydınlanacak birazdan. Adamın sesini kesmezsek devlet rezil olacak.
1: Ekiplere benim de operasyona katıldığımı bildir Alper. Yürüyün.
0: Tüm ekipleri. Polat Alemdar operasyona dahil oldu.
2: Çaresiz kalırsak konuştuğumuz gibi yapacağız Alper.

0: Hadi. Kolunda beyaz bantlılar Ersoy'un adamları. Yine de ölümcül yerlere ateş etmeyin. Gecenin karanlığında kim kimdir seçemeyiz.
1: Bantı nereden gördün usta?
0: Kameradan gördüm. Cahit, bizimkilerle konuş. Çatıyı ateş altında tutsunlar. Biz onlarla uğraşmadan evin etrafını saralım.
2: Tamam abi.
0: Abdülek, bu bir vardır eve girişte. Girişler senden.
2: Tamam abi.

0: Şurayı görüyor musun?
1: Evet efendim.
0: Ersoy'u o tarafa çekeceğiz. Orada gördüğün an lava atacaksın.
1: Efendim, sağ ele geçirilmesi emri verilmişti.
0: Arkadaşlarını öldüren adamı bir de sağ mı ele geçireceksin? Cehennem ateşinde yansın.
1: Emredersiniz efendim.

0: Adamları yerleştirdin mi?
1: Yerleştirdim efendim.
0: Tamam, çıkıyoruz.
1: Efendim, burada kalsak?
0: Gel benimle.

0: Biraz koş!
1: Abdülhey, kapıya!

Siz gerizekalı mısınız? Odaya girmiştim. Ersoy elimdeydi. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Kimin adamısınız lan siz? Kime hizmet ediyorsunuz?

0: Efendim, Ünsal geldi.
1: Gelsin.
2: Efendim, Ersoy Uluğ Bey'e operasyon yapılmış dün gece. Yakılarak öldürülmüş.
1: Ünsal'cığım, kendine bir kahve al. Uyanmanı sağlar.

0: Neden bana haber vermediniz efendim?
1: Böyle şeyleri senin bana haber vermen gerekmiyor mu? Biraz tatile çıkmak ister misin?
0: Hayır efendim, iyiyim. Ama sizin kadar bizim devletin içine hakim değilim.
1: Olamazsın zaten.
0: Buna Şamir nasıl izin verdi?
1: Ersoy'un yok edilmesini en çok o istemiştir. Canlı ele geçirilseydi bu Şamir'in sonu olacaktı.

0: Abdüre. Adli tıbbı sıkı takip edin. Cesedin Ersoy'a ait olup olmadığını öğrenelim.
1: Usta, bir tereddütün mü var ki?
2: Yok.

0: Ne zaman çıkabilecek Nazif anne eve?
1: Hocalarımız biraz daha kalmasını tavsiye ettiler savcı hanım.
2: Biraz daha kalınca ayaklarım tutacak mıymış? Beni evimize götür bey.
3: Oğlum gelsin, bir konuşalım hanım.
2: Neyi konuşacağız bey? Eve gitmek istiyorum.
0: Anne, evde daha zor olmaz mı senin için?
2: Kızım, alırsınız bana bir sandalye. Benim kimseye bir yüküm olmaz.
0: Onun için mi dedim anne, aşk olsun.

0: Durumlar nasıl üstüne?
1: İyiyiz efendim. Sizde durumlar nasıl?
0: Gözün aydın. Ersoy öldü.
1: Verin o mübarek elinizi öpeyim.
0: Ne yapıyorsun?
1: Ahtım vardı efendim. Kim öldürürse 40 gün sırtımda gezdirecektim.
0: Ben öldürmedim. Cahit, öldüren çocuğun adresini ver. Hüsnü Bey onu biraz gezdirsin.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Bu arada emrettiğiniz gibi Gaye Hanım Tuncay Bey'in odasında sizi bekliyor.
0: Sağ ol Hüsnü.

0: Ne yapıyorsunuz Hüsnü Bey?
1: Bugün benim doğum günüm Burçin Hemşire Hanım. Önüme geleni kucaklayacağım.
0: Hüsnü Bey!
2: Annem nasıl Gaye?
3: Bugün fiziki olarak daha iyi abi. Ama morali kötü.
2: Normal Gayecim. Daha yeni yeni hadiseyi idrak ediyor. Konuştun mu hocanla?
3: Konuştum abi.
2: Ne diyor?

0: Söyle gülüm, söyle.
1: Umut yok diyor. Sizin moralinizi bozmamak için tam söylememiş. Ama Nazife annenin ayağa kalkması neredeyse imkansızmış. Böyle yaşamaya alışması lazım diyor.

0: Abi niye streslisin?
1: Ben bankacı mıyım oğlum? Stres bende ne arar?
0: Ersoy'un cesedini görmedin diye mi efkarlısın?
1: Oğlum ben düşmanımı gömmeden rahat edemiyorum. Hele ki başkası benim düşmanımı öldürmüş, hiç rahat edemiyorum. Artık bir ay tribimi çekersin Abdülay.
0: Bana ne abi senin tribinden? Git Lale zara çeksin.
1: İki şaka yaptım diye insanı pişman etme.
2: Hadi gözümüz aydın. Ceset Ersoy Ulubey'e ait.
1: Nasıl anlıyorlar? Ceset olmuş odun parçası.
2: DNA testi yapıyorlar.
1: Yoktur yine, değil mi derin bir numara?
2: Yok yok. Rahat ol.
1: İşte niye rahat olamıyorum, ona da uyuz oluyorum.

0: Sağ ol gülüm.
1: Abi gözüm bozulacak, yazık. Ersoy öldü gitti, hala daha zararı var. Abi sırada kim var şimdi?
0: Düşman mı biter Erhan?
1: Bu adamın 1000 kişilik ordusu vardı. Konseyi vardı. Hepsi musallat olacaklar.
0: Konseyi tamam. Ordusuna da bakacağız. Ersoy'un konseyinin başına seni mi geçirsek?
1: Ah, iki kolum olacaktı ki onlara nasıl babalık yapılacağını öğretirdim.
0: Kolla ne alakası var?
1: Koltuğa şöyle iki kolunu birden koyup da söyle ciğerim demedikten sonra ne yapayım ben babalığı?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
9: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
11: Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu, soruyu aldı, çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemina'yla çözdün bu işi.

0: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.

0: Anne bir şeye bakıyorum.
1: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
2: Senin kuydu.
1: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
1: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Yakıt alacağız yine, yandık.
10: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
11: Kredi

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: 26-29 Haziran arasında Bim'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim, bim.
7: Obsesso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
8: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
10: Sen seversin Miyal.
12: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
13: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
14: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
10: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
11: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: 26-29 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. BİM,
15: çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
17: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
18: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Usta. Ne işin var Numati senin orada?
2: Uyku tutmadı.
1: Beni de.
2: Usta, senin içinde de bir huzursuzluk var mı? Bu Ersoy öldü diye benim horul horul uyuyor olmam lazımdı.
1: Kusursuz operasyon ya Memati. Benim ondan midem bulanıyor. Her şey kusursuzdu.
2: Her tarafa baktım, bir şey bulamıyorum. Yok usta. Ne bileyim, belki de biz kabul edemiyoruz. Kafada kuruyoruz. Kendim sıkınca içim rahat ediyor da.
1: Şehrin içinde laf atmak nedir? Biz gelene kadar o kadar şehit ver. Biz gelince vazgeç. Tam içeri gireceğimiz zaman laf at.
2: Peki ne olabilir usta?

0: Çorba içelim mi?
1: En doğrusu çorba içmek usta. Dur, Abdül'ü de arayayım gelsin.
0: Bırak yatsın çocuk.
1: Gıcık oluyorum usta. Ne gamsız adam.

0: dur çocuk şimdi.
1: Neyle meşgul usta?
0: Vardır elbet meşgul edecek biri. Bekar adam.
1: Kim usta?
0: Benden duymuş olma Memati. Doktor.
1: Gaye.
0: Hı.
1: Vay çakal. Hiç söylüyor mu bak?
0: Sen de söyleme. Bir ara yakalarsın, üstüne takılırsın.

0: Çorba değildi usta. Şimdi Nazif annem böreklerinden olacaktı da yiyecektik.
1: Kurşunu hem anneme hem bana sıktı. Anamı da beni de felç etti.
0: Sizi felç etti, beni hem sağır hem kör etti. Mamuş'tan başka ne bir şey görüyor gözüm, ne bir şey işitiyor kulağım.

0: Bunu usta.
1: Bakalım nereye çıkıyor. Tut şunu. Bak bakalım tahmin ettiğimiz yere mi çıkıyor? Üstünde bir şey var.
0: Tamam usta.
1: Fener sende kalsın.

0: yananlar kim o zaman usta?
1: Kendi ölülerini koymuşlar.
2: Çabuk yardım et.

0: Operasyonu yapanların içinde ayım var. Ersoy'la konuşup anlaşmışlar. Başka türlü olamaz.
1: Hangisi usta? Alper mi? Paşa mı? Emniyetçi mi?

Fellerin bana yaptığını duydun mu? Evime girdi. Evimdeki herkesi öldürdü. Neden? Ben onun üstüne girmişim diye.

Ben ona bu küstahlığın bedelini ödeteceğim. Onu öldüreceğim. Onu senin elinle öldüreceğim ki her ikimize karşı işlediği günahların bedelini ödesin.

0: Benden ne istiyorsun?
1: Fellerin senin yaşadığını öğrenmesi çok uzun sürmez. Bu süre içinde onu öldürmeni.
0: Benim fellerle meselem yok. Benim meselem bu ülkeyi yönetenlerle ve Polat'la.
1: Bu ülkeyi feller yönetiyor. Feller yaşadığı sürece herkes onun piyonu.
0: Satranç oynamadın mı hiç? Şahı mat etmek için önce piyonlarını yiyeceksin.
1: Vaktin yok Ersoy. Başka bir şansın da yok. Seni oradan bunun için kurtardım. Sen felleri öldür. Sonra kimi istiyorsun?

0: Gel Tuğrulcuğum, gel.
1: Davut Bey, arkadaşlar aradılar. Savcı Leyla Türkmen'i başka bölüme atamışlar.
0: Ben meslekten atılacak dedim.
1: Efendim, bence şimdilik bu kadarıyla yetinelim. Biz normal savcılık görevini yaparken kendi usullerimizce meslekten attırırız.
2: Atanma yazın çıkmış. Özel yetkin kaldırılmış.
3: İstanbul Adliyesi mi?
2: Evet.
3: Canım sağ olsun.
2: Bir inat uğruna değer miydi?
3: Sana ne? Sen inat etmeyen birini bulursun. Karı koca en yükseğe, tepelere çıkarsınız. Şimdi müsaade et, eşyalarımı toplayayım.

0: İstihbaratçı ne olmuş peki?
1: Onun için biraz daha zaman lazım. Onu içeri attıracağım. Ama önce savcının işini bitirmek lazım.
0: Davut, zaten aramız iyi değil devletle. Bir de Polat'la kötü olmasan. İkisi de neticede onun adamı.
1: Denge gözettikçe dengeni kaybedersin Peri. Mesele İnci değil. Benim soyadımın ayaklar altına alınması. Bugün İnci'de sesimizi çıkarmazsak yarın sana saldırırlar, öbür gün bana.
2: Tuğrul söyledi mi savcıyı?
1: Evet kızım.
2: Özel yetkileri alınmış. Bana ne onun yetkilerinden? Ben adının önündeki savcılık unvanının alınmasını istiyorum.
1: Onu biz yapacağız kızım. Devlet kendi gücünü kullanmazsa basın kendi gücünü kullanır.
2: Nasıl yapacağız?
1: Polat'la aşk yaşadığını belgeleyeceğiz.
2: Aralarında bir şey yok ki.
1: Bize ne?
0: Polat'la ilişkilerimiz %100 bozulacak.
2: Polat'ı ben sakinleştiririm. Sen ne düşündüysen yap babacığım.

0: Ben şerefimle oynatmam. Madem benim ihanet edebileceğim aklınızdan geçiyor, ya sizi öldürmem gerekiyor ya da kendimi.
1: Paşa, paşa, seninle de konuşulmuyor.
0: O kadar da değil. Kırk senedir ben bu memleketin ekmeğini yiyorum. Devletime hizmet ediyorum. İhanet de ne demek?
2: Alper, nerede senin emniyetçi?
3: Bir kere daha arayayım.
1: Arama. O bize gelmiyorsa biz ona gideriz.

0: abi. Bir ekmek parası.
1: Defol
0: be
1: git
0: abi.
1: Lan.
0: Bir ekmek parası. Defol be lan. Abi. Bir çorba parası be abi. Hadi be abi. Ne olur abi.
1: Hayba lan.
0: Abi.

0: Hoş geldin Yaşar'a.
1: Hoş bulduk. Valide nasıl oldu?
0: Daha iyiyim.
1: Arkadaşlar senin iyi haberlerini bekliyorlar.
0: Verdim onlara iyi haberi ya. Ersoy Ulu Bey'den kurtardım.
1: Ya, öyleymiş. Ben böyle öleceğini düşünmemiştim. Yamyam Ati'yi ya sen İskender gibi sallandırırsınız demiştim ama.
0: Ölmek için çok sabırsızlandı. Asmaya vakit bulamadık.

0: Sağ ol.
1: Afiyet olsun.
0: Bu Murat. Sizinle birlikte mi?
2: Ersoy ölmeden önce afrasını tafrasını yaptı ama şimdi pişmandır.
0: Zaza'yla aralarındaki meseleyi çöz Yaşar ağa. Ben masamda tatsızlık istemem.
2: Ben Murat'ı ikna ederim etmesine de... Zaza'nın inadını sen benden iyi biliyorsun.
0: Ben Zaza'yla konuşurum.
2: Arkadaşlara bundan sonra birlikte hareket ettiğimizi müjdeliyorum o zaman.
0: Sen önce dediğimi yap.
2: Müsaadenle. Dünür, nasılsın?
3: Benimle hasımlık kolaydır. Hısımlık zordur Yaşar ağa. Acele etme.
2: Hayırlı işte, acele etmek lazım Memati. Hadi İlhan'ım, acelemiz var.
3: Usta, bunların yaşadığı her gün zarar.
0: Hiç kusura bakma Memati. Ersoy ölmeden önce hiçbirine dokunmam.
4: Ne?
0: Hanginiz Zaza'ya Murat'la barışmaya gideceğini söyleyecek?
3: Abdül'e gitsin. Biri hiç susmuyor, biri de hiç konuşmuyor. İyi anlaşırlar.
5: Allah bir daha hastaneye düşürmesin. İki gün yatırsın, üçüncü gün götürsün.
6: Nereye gidiyorsun dayı?
5: Oğlum, giderken de mi hesap vereceğim?
7: Benim bildiğim Zaza dayı intikamını almadan hiçbir yere gitmez.
5: Değilsin. Oğlum, o nasıl bir gam verdi Sezba? İçimde hiç böyle intikam hiçbir şey kalmadı.

0: Görsem Murad'ı ambeledeyim gidem iki yanan sıkam. Belsa sanki bele zaza dayız oldu sulhi dayız.
1: Yere kulağı vardır dayı. Duyar mı yer, o nasıl laf? Ben hazırlığı yaptım. Hemen gidek Murat'ın biletini kesek.
0: Retar var retar. Dayız retarda.
2: Bele canım ne isti bilimsin? Dim ki gidem ambele içli köfte yapam. Ambele yufka açam. Ambele bulaşık yıkayam. Çamaşır yumam. Bir de dedim ki bele alam ikisi birden götürem hamama. Bele. Bele güzel biz. Yıkıyorum yumam.
3: Dayı iyi olur. 20 senedir kimse sırtıma kese sürmedi.
0: Vah vah vah vah.
1: Dayı.
0: He?
1: Sen bir yerden bir şemşe mi duydun?
0: Neyi duyacağım oğlum?
1: Bulaşık çamaşır değilsin.
0: İçimden geçeni söyleyeyim.
1: He. Dayı.
0: He.
1: Çamaşır, bulaşık, temizlik değilsin yani. Şifreli konuşuyorsun. Murat, pis tabak değilsin. He?
0: Ben ne diyeyim, sen ne diyeyim?
4: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Kardeş, bildiğin böyle iyi, güzel, hijyen bir hamam var mı?
4: Var. Yaşar Ağa'nın hamamı.
0: Katırcı Yaşar hamam açmış.
4: Allah için iyi kese yapar. Sizin Murat'ı keseleyecekmiş. Polat abi de dedi ki Zaza gitsin, Murat'ın eli temiz pak olmuşken elini sıksın.
1: Şifreli konuşmuşsunuz değil mi? Sıkacık.
4: Aman dedi. Kimse kimseye sıkmayacak.
1: Hadi kafama sıkayım.
2: Ben bulaşık çamaşır diyeyim. Sen kan değilsin. Pis etme. Pis etme her tarafı. Nasıl temizleyen? Paspas yok.

0: Polat, ne yapıyorsun?
1: Ofisteyim.
0: Seninle konuşmam lazım.
1: Konuşuyoruz işte.
0: Yüz yüze. Ben istifa ediyorum.
1: Saçmalama.
0: Tayinimi çıkarmış seninki. Bunu hazmedemem.
1: Benimle konuşmadan sakın istifa verme.

0: İstifamla ilgili gerekli işlemlerin başlatılmasını rica eder, bilginize arz ederim. Saygılarımla, Leyla Türkmen.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Buyurun.
3: Hoş geldin Muratçığım. Şeref verdin.
2: Hoş bulduk. Biz şeref bulduk.
3: Dün bizi üzdün Muratçığım.
2: Yanlış ya, yanlış Yaşar ha. Sizin söylediğiniz iş değil.
3: Öldü gitti Ersoyul Bey. Şimdi ne yapacağız?
2: Biz yaşıyoruz ya. Ölmekten beter dönek demeleri, şerefsiz demeleri. Ersoyul Bey öldükten sonra

0: herkesle her zaman ticaret yaparız. Oturur konuşuruz.
1: Muratçım, sen biraz gençsin. Döneklemelerini istemiyor musun? Bir tur daha atarsın. Başladığın yere gelmiş olursun. Kimse de sana dönmüş demez.
0: Eyvallah.
1: Allah'tan biz senin kadar genç değiliz. Bir tur daha attık. Gittik Polat Alemdar'la konuştuk. O da memnun oldu.
0: Bunu şahsın adına mı konuştun, konsey adına mı konuştun?
1: Akrabamla dertleşir gibi konuştum. O da memnun oldu. Hepinizi yanımda görmek isterim dedi.
2: Ağam, bir isteğiniz, emriniz var mı?
1: Sağ ol İlhan.

0: Bize şefaat ettin, öyle mi Yaşar? Peki bu şefaatin karşılığı ne?
1: Zaza ile barışmak.
0: Ersoy Ulu Bey'i yakarak öldürdüler. Sen de beni diri diri gömeceksin.
1: Ben senin büyüklüğünü teminat altına aldım. Polat Alemdar senin Zaza ile barışmanı istiyorsa... Zaza'nın canından çekindiği için bunu istiyordur. Senden çekinmeseler, neden böyle bir şey istesinler?
0: Bir şartla kabul ederim.
1: Nedir şartın?
0: Gelsin, elini
1: kefenin içine koyar, gömerim. Ben sana demiyorum ki Zaza ile bir ömür can ciğer ol. Hepimiz ticaret yapıyoruz.
0: Ben kimsenin ayağına gitmem.
1: Sen bir yere gitme. Burada benim misafirim ol. Zaza buraya gelsin.
2: Karagaş boyanır mı karagaş? Boyanır mı öpsem yar? Uyan.

0: Söz olamaz da çara.
1: İmdat boyun devrine. İmdat teneşirlere gelesin. İmdat kan tüküresin. Of. Verdin o hayatın kanını. Dayı oldu hala.
2: Dayı sana polim yapıyor Cevher dayı. Gidip Murat'ı affedecek ya. Ebilitre kan dayıya ne yapsın?
1: Sus imdat.
2: İmam kanı verse dayı cübbeyi çekip namaz mı kıldıracak? Nasıl inanın isim böyle hurafeleri anlamayayım ki?
3: Cevher imdat. Bolboş dumanda masaları silin.
1: Bez getir.
3: Utanmışsınız mı bu pisliğin içinde zaratsız? Hey.
4: Ne var İlhan?
1: Yok gelmeyecek. Dayı diyor yüzüne bakmam ancak kafasına.

0: Nasıl kar?
1: Kimle konuşuyor?
0: Katırcının İlhan.
1: Ver ya o telefonu ver.
2: Pis.
1: Alo. Ne var İlhan'ım? Yo gelip. Az bir işim kaldı, bitirem gelen. Yo beklesin bro beni. Gözünden öpeyim.
3: Ya madem Muro'yu öldürmesin.
0: Aha ben öldür.
2: Ya sen ne kafasız bir herif oldun Cevher.
1: Niye öldürmeyeyim ha? Temizliğimi yapmışım. Kurtlu armut ökmüşüm.
3: Dayı. Hı? Sen Murat'ı öldür. Ha ben sana bütün İstanbul'u paspas ettirem.
1: Paspas sen olacaksan.
3: Olur.
4: Nereden çıktı bu paket işi?
5: Bilmiyorum efendim. Başbakanın danışmanı aradı acil bekliyoruz diye.
4: Daha da dediniz mi?
5: Dedim müdürüm. Ama hiç itibar etmedi. Kesinlikle gelecek. Başbakan gelecek, herkese tek tek plaket verecek. Tebrik edecek dediler.
4: Çocuklara söyle hazırlansınlar.
5: Emredersiniz efendim.

0: Söyle müdür.
1: Kasetimi gönderdin mi?
0: Gönderdim. Bunun için mi aradın?
2: Sen tedbiren ortalıkta gözükme.
1: Alper bir taraftan arıyor, Paşa bir taraftan.
2: Şimdi de başbakan çağırmış.
1: Ödül mü verecekmiş, tebrik mi edecekmiş, neymiş?
0: Oğlum, bizimkiler Amerikalı olmuşlar.
3: Hemen ödül verme derdine düşmüşler.
0: Sen rahat ol. Aklın da bende kalmasın. Öperim gözlerinden.

0: Hoş geldiniz. Bu kadar korumaya ne gerek vardı müdürüm?
1: Sayın Başbakanımız herkese plaket verecekmiş.
0: Ben koruma zannettim. Buyurun.
1: Bu plaket işi nereden çıktı?
0: Sayın Başbakan Ersoy Ulubey operasyonuna katılan tüm arkadaşları özel olarak ödüllendirmek istedi. Hadisenin böyle kapatılmasından ziyadesiyle memnun oldum. Şöyle buyurun.
1: Merhaba. Merhaba efendim.

0: Polat Alemdar, emin misin?
1: Eminim başbakanım. Ancak siz çağırırsanız gelir. Ben onun mekanını basıp almaya kalksam çok sayıda masum polise zarar veririm.
0: Çağırır plaketini eline veririm. Bize ihanet eden adamın da son bir kez gözlerinin içine bakmış olur.

0: Tebrik ve teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim.
2: Sizinle bir hususu görüşmemiz lazım müdürüm. Buyurun.

0: Biz Güneydoğu'da birlikte görev yaptık. Ersoy Ulu Bey ve Yağcı Müdür'le. Oraları benden iyi biliyorsunuz. Bataklık gibi. Tertemiz gidiyorsun. Bataklığa bir sokuyorlar. Çırpındıkça batıyorsun.
1: Devletten çalacağın bir kurşun vardı kafana sıkmak için. Ölüp gideydin.
0: Çok düşündüm. Ama çocuklarım var. Ben ölsem bile onları rahat bırakmazlar.
2: Ne kasetin var Ersoy'un elinde?
3: Kimse buradan sağ çıkmayacak. Girin içeri.

0: Güvendiğiniz 3-5 kişiyi daha dahil edin. Tozu biz satacağız. Paraları da çocuklara verin.
1: Koçum, devlet artık biziz. Bizim ne kadar paramız olursa o kadar güçlü oluruz.

0: Sadece toz işi de değil. Dağdaki üst düzeylerle de irtibatları var. Ortaklaşa örgütle çok adam öldürdük. Bazen biz onların kılığına girip yaptık. Bazen de onlar bizim kılığımızda yaptı.
1: Ersoy'un planı ne? Kime sıkmak için kaçtı?
0: Bilmiyorum.
1: Ersoy nerede?
0: Ersoy nerede bilmiyorum. Ne planlıyor bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, kafayı tepeye taktı. Tepeye dair bir şey hazırlıyor.
1: Tepe kim?
0: Kırmızı plakadaki ilk 5 sırayı götürecek. Siyasi komplolarla artık bu mümkün değil. Öldürmekten başka çaresi yok.
1: Tek başına değil herhalde Ersoy.
0: Kaşifoğlu var. Eski istihbaratçı. Kaşifoğlu kimin adamı onu bilmiyorum.
1: Kimin adamı olacak? İsrail'in adamı.
2: Usta, devletin zirvesi yine bir araya mı gelecek? 19 Mayıs da geçti.
1: Devlet bu tabii ki bir araya gelecekler de. Ersoy her yerde istediğini yapamaz. Abdüley, Alper'in yanına git. Bütün programları öğrenin. Gizli, aleni, ne varsa söylesinler.
3: Alper'e söyleyeceğiz değil mi durumu?
1: Söyle. Cahit, kimse öldürmesin müdürü. Daha işimiz var.
4: Tamam abi.
2: Usta. Ne zamandan beri ihanet edenlere merhamet ediyoruz?
1: Bir sürü böyle adam var. Hangi birini öldüreceksin? En azından ne mal olduklarını biliyoruz. Yenilerin ne olduğunu, kim olduğunu biliyor muyuz? Neredesin Leyla?
5: Evdeyim, sen?
1: Misafir kabul ediyor musun?
5: Gel canım. Açsan bir şeyler hazırlayayım.
1: Ne varsa bir şeyler yerim. Gerçi sende envai çeşit kahvaltılık vardır. Dombik, hadi bir şeyler hazırla.

0: Geçmiş olsun efendim.
1: Sabahtan beri böyle bir şeyin nasıl gerçekleşebildiğini düşünüyorum Ünsal. Kim buna nasıl cüret eder?
0: Adi vaka da olabilir.
1: Umarım adi vakadır. Bu olayı aydınlatacak olan sensin.
0: Neden hadise olur olmaz haber vermediniz?
1: Önce kendi işimi soruşturmam gerekiyordu. Bana bilgisayarımı getir Ünsal. Kopyalanmışsa kopyalandığı yerleri tespit et. Ama bilgisayarım benden alındığı gibi elimde olacak.
0: Emredersiniz efendim.

0: Bu ne?
1: Ne varsa dedin. Başka da bir şey yok vallahi. Biliyorsun artık yemiyorum.
0: Kaç senedir zayıfsın. Almazsın ki kilo.
1: Korkusu bana yeter canım.
0: Ne olmuş ki? Sen tombikken de çok tatlı bir insandın.
1: Tatlı insan olmak tatlı kadın olmaya yetmiyor.
0: Teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun. Yıllarca biri de bir gün bana laf atar mı diye bekledim.
0: Hadi canım.
1: Mesela geçen adliyeye gidiyordum. Adama biri laf attı. Bizim polisler de gördü. Baktım alacaklar. Bırakın dedim. Hepsi şaşırdı.
0: Bir de namın da sert tabii.
1: Ben hayatta laf atan adamı mahkemeye yollamam.
0: Hangi kadın böyle bir şey kabul eder?
1: En azından bana laf atanı mahkemeye sevk etmem. Böyle bir ahdım var.
0: O zaman Ferit kaçtı diye ölüyorsun derdinden.
1: Ferit umurumda mı benim? Mesleğimi elimden almışlar. Ne Ferit'i?
0: Kimse senin mesleğini elinden alamaz.
1: İyice yoruldum. Soğudum Polat. Bir mücadelenin içindeyim ama... ne için, kiminle mücadele ettiğimi unuttum. Ben bunları söylerken sana bakıyorum da... hiç yorulmuşa benzemiyorsun. Sen yorulmadın mı?
0: Ben senin düşündüklerini düşünmemek için uyumuyorum bile. Oradan oraya koşturup duruyorum. Yoksa hiçbir şeyden yorulmadım. İdeallerimden yorulduğum kadar.
1: Ne olacak bizim halimiz?
0: İyi olacak.
1: Nasıl iyi olacak?
0: Nasılını bilmem. Ama olacak.
1: İnci bırakmaz bu işin peşini.
0: Konuşurum bırakır.
1: Güçlü diye mi beğeniyorsun İnci'yi?
0: Beğendiğimi kim söyledi?
1: O zaman güçlü diye hayır diyemedin.
0: Hayır demediğimi nereden biliyorsun?
1: Siz erkekleri anlamıyorum. Elif diye diye canını bile verdin. Adım gibi eminim ki bir gün bile Elif'i unutmadın.
0: Bir saniye.

0: Ama gittin Ebru ile evlendin.
1: Umut. İnsanın içindeki Elif bile ölüyor ama Umut'u ölmüyor.
0: Öldü mü Elif diyorsun?
1: Benim içimdeki Elif ölmez. Çünkü Elif'i sevdiren Allah. Allah başka birini daha sevdirirse severim.
0: Topu da taca attın.
1: Sen beni boş ver. Senin içindeki ne diyor? Hı?
0: O kadar yorgun.

0: Sırtına bir şey alsaydın bari.
1: Hava o kadar güzel ki.
0: Tombik, teşekkür ederim.
1: İki zeytinle bir parça peyniri teşekkür mü edeceksin?
0: Yanımda muhabbetim vardı. Çok iyi geldi.
1: Ben teşekkür ederim. Asıl bana iyi geldi. Hastaneye mi?
0: Hastaneye doğru gideceğim. Sabah çıkaralım annemi diyorum.
1: İyi olur. Ersoy'u ne yaptın?
0: Lağım faresi lağımda dolaşıp duruyor. Ama elbet yerin üstüne çıkacak. Zaten bütün tadımı da o kaçırıyor ya. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
2: Hadi üşüyeceksin, gir içeri.
1: Sen git, girerim.

0: yaptınız Abdülay?
1: Abi buluşmamız lazım. Başbakan seninle görüşmek istiyor.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Japan Di Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondihome'da.
7: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
11: dondurma. Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
14: Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu. Sütaş ayran,
16: sütaş ayran. Döneri gördüğün an.
17: Bir de sütaş ayran.
16: Gelsin sütaş ayran.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Ne?

0: herkes aksesi olanlar kazanıyor.
1: Yeğenim ne istiyor başka?
2: Gitar.
1: He. Bir küçüğü var mı acaba?
2: Ukulele.
0: Ufak ufak başlar.
2: Gitar. Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
3: Sen de aksesli ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
6: istikballe. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Abi, ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuk Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
18: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.

0: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
1: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
0: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
2: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsın?
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: Abi ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: 26-29 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. BİM, BİM.
13: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
14: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
13: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
15: Engin Can.
16: Dedeciğim.
15: Yoksa sen de mi bonus doldun?
16: Bonus kurulu.
15: Ne?
16: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
15: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
17: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
16: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
15: Yıkıldım şu an.
16: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
11: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
18: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
19: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
20: Rahat konuşmak için telefonu kripto moduna geçir.
21: Geçtim abi. Abi bir program gözükmüyor Ersoy'un saldıracağı. Alper Başbakan'la temasa geçince Başbakan senden dinlemek istedi.
22: Neredesiniz şimdi?
21: Biz yanına geçiyoruz.
22: Geliyorum.
23: Baba, adam sana bıçağı sapladı. Biz onu neden yaşatıyoruz?
24: Senin anlamadığın işler. Benim bir şeyim yok. Annene de kardeşine de söyleme sakın. Pusat kardeşine söylemiş mi?
23: Bin kere tembih etti İlhan söylemeyin diye. Söylememiştir herhalde.
24: İyi. Zaza ile Murat dışarıda mı?
23: Dışarıdalar.
24: Benden başka da kimse o ikisini yan yana getiremezdi.
23: Zerre anlamıyorum seni.
24: Baban gibi olursan anlarsın. Bu alem tuhaf bir alemdir. Kan davası kan çıkmadan bitmez. İki taraf birbirini öldürmeden durmayacaktı. Bizim kanımız çıkınca iki taraf da bize minnetle bağlı kaldı. Şimdi biz ne desek onu yapacaklar.

0: Dayı, Allah'ını seversen müsaade et, öldürem kansız.
1: Benim sapladığım bıçağı ciğersiz yiyemedi. Seninkini mi yiyecek?
0: Benim kurşunum zehirlidir dayı.
1: Oğlum sulh edecek. Mecburum biraz. O da Yaşar'ın hatırına ha.
0: Ya Allah'ın hatırcısının ne hatırı olacak dayı?
2: Üff. Dayım hakemi vurdu ha. Ben bile anlayayım. Sen nasıl anlamışsın dayı?
1: Anne de işine gelmeyi. Tavşan almayacak ya yanına.
3: Nedir durum?
4: Ağır bir şey yok abi. Kenan yanında şimdi.
3: Bunlar?
4: Sakinler.
3: Sizin hiç utanmanız yok mu? Biz size barışın diyoruz. Yaşar'a hakem diyoruz. Siz onun yanında birbirinize giriyorsunuz.
5: Bana söyleme. Adamına söyle. Adamın sizin raconunuzu takmıyorsa bana ne?
3: Murat, senin dilin çok uzun.
1: Bırakmışsınız ki kısaltak.
3: Ha. Zaza, bir şey kısalacaksa ben kısaltırım. Bir şey uzayacaksa ben uzatırım. Polat Alemdar diyor ki, Yaşar Ağa'dan helallik almadan, birbirleriyle barışmadan karşıma çıkmasınlar. Aksini söyleyecek varsa yüzüme söylesin.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
7: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

0: Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel tek televizyon programı Beyaz Enerji'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu hafta da yine dopdolu bir programla huzurlarınızdayız. Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel bütün detayları bulabilecek olduğunuz, özellikle güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve diğer enerji kaynaklarına dair birçok bilgiyi bulabilecek olduğunuz enerji programımızda yine bu hafta dolu bir şekilde huzurlarınızdayız. Sevgili izleyenler, bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizleri bu konularda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Amacımız ticari değil, amacımız reklam yapmak değil. Tamamen amacımız sizleri bu konularda bilgilendirmek, yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda yönlendirmektir. Lütfen sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp'tan bize ulaşın. Onun haricinde telefonla katılımı kabul etmiyoruz. Dolayısıyla sevgili izleyenler, programın sonuna kadar reklamlar dahil hepsini izleyin. Emin olun karlı çıkacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Yenilenebilir enerji kaynağı ve türleri nelerdir? Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra. Beyaz Enerji programından bir ilk. Talihli bir izleyicimizin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Tüm maliyet bizden. Az sonra.

0: Evet sevgili izleyenlerimiz, bugün yine Bahçeşehir'deyiz. Yepyeni bir kurulum için başka bir villadayız. Biliyorsunuz geçen hafta Nihat abinin evindeydik, villasındaydık. Onun kurulumunu bitirdik. Hemen şimdi yan tarafında Türkan Hanım'ın villasındayız. Bugün burada buranın kurulumu için tüm ekip olarak, Beyaz Enerji ekip olarak buradayız. Doğukan Bey şimdi karşımızda. Doğukan Bey neler yapacağız?
1: Yine havuz başındayız evet. Çiğdem. Yine havuz başındayız. Burada Bahçeşehir'deyiz sevgili izleyenler. Tabii Nihat Bey'in villasını yapmıştık. O zaman tabii ki buranın ev sahibi Türkan Hanım geldi. Ben de istiyorum aynısından demişti.
0: Evet.
1: Dolayısıyla orayı bitirdik. Buraya geçtik. Burada yine Türkan Hanım'a da aslında aynı sistemi kuracağız. 20 kW'lık bir güç kuracağız burada sevgili Çiğdem. Onlar da artık elektrik faturasından kurtulmuş olacaklar. Burada biraz daha fark şu. Türkan Hanım'ların eşinin ve kendisinin ve çocukların da elektrikli arabaları var. Dolayısıyla buradaki elektrik sarfiyatı daha da fazla olacak.
0: Daha fazla olacak.
1: Evet. Dolayısıyla bugün yine burada bir kuruluma başlayacağız. İnşallah Allah utandırmasın. Hep beraber aşama aşama yine göstereceğiz. Senin başka sorun varsa alayım.
0: İnşallah. Neler yapacağız? Şimdi 20 kW'lık bir kurulum yapacağız dedik.
1: Evet.
0: Nihat abinin villasıyla aynı olacak dedik.
1: Evet,
0: şartlar aynı mı?
1: Tabii burada aşağı yukarı şartlar aynı. Çok bir farklı bir şartlık, çok fazla bir şey yok. Aynı sistemi kuracağız. Yine son teknoloji, yine bütün kullanıcı
0: şartları aynı.
1: Şartlar aynı, kullanıcı malzeme yine aynı. Birebir aslında birebir Nihat abinin villasıyla aynısını yapacağız. İnşallah ara ara da böyle sunumlarla da beraber inşallah neler yaptığımızı, neler ettiğimizi de izleyenlerimize göstereceğiz. Dediğim gibi kıymetli izleyenlerim, bir an önce güneş enerjisini herkes geçsin Çiğdem. İmkanı olan bir an önce geçsin. Olmayan imkanlarını zorlasın. Böyle büyük sistemler kurmaya gerek yok. Yani buradaki tüketim fazla. 20 kW'lık evet. bir güç kurduk ama buradaki tüketim fazla. Dolayısıyla 15 bin lira gibi bir elektrik faturası burada söz konusu. Ama hani faturası 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira gelenler de bu sistemi kurabilirler. Bu kadar büyük bir sistem kurmalarına gerek kalmaz. Herkes şunu soruyor. Doğukan Bey, bu sistemleri koruyorsunuz. Çiğdem Hanım da size sormuyor. Bu sistemlerin maliyetleri nelerdir? Sevgili izleyenlerim, aşağı yukarı 20 kW'lık son teknoloji şebekeye bağlı on-grid bir sistemin maliyeti aşağı yukarı 750 bin lira, 800 bin lira civarındadır. Malzemeye göre değişebilir. Kullanılan malzemeye göre değişebilir ama yani 750 bin liradan aşağı kurulan bir sistem zaten iyi bir sistem değildir. Yani çünkü bu sistemin panel yani panellerin fiyatları belli, invertörün fiyatları belli, kullanıcı kullanan malzeme, mühendislik zaten belli. Yani bunun altında bir şey olmaz ama bu 20 kW için geçerli olan bir şey. Yani 10 kW'lık sistemler bugün 450 bin lira ile 500 bin lira arasında, 400-500 bin lira bandında kuruluyor bu tür sistemler. Dediğim gibi bu insanlar için bu elektrik faturasını yıllar boyunca ödeyemeyecek olmak. Bakın burada şöyle bir durum var. Her ay 15 bin lira ki her sene artacak, zamlar artacak bir gider var. Yani her ay siz bu parayı bir kumbaraya koysanız, biriktirseniz çok ciddi bir para elde edersiniz. Onun için herkes bir önce güneş enerjisine dönsün diyorum. Bir soru daha var. Sevgili izleyenler, elektrik faturası 500 bin lira, 1000 lira, 1200 lira, 1500 lira gelenler, bu sistem sizin için uygun bir sistem değil. Yani bu maliyette hani amorti süresi bakımından
0: evet, uzun
1: düşük.
0: Süreceği
1: uzun sürecek. Yani elektrik faturası 2500-3000 liranın üzerinde gelen vatandaşlarımız ya da elektrikli araba almak isteyen, arabamı da evden şarj edeceğim, geleceğe yönelik konuşuyorum bunu. Ya da işte evimin ısıtmasında doğalgazdan kurtulup elektrikle ısınmak istiyorum diyen izleyicilerimiz için bu çok cazip. Ama elektrik faturası 500 lira, 600 lira, 1000 lira olanlar için bu sistem çok cazip değil. Yani rakamsal olarak, dönüşüm süresi olarak çok cazip değil.
0: Anladım. Tamam. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Kıymetli izleyenlerim, ben her programda söylüyorum. Biz güneş enerjisi yaparken bir sanat eseri gibi, bir ressam gibi çalışmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işten de gurur duymak istiyoruz ama bu sefer hiç haddimizi aşmayacağız. Yanımızda profesyonel bir ressamımız var. Türkan Hanım var. Yine biliyorsunuz Bahçeşehir'deyiz. Nihat abinin hemen yan taraftaki villasını yapmıştık. Türkan Hanım geldi. Dedi ki Doğukan Bey, ben aynısından istiyorum dedi. 2-3 kelime söyledi, gitti ve biz buradayız. Türkan Hanım, öncelikle sizi tanımak çok güzel. Ben çok mutlu oldum sizin gibi böyle bir gerçekten resimlerinize de baktım, izleyenlerimizden de bir yandan da görüyor. Önce Türkan Hanım kimdir, sizi bir tanımak istiyorum.
1: Türkan Taybara, Tunceliyim. Yaklaşık 8 yıldır Nihat abilerle komşuyuz. Birlikte taşındık buraya.
0: Tabii şimdi sizin eserlerinizi görünce böyle hani ben artık böyle artık kendi yaptığım işi unuttum. Biraz ressamlık nereden geliyor? Resimle ilgili ilişkiniz nedir? Nereden başlamıştır? Biraz işin o tarafını anlatalım izleyenlere.
1: Evet. Ben aslında laboratuvar teknisyeniydim. Yaklaşık 25-28 yıl önce resme bir şekilde bulaşmış oldum. Sonra belli bir süre sonra istifa edip tamamen resme odaklandım. Resim üzerine biraz grafik tasarım okudum. Onu da bıraktım. Tamamen kendimi atölye çalışmalarına verdim. Yaklaşık 25 yıldır profesyonel ressamlık yapıyorum.
0: Anladığım kadarıyla siz burada yani böyle sakin bir villada burada aslında kendinize göre bir hani ressamın isteyebilecek olduğu bir ortam da kurmuşsunuz burada. Genelde hangi tür resimler üzerine çalışıyorsunuz? Tarzınız nedir?
1: Ben daha çok hiperrealist çalışmaya çalışıyorum. Natürmort üzerine çalışıyorum. Daha önce 5 tane Dersim sergisi yaptım. Dersim analarını anlatan sergi yaptım. Tunceli'yi anlatan eserler çalıştım. Daha sonra koleksiyonlar değişti. Farklı işte misketler üzerine 80'ler, 80 dönemi çocuklukları üzerine eserler yaptım. Sonra köpekler, hayatıma bir köpek girince köpeklerle ilgili eserler çalıştım. Şimdi farklı bir koleksiyon üzerine çalışıyoruz. O da sürpriz olacak. İşte Kasım gibi sergi açmayı düşünüyorum.
0: Nerede olacak onu duyuralım izleyenlere. Var mı planlamışsın da?
1: Kuzguncuk'ta bir galeride olacak ama işte daha sonra Lütfü Kırdar'da fuarda eserlerim sergilenir. Böyle.
0: Peki gelelim güneş enerjisine. Evet. Bu güneş enerjisi fikri tamamen sizden çıktı. Ben eşiniz de tabii bir mühendis her şeyden önce ama işin elebaşı sizsiniz diyorum. Ben öyle diyorum şirin anlamda. Güneş enerjisi ile ilgili düşünceniz neydi? Biz Nihat abiyle kurulum yaparken neler düşündünüz? Hemen ben de istiyorum demekteki motivasyonunuz neydi?
1: Şimdi daha ben çok fazla ev videoları izliyorum. Hı-hı. Yurt dışında yani çok fazla ev videoları takip ediyorum falan. Orada kendini yetebilen evler yapıyorlar. Hı hı. Elektriğini, suyunu falan hepsini kendi. Evet. Sizi de görünce Nihat abim de yanlış yapmaz diye düşünüp bu konuyla ilgili biraz da bilgim vardı. Sonuçta bizim havuzumuz var. Evet. Evimizde çok fazla elektrik sarf ediliyor. Araçlar var. Klima var. Neden havuz kışında kullanmayalım? Elektriği işte ısıtmaya dönmesin falan diye düşünerekten böyle bir karar aldık. Umarım güzel olacak.
0: İnşallah. Arkadaşlar çalışıyorlar. Gözlemleriniz nelerdir? Bir sanat insanı olarak bizim bu güneş enerjisi ile ilgili bu genel anlamda doğanın aslında ben her zaman şunu söylüyorum. Şimdi ben aslında çok şaşırmadım. Yani sizin gibi sanata düşkün olan insanlar doğaya da çok saygılı, doğaya da çok dürüst oluyorlar. Bu yenilenebilir enerji aynı zamanda biliyorsunuz doğada doğa dostu da bir şey. Her sizin kullanmış olduğunuz, her üretmiş olduğunuz elektrikte bir ağaç dikiliyor sizin için. Dolayısıyla ben sizin gibi sanatkar insanların bu anlamdaki bakış açısı güneş enerjisi ile ilgili izleyicimize buradan neler söylemek istersiniz? Ben sizin gibi bilinçli insanların ben söylüyorum yani lütfen imkanı olanlar bir önce güneş enerjisine dönsün diyorum ama siz ne söylersiniz?
1: Ya bence de imkanı olan herkesin hani küçük de olsa hani bizim evimiz biraz büyük. Büyük olduğu için daha geniş kapasiteli bir sistem kuruyoruz. Ama küçük evlere de daha küçük sistemler kurulabilir. Hem elektrik gitti, jeneratör bozuldu. Böyle dertlerimiz olmayacak. Hem doğayı doğru kullanacağız.
0: Kesinlikle.
1: Doğadan aldığımızı güzelce kullanacağız. Zarar da vermemiş olacağız doğaya. İşte böyle. Bence herkesin evinde olmalı. Bence sistem zaten bir süre sonra buna dönecektir yani.
0: Kesinlikle. Ben burada en çok şunu önemsiyorum. Sizde de mesela kızınızın, çocuklarınızın arabalarınız hep elektrikli. Şimdi fosil yakıtlar biliyorsunuz çevreyi çok kirletiyor. Tabii. Dolayısıyla biz güneş enerjisini kullanırken aslında aynı zamanda fosil yakıtlardan da kurtulmuş oluyoruz ve temiz ve çevreci bir ülkeye kavuşmuş oluyoruz.
1: Kesinlikle. Çok doğru söylediniz. Yani bir süre sonra zaten sistem tamamen buna dönecek diye düşünüyorum.
0: Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum inşallah. Ben sizin gibi bilinçli izleyicilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii eşi beyefendi Orhan Bey de bir mühendis, o da bir makine mühendisi. Bu arada çok güzel bir köpeğimiz var, prensimiz var burada. Ona da arasıra oynuyorum. Sağ olsunlar, çok bilinçli insanlar. Ben zaten genelde hep benim programımda da söylüyorum. Benim bu sistemi kurduran insanlar, böyle eğitimli, bilinçli insanlar bunun çok çok farkında ama Türkiye Hanım dediği gibi herkes ileride buna zaten dönecek. Ben kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güle güle kullansınlar. Artık elektrik faturası ödemeye gerek yok. Havuzlarını çok rahat kullanabilirler. Araçlarını bedava doldu şarj edip fıldır fıldır gezebilirler. Dolayısıyla hepsine hayırlı olsun diyorum.
1: Teşekkürler.

0: Kıymetli izleyenlerim, yine enerji sistemleri mühendisim sevgili Mehmet Özunca ile beraberim. En sevdiğimiz bölüme geldik. Gelinlik kız gibi sistemi yerleştirdik. Bütün bağlantıları, bütün her şeyi çok iyi bir şekilde yaptık, bitirdik. Tabii ki artık bundan sonra Türkan Hanım ve eşi Orhan Bey artık güneş enerjisinden yararlanacaklar ve artık onlar da elektriğe para ödemeyecekler. Çünkü güneş ne yapıyordu? Güneş para istemiyordu bizden, değil mi?
1: Güneş
0: para istemiyor. Yani güneş bize fatura göndermiyor. Mehmetciğim, eline koluna sağlık. Yine güzel bir iş yaptık. Yine keyifli bir çalışma oldu. Evet. Hemen yan tarafta Nihat Bey'in villasından sonra geldik buraya.
1: Yan tarafı yaparken Türkan Hanım zaten bizle iletişime geçmişti. Gelip bir misafirimiz olmuştu. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye. Anlattık. Onun da kafasına yattı. O da istedi. Aradan bir hafta geçti zaten herhalde. Bir hafta 10 gün gibi. Buraya geldik, yine malzememizi aldık, kuruluma başladık, bitirdik, temiz bir sistemi kurduk.
0: Yani Nihat abinin aslında kopyası oldu bir anlamda.
1: Aynen öyle. Birebir aynısı olmasa da hemen yaklaşık aynısı oldu yani, hı hı, diyelim.
0: Evet, şimdi buradaki gücümüz 20 kW'lık bir güç kurduk burada. Gas panomuz burada, invertörümüz burada, bağlantı yerimiz güzel. Burayı biraz hazırlarken biraz tabii ki zorlandık Mehmet. Özellikle gas panosunun olduğu yer ve işte invertörün, yani bu sistemin kurulduğu yer. Tamam, biz çatıdan yukarıdan elektriği aldık, buraya getirdik ama buradaki işlemler çok önemliydi. Nasıl oldu, neler yaptın biraz anlat istersen.
1: Aslında burada Nihat abinin orada daha problemliydi. Orayı yaparken elektrik sayacı su tesisatının için. İçinde işte bodrum dar bir alandaydı.
0: Yani
1: oradan aynı yer şuranın aynen içindeydi.
0: Aynen.
1: Burada gördüğünüz gibi sayaç dışarıda. İşte işimiz biraz daha kolay oldu. Buradan da seramik kaplaması vardı arkadan. Onu kırmayalım, uğraşmayalım diye biraz titiz çalıştık. Neticede bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Türkan yengemize.
0: Peki. Mehmet, bazen diyorlar ki ya Mehmet mühendis mi, amele mi, her şeyi Mehmet yapıyor. Biliyorum sen çok titizsin, her işi başından kontrol etmek istiyorsun. Sonuçta elektrik tehlikeli bir iş. Sen işine aşık bir adam mısın? Öyle gözüküyor dışarıdan.
1: Yani işimi severek yapıyorum. Doğrudur. Hani normalde mühendis olarak çalışan çok fazla görmedim. Hani eline tornavida yalsın, matkabı alsın, iş yapsın. Ben kendime bu konuda yetiştirdim. Seviyorum da yaptığım işten keyif de alıyorum. Keyif alınca da çalışmak da keyifli oluyor diyelim.
0: Peki, biz de Mehmet ekibiyle çalışmaktan keyif alıyoruz. Kıymetli izleyenlerim, dediğim gibi hayırlı olsun ev sahibimize. Ben herkese söylüyorum, gücü olan, imkanı olan bir önce açık güneş enerjisine geçsin. Güneş enerjisiyle birçok evinizin ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Isınmadan arabanızın şarjına kadar, evinizin elektriğine kadar, havuzunuza kadar her şeyi karşılayabilirsiniz. Dolayısıyla ben herkese söylüyorum, gelecek zaten enerji, gelecek zaten dünyanın gidişatı da oraya. Herkesin bir önce güneş enerjisini yapmalarını tavsiye ediyorum ben. Tabii ki burada önemli konulardan bir tanesi de şu sevgili izleyenler, kurulum ekibinin başında mutlaka bir mühendis olmalı. Yani biz bütün programlarımızda, bütün çekimlerimizde her zaman biliyorsunuz bizim programlarımıza zaman zaman Zehra oluyordu, zaman zaman Mehmet oluyor, zaman zaman başka mühendis arkadaşlar. Mutlaka bu işin başında olmalılar. Bu bir mühendisliktir. Bu böyle hani mahalledeki bir tane işte bizim elektrikçi var, bu işlerden anlıyormuş, işte iki panel attı, bir akü koyduğuyla olacak iş değil. Dediğim gibi şöyle tertemiz güzel bir işiniz çıksın, sisteminiz şıkır şıkır çalışsın, uzun yıllarsa hizmet etmek istiyorsanız mutlaka bir mühendislik hizmeti alın. Fiyata göre hesaplama yapmayın. Bizim insanımız maalesef, bizim Mehmet, toplumumuz biliyorsun hep fiyat kıyaslaması yapıyor. Ama elektrik konusu olduğu zaman, konu enerji olduğu zaman lütfen fiyat her zaman en son konuşulan şeydir. Tekrar ev sahibimize hayırlı olsun. Ben Mehmet'e ve ekibine de tekrar teşekkür ediyorum.
2: Türkiye'de 7 adet coğrafi bölge arasında güneş ışınlarına en çok maruz kalan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bunun ardından Akdeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi gelmektedir. Güneşlenme sürelerinin fazla olması sebebiyle özellikle güney ile batı kesimlere pek çok güneş enerji santrali kurulmuştur. Güneşten elde edilen elektrik enerjisi hem ısıtmada, sanayide hem de seracılıkta kullanılır. Geniş düzlüklere kurulan güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisi depolanır ve kalanı da ihtiyaç duyan bölgelere aktarılır. Güneş enerjisinden en fazla elektrik üretilen ay Haziranken, en düşük seviyede elektrik elde edilen ay ise Aralık'tır. Beyaz Enerji programından bir ilk. Talihli bir izleyicimizin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Tüm maliyet bizden. Az sonra.

Sevgili izleyenlerim, hava çok güzel, bahar ayındayız, Nisan ayındayız ve bizler Kocaeli'nin Kandıra bölgesinde, bu Kandıra'nın dağlarında, dağların eteklerinde Merve ablamızı elektriğe kavuşmaya adım adım ilerliyoruz. Ve şimdi mühendis arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız çatıdakin altyapıyı bitirdiler, altyapının montajını yaptılar. Artık güneş panellerini çatıya aktarıyoruz ve ondan sonra da tabii ki güneş panelleri çatıya monte edilecek. Ondan sonra da kablolama ve diğer süreçler olacak. Ben sizlere bunları aşama aşama anlatıyor olacağım. Kıymetli izleyenlerim. Tabii burada biraz da teknik olarak sistemden de bahsetmek istiyorum sizlere. Burada 17 tane güneş paneli kullandık. Yani aslında akü gücümüze orantılı, birebir orantılı bir güneş paneli buraya kurduk. Çünkü bazı bu işi ben onlar artık bilmiyor diyorum ya da insanları kandırmaya çalışıyor diyorum. Örnek veriyorum, işte biz buraya 10 kW'lık bir depolama yaptık ya, diyor ki abi sana 6 tane 8 tane panel yeter diyor. Maalesef yetmez. Yani bu saat. Yani sizin burada 10 kW'lık gücü sağlayabilmeniz için sizin çatıda da buna eşdeğerde paneliniz olması lazım. Yani biz 17 tane panelle bu gücü, 1 saatte bu güce ulaşıyoruz. Eğer siz panel sayısını ne kadar azaltırsanız o kadar uzun sürede sizin akünüz dolacaktır. Dolayısıyla içeride çalışan, tüketilen enerji ürettiğiniz birbirine yetişmeyecektir. Dolayısıyla bu çok çok önemlidir. Lütfen depolamalı sistem yaptırırken istediğiniz zaman lütfen depolama gücü ne kadarsa o kadar panel isteyin. Ona eşit panel isteyin. Bizler de burada böyle yapıyoruz ve programımızda aşama aşama devam ediyor.

Kıymetli izleyenlerim, böyle programın arasında sizlere böyle ara ara bilgiler veriyorum. Siz seviyorsunuz bunu. Sosyal medyadaki hesaplarımızdan da görüyorum. Teşekkür ediyorsunuz bu kadar detaylı anlattım diye. Tabii anlatmak lazım. Aslında bizim hani en zorlandığımız çatı tipinden bir tanesidir kiremit çatı, kıymetli izleyenlerim. Daha önceki programlarda kiremit çatıda nasıl bir aparat kullandığımızı, nasıl bir uygulama yaptığımızı göstermiştik sizlere. Dolayısıyla burada da yine Kandıra'daki bu kurulumumuzda da şimdi altyapı bitti. Bakın şu görmüş olduğunuz sistem, bakın bunu yerinden kımıldatamıyorsunuz. O kadar sağlam, o kadar dayanıklı ki çelik ve alüminyumdur buradaki aparat sevgili izleyenler. Hemen kirimetin altına geçen kancamızı buraya monte ettik. Alttaki kancanın da balansı, alttaki ahşap, sağlam ahşap bir altyapısı vardı. Oraya sabitledik. Kancayı da raylarımızı, alüminyum raylarımızı sabitledik sevgili izleyenler. Şu anda burada gerçekten yani böyle hani insanın hiçbir şekilde çıkaramayacak olduğu, makineyle bile zor çıkaracak olduğunuz burada bir sağlam bir altyapı var. Bu altyapı çok çok önemli. Biliyorsunuz bu yakın zamanda ülkemizde çok ciddi bir rüzgar, fırtına, yağmur ve sel oldu. Özellikle Gaziantep'te. Bu arada Gaziantep'e de geçmiş olsun. Gördük, evlerin çatıları uçtu komple. Dolayısıyla burada kullanacak olduğumuz bu güneş panelleri 30 yıl hatta daha fazla burada kalacaklar. Hem bu çatıyı koruyacaklar, hem güneş enerjisi, güneşten elektrik enerjisi üretecekler. Dolayısıyla buradaki altyapının, yani bunu şey gibi düşünün kıymetli izleyenlerim. Ayakkabınız ne kadar sağlamsa, ayakkabınız ne kadar dayanıklıysa, yere o kadar sağlam basarsınız, o kadar rahat edersiniz. Burada da bizim yapmaya çalıştığımız şey de buydu. Mühendis arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız özellikle bu çatı altında bu kiremitleri çok hassas, çok dağıtmadan, çok ince bir işçilikle sevgili izleyenlerimiz bu altyapıları oluşturdular. Artık yavaş yavaş panellerin montajına geçiyoruz. Panellerin montajından sonra artık kablolarımızı derleyip toplayıp aşağı ineceğiz.

Kıymetli izleyenlerim, çatımızda güneş paneli montajımız bitti. Şimdi kablo bağlantıları yapıyor çatıda mühendis arkadaşım Mehmet ve gruplandırmalarını yapıyor. Burada toplanan bütün güneşten gelen o fotovoltaik ışınların bu güneş paneline çarpmasıyla beraber bu güneş panelleri, kıymetli izleyenlerim, bu fotovoltaik ışınları topluyorlar ve bu topladıkları ışınları kabloyla biz aşağıya invertöre aktaracağız ve invertör de bu enerjimizi bize ev kullanımımız için hazırlayacak. Çatı montajlarında önemli şey güneşin yönüne göre, yani güneş izine göre güneş panellerini doğru açıda ve doğru noktada konumlandırmak çok önemli. Bu Merve ablanın bu çatısı gün boyunca her açıdan güneş alan bol güneşli bir yer. Dolayısıyla burada da biz dediğim gibi güney cepheye, güneydoğu ve güneybatı cepheye sevgili izleyenler güneş panellerimizi koyduk. Burada çok verimli bir üretim olacak. Dediğim gibi 600 wattlık güneş panelleri kullandık burada. Tapkan teknolojisinde olan güneş panelleri bunlar kıymetli izleyenlerim. Dolayısıyla buradaki gruplandırma, kablolama çalışmaları bitmek üzere. Ondan sonra aşağı ineceğiz. Detayları parça parça anlatmaya devam edeceğim.

0: Doğukan Bey merhabalar.
1: Merhabalar sevgili Çiğdem.
0: Bugün biz Kandıra'dayız.
1: Evet.
0: Kandıra'da Merve ablanın evindeyiz, çekim yapıyoruz.
1: Evet.
0: Burada neler yaptık bize biraz anlatabilir misin?
1: Tamam, şimdi sevgili izleyenler size görmüyorsunuz. Çok ekranda gözükmüyor kendisi ama Çiğdem programımızın koordinatörü. Aslında bizim her şeyimiz. Çiğdem'le bugün dedim ki Çiğdem sosyal medyadan bize en çok soru ne geliyor? İzleyicimiz ne soruyor? Hem onları konuşalım hem onları anlatalım. Bir de burada ne atalım? Soruyu sor bana şimdi. Gelsin.
0: Şimdi burada neler yaptık?
1: Şimdi burada ne yaptık? Burası biliyorsun Merve abla bizim uzun zamandan beri bizim programımızı takip eden, evet, kendi bütçesini, kendi durumunu ayarlamış çalışan bir ablamızdı. Ben yaklaşık 4-5 ay önce Merve ablayla konuşmuştum. Ondan sonra beni yakın zamanda yine aradı. Dedi ki Doğukan dedi artık elektrik canıma tak etti dedi. Biz evi yaptık, her şeyi yaptık ama elektrik olmayınca hiçbir şey olmadı dedi. Mum ışığında oturuyoruz dedi. Dedim abla yardımcı olacağım sana bir şekilde. Onun da samimiyetinden, işlendiğinden, sıcak yaklaşımı, bir de bize de olan güvenden dolayı buraya işte 10 kilo wattlık bir bütçesini de ona göre ayırdık. Şimdi aslında burada normalde Merve ablanın hiç elektriği yok. Burada şebeke elektriği yok biliyorsun. Evet. Merve ablanın burada ihtiyacı olan güç aslında 20 kW'lık bir güç tüketiyor burada. Özellikle geceleri.
0: Zaten onu da soracaktım yani neye göre
1: değerlendirir. Şimdi burada tabii bütçeyle ilgili bir şey. Biz burada ileride hem şebekeye bağlı bir sistem olsun. Yani buraya şebeke elektriği geldiği zaman hem şebekeye bağlanabilelim istedik. Hem de şebeke gelene kadar da burada Merve ablanın aküsüllü sistemle, depolamalı sistemle elektrik ihtiyacını burada karşılayalım. Onu karanlıktan kurtaralım dedik. Burada şimdi 10 kW'lık depolamalı bir sistem kullandık. Şimdi burada Merve ablamız gündüzleri televizyonunu, çamaşır makinesi, buzdolabı her şeyin çalışacak. Sadece gece dikkat etmesi gerekiyor. Gece buzdolabını çalıştırabilir. Efendim söyleyeyim. Televizyonunu çalıştırabilir. İşte şarjlarıdır efendim. Evin lambalarıdır. Bunları rahatlıkla kullanabilir. Gündüz zaten güneş olduğu sürece, sürekli güneş olduğu sürece depo sürekli dolduğu için de daha rahat olacak.
0: Tamam, çok güzel. Bir de ayrıca şey de sormak istiyorum. Merve ablanın evine biz şimdi sabah geldiğimizde bu kurulumun süresi ne kadardır? Yani akşama bitmiş olacak mı? Bunu kendim için değil de izleyicilerimiz için sormak istiyorum.
1: Tamam. Teşekkür ederim Çiğdem. Şimdi Merve ablanın üzerinde konuşmayayım. Biz bunu bugün bitireceğiz kurulumu. Yani sabah saat 9'da, 8.30-9'da başladık biz işe. Burayı bitireceğiz. Ama bazen elde olmayan, işte evin yapısal sorunlu olabiliyor, farklı sıkıntılar çıkabiliyor. Normal şartlarda hiçbir aksilik çıkmadığı zaman bir günde kurulumu yapabiliyoruz. 10 kW'lık bir gücü. Bir günde kurulabiliriz. Ama herhangi bir aksilik o zaman ersi güne de yansıyabilir. Yani ama dediğim gibi bunu siz 1,5 gün olarak garanti diyebiliriz.
0: O zaman biz izleyicilerimize sabah geldiğimizde akşama bütün her şeyi kuruyoruz, elektriğimizi açıp gidiyoruz,
1: evet,
0: diyebiliriz.
1: Burada da Merve Hanım'da da böyle yapacağız. Burada da onu, çünkü burada mum ışığında duruyor kendisi. Evet. Elektriğini açacağız, gideceğiz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Beyaz Enerji programından bir ilk. Talihli bir izleyicimizin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Tüm maliyet bizden. Az sonra.
1: Sevgili izleyenlerim, kıymetli izleyenlerim. Gerçekten Merve abla çok mutlu oldu. Fark ettin mi Mehmet?
2: Evet, acayip mutlu olmuştu artık.
1: Ya bir kadının evinde, bir kadının evinde elektriğin olmaması ne kadar kötü bir şey, bunu gördük burada değil mi? Aynen.
2: Bugün hatta can hırat çalıştık ki bugüne enerji verelim diye. Hı-hı. Başardık çok şükür. Enerjilerini de verdik bugün.
1: Şimdi birazdan kendisinin duygularını da soracağım. Kendisine elektriği açacağız, bir bakacağız. Sevgili izleyenlerim, gerçekten ben işte bu anları seviyorum. Ben bu programı bu anlar için yapıyorum. Böyle insanlarımız elektriği her yere şey, hiç elektriği olmayan yerlerde bahsediyorum ben burada. Hiç elektriğe ulaşamayan insanları böyle güneş enerjisine çevirdiğim zaman ben o kadar çok, onlardan daha çok keyif alıyorum. Mehmet, eline sağlık. Ekibine ve sana teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenlerim, yine sevgili mühendisim Mehmet'le beraber bir projeyi daha bitirdik hep beraber. Şimdi buradan Erdek'e geçiyoruz kısmetse. Evet. Erdek projemiz var. Erdek'i de ekranlarınıza taşıyacağız. Orada da Adem abimiz bizi bekliyor. Ona geçeceğiz buradan. Toparlayalım Mehmet. Ne yaptık, ne ettik?
2: İleriye dönük gene bir sistem tasarladık burada. Şu an Merve ablamızın elektriği yoktu. Şu an off-grid şekilde çalıştırdık sistemi. Ama ileride şebeke geldiği zaman şebekeye satış mahsuplaşma şeklinde olacak şekilde ayarladık. Şu an sistemi çalışıyor. Kendisinin mutluluğunu göreceğiz birazdan ekranlarda. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Tabii burada depolamalı bir çalışma yaptık değil mi Mehmet? Depolamalı sistem kurduk. Kısaca bir anlatır mısın? Teknik olarak ne kullandık, ne yaptık?
2: 10 kW gücünde, hem panel gücümüz 10 kW hem de batarya gücümüz 10 kW şeklinde hibrit bir sistem tasarladık şu an için. Biz 10 kW batarya varsa 10 kW gücünde de panel kullanıyoruz.
1: Saatte.
2: Evet, yani bizim koyduğumuz aküleri 1 saat güneşlenme anında aküleri doldurabilecek kapasitede
1: bir panel. 1 saatte dolduracak.
2: 1 saatte dolduracak.
1: Paneli ne kadar düşürürsen
2: evet,
1: süre o kadar
2: uzayacak. Hani şunu da yapabilirdik biz, atıyorum 17 panel değil de 8 panel de kullanabilirdik. Bu sefer 1 saatte doldurmazdı da 2-3 saatte dolduracaktı.
1: Ama bunun da dezavantajı şu olacaktı: gündüz içeride tükettiği enerjiyi panel o hızda dolduramayacaktı.
2: Tabii o hızda dolduramayacaktı. Dolayısıyla hani yaz ayı için çok problem olmasa da kış aylarında çok güneşlenme görmediği zaman da elektriksiz kalacaklardı.
1: Şimdi sevgili izleyenlerim, burada da güzel bir projeyi bitirdik. Artık ben her zaman söylüyorum, sorularınız, görüşleriniz, düşünceleriniz benim için çok çok önemli kıymetli izleyenlerim. Lütfen bu arada ısrarınız üzerine TikTok'a da girdik. Sevgili Çiğdem'in, program koordinatörüm Çiğdem'in de ısrarı, Okan Bey biz TikTok'ta niye yokuz diye. TikTok'ta da Beyaz Enerji programı, TikTok'ta Beyaz Enerji programı takip edenlere sürpriz hediyemiz olacak. Onun da altını çizelim. Sosyal medya hesaplarından, benim şahsi hesaplarımdan, hepsinden bize ulaşabilirsiniz. Çekinmeyin, yani siz bize bir şey soruyorsunuz diye biz kızmıyoruz. Bazen Çiğdem bunalıyor, bu kadara ben nasıl cevap vereceğim diyor ekiple beraber, ama sonuç olarak bizim görevimiz burada öncelikle bilgi vermek. Doğru bilgiyi verdiğimiz zaman her şey daha güzel oluyor. Başta Mehmet ve Mahmut kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten can hıraş, bir an önce Merve ablamızı elektriğe kavuşalım diye uğraştık. Az önce baktım, şu saatte bile akü doldurmaya devam ediyor. Düşün ki güneş batmaya yakın yani şu anda. Böyle eğer doğru kalite sistem kurarsanız güneşin azıcık da görse hemen üretim olur.
2: Evet, doğrudur.
1: Sağ olun Mehmet, çok aydınlandım. Devam ediyoruz kıymetli izleyenlerim. Hadi bakalım, soru, görüş ve düşünceniz çok önemli. Ekranlarda görmüş olduğunuz iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

0: Kıymetli izleyenlerim, sonunda Merve ablamız, hep Merve abla, Merve abla, Merve ablamızı. Çiğdem'ciğim, şu elektriği bir açıp kapatır mısın sana zahmet? Şimdi mum ışığında oturan Merve ablamız, bakın şimdi gördüğünüz elektriği bağladık.
1: Çok şükür.
0: Açalım açalım, yeter bu kadar şey.
1: Evet, evet.
0: Abla, önce ne hissediyorsun onu sorayım sana.
1: Çok mutluyum, çok duygusalım. O kadar çok mutluyum ki şu anda elektrikli süpürgemden, fırınımdan hepsi çalışıyor. Ve bundan sonra artık her şeyimi kolaylıkla çözeceğim. Ve bütün ekip arkadaşlarınıza, emeği geçen arkadaşlara ve Doğukan Bey'e ve beni paradan ziyade, maddiyattan ziyade bu sıkıntıdan kurtardığı için çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi ben teşekkür ederim. Seni tanımak, şimdi biraz burada bir dipnot düşmek isterim. Benim tabii bütün izleyicilerim, hepiniz kıymetlisiniz, çok değerlisiniz ama ben Merve ablayı da sürekli konuşuyorum. Buraya daha önce keşife geldim, durumunu gördüm. Gerçekten elektrik, yani binada bir sıkıntı yok. Elektrik idaresi buraya elektriği getirmemiş. Daha elektrik yok burada, yani şebeke elektriği yok. Burada kadın mum ışığında, efendime söyleyeyim, derme çatma hani şeylerle beraber burada elektriğini, enerjisini sağlamaya çalışıyor. Ben gördüm onun sıkıntısını. Bir önce elektriğe kavuşmak istiyor. Onu kendime, onun yerine koydum. Dedim ki abla merak etme, ben sana burada normal şebeke elektriği varmış gibi ben seni rahat rahat elektrikli enerjini vereceğim. Çünkü bir kadın için evde elektriğin olması çok çok kıymetli. Her şeyi etkiliyor. Doğru mu ablam?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Ve şu anda ışıklarım yandı ve sanki evime bir renk, huzur geldi.
0: Değil mi? Değil mi?
1: Kesinlikle. Bundan sonra da daha güzel günler olacak inşallah. Bizim şebekemiz de var, ruhsatımız var. Olmasına
0: ama,
1: rağmen...
0: Ama elektrik kapıya gelmedi.
1: Kesinlikle. 3 yıl oldu. Ben devlete bütün her şeyini ödüyorum. Sigortasını da yaptırdım. Ama şu anda şebeke olmadığı için mağdur durumdayız.
0: Artık, ama artık değilsin, artık
1: yok,
0: değilsin.
1: Kesinlikle.
0: Artık elektrik faturası da ödemeyeceksin.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Şimdi buraya şebeke elektrik gelse fatura ödeyecektin.
1: Kesinlikle.
0: Ama burada fatura da ödemeyeceksin.
1: Kesinlikle.
0: O da var.
1: Bundan sonra havuzumuz da bedava, her şeyimiz bedava.
0: Evet. Şimdi tabii burada iki kademeli bir kurulum yaptık. Önce 10 kW'lık lityum son teknoloji bir sistem kurduk. Ben başından yönlendirdim ablamı. Çünkü ilerisi için ne yapması gerektiğini bana sordu, ne düşündüğünü söyledi. Ben dedim ki ablacığım önce kademe kademe yapalım. İleride şebeke elektriği gelirse alt tipi işimden ona göre hazırlayalım. Sen ileride cebinden para çıkmasın. Evet. Her şeyi işimden baştan yapalım. Konuştuğumuz malzemeler, her şey geldi mi? Bir anlatır mısın süreçten? Sabahtan bu ana kadar neler yaşadın?
1: Akşam heyecanla bekliyorum. Doğukan Bey aradı. Sabah erken saatte sizdeyiz. Saat 8'de iş başındayız. Ve saat 8'de ve dedikleri saatte burada oldular. Ve hemen iş başı. Ve şu an saat sanırım 5 gibi. Şu anda evimde ışığım yanıyor. Elektriğim var ve çok mutluyum. Çok herkese tavsiye ediyorum. Bu kanalın, bu projenin kesinlikle inandırıcı ve ortalıkta şu anda çok gerçek olmayan reklamlar var. Reklamlar dönüyor ve Doğukan Bey'in projesine herkesin inanmasını diliyorum. Bu samimiyetimle, gerçekle.
0: Sağ ol ablam. Teşekkür ederim. Ben de kendisine bir abla kazandım ben de burada kendime. Benim görevim size bir şey satmak, bir şey etmek, ticaret değil. Ben bunu her zaman söylüyorum. Benim görevim doğru bilgiyi size aktarmak. Kararı siz vereceksiniz. Ben bilgilendireceğim. Siz bu bilgi ışığında kararınızı kendiniz vereceksiniz. Programımız devam ediyor.
2: Beyaz Enerji programından bir ilk. Talihli bir izleyicimizin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Tüm maliyet bizden. Az sonra. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.
0: Sevgili izleyenler, sizlerin en çok sormuş olduğunuz, programımıza ve sosyal medya hesaplarımıza gelen en çok sorunun cevabıyla yine karşınızdayım. Hepinizin sorduğu şey şu: Doğukan Bey, işte benim 2+1 evim var, 100 metrekare evim var, 200 metrekare evim var. Ne kadar güneş enerjisi, maliyeti bana ne kadar? Hemen sorunuz bu. Sevgili izleyenler, öncelikle şunu bilmemiz lazım. Sizin evinizin elektrik ihtiyacını hesaplamamız için bizim sizin evinizdeki tüketilen elektrikli aletlerin sarf ettiği toplam gücü bilmemiz lazım. Eğer her evde bu
3: bugün şartlarında olan elektrikli aletlerden birer tane olduğunu düşünecek olursak sevgili izleyenler, aşağı yukarı 5 ya da 6 kW'lık bir güce ihtiyacımız var demektir. Ben hep soruyorum. Yani diyor ki benim evime işte ne kadar güneş enerjisi kur? Önce senin evin nerede? Bunu bilmemiz lazım. Evin içerisinde tüketilen toplam elektrikli aletlerin ne kadar bir elektrikli alet olduğunu bilmemiz lazım. Ve sevgili izleyenler, çatımız ne kadar müsait? Bunu bilmemiz lazım. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim elimde sevgili izleyenler bir elektrik faturamız var. Şimdi bu elektrik faturamız bize çok şey anlatır sevgili izleyenler. Ne anlatır bize? Biz bu elektrik faturasında, ki bu elektrik faturası bizim posta kutusuna bırakılan klasik faturalardır. Yani bunlar dökümlü faturalardır. Bazı izleyicilerimiz diyor ki Doğukan Bey işte mesaj geliyor. Mesajla biz elektrik faturasını ödüyoruz ya da bankanı diyoruz. Gelen mesajda şunu da yazar. Faturanızın detaylarını görmek istiyorsanız şu linke tıklayın diye bir link vardır. O linke tıkladığınız zaman ekranınıza bunun gibi böyle dökümlü bir fatura gelir. Dolayısıyla o fatura bizim için çok çok kıymetli. Neden kıymetli sevgili izleyenler? Bu faturada biz şunu görebiliyoruz. Sizin bir yıl önceki tüketmiş olduğunuz elektriği görebiliyoruz. Bu çok önemli. Sözleşme gücü. Sözleşme gücü en önemli konulardan bir tanesi sevgili izleyenler. Bütün elektrik abonelerinin mutlaka bir sözleşme gücü vardır. Genelde sevgili izleyenler bizim konutlarda 5 kW, 6 kW, 7 kW'lık sözleşme güçleri oluyor. Eğer biz sizin evinize daha büyük bir kurulum yapacak isek o sözleşme gücümüzü artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla faturanızı lütfen elinize alın ve faturanıza bakın. Şimdi sizin bir sene önceki tüketmiş olduğunuz veriyi de gösterecektir. Siz lütfen hesaplama yaptırmak isteyen izleyenlerimiz WhatsApp'tan bu faturaların fotoğraflarını, ekrandaki WhatsApp numaranı sevgili

0: ki biz iyi bir değerlendirme yapabilirim. Arkadaşlarımız sizlere zaten bu faturalar bize geldiği zaman şu cevap verecektir. İşte sizin evinize şu kadar bir güç lazım denecektir. Evet sevgili izleyenler, bu tür bilgileri sizlere programımız içerisinde zaman zaman aktarmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerim, beni biliyorsunuz, ben her programda şunu söylemeye çalışıyorum. Teknolojiyi kullanan hem tarımda hem sanayide hem farklı alanlarda teknolojiyi kullanan, vizyoner olan insanları ben seviyorum. İnsanlarımızı seviyorum. Çünkü biz dünyada, kıymetli izleyenlerim, büyük markalar olamıyoruz. Niye olamıyoruz? Biraz sonra kendisine söz verecek olduğum Mehmet Kılıç Bey gibi bizim insanlara ihtiyacımız var. Bir fabrika yapmış, bir tesis kurmuş. Tepeden tırnağa son teknoloji. Tepeden tırnağa derken nedir? Çatısında güneş enerjisi var. Fabrikanın elektrik enerjisini güneşten sağlıyor. Alt tarafta muhteşem bir, buraya platform görmüş, görmüş olduğunuz bir otomasyon sistemi yapay zeka ile çalışıyor. Yani fabrika, tesis A'dan Z'ye teknolojiyle donatılmış. Belki sizler ya çok para, şu para diyebiliyorsunuz ama büyük markalar olabilmenin şartları bunlardır. Bilmiyorum doğru mu söyledim, evet. Mehmet Kılıç. Evet. Önce seni bir izleyicilerim tanıtmak istiyorum. Bir gurbetçi gibisin aslında ama Türkiye'ye bir Hollanda arası gidiyorsun. Mehmet Kılıç kimdir?
1: 1966 doğumluyum. 12 yaşından beri Hollanda'da yaşıyoruz. Modüler mutfak sisteminde 30 yılı aştık. Ve üretim alanını Türkiye'ye taşımak istedik. Tabii Çin'den almış olduğumuz yapay zekalı otomasyon sistemiyle SAN ve buradaki ekiplerimizle birlikte bu kapasitemizi artırmanın mücadelesini veriyoruz.
0: Kardeşiniz de burada. Siz de tanıyalım bir.
2: Mustafa Karataş, 1968, Konya doğumluyum. Abimle beraber her zaman için ticarette beraber bulunduk. Bu yola beraber baş koyduk. Bu yolla beraber ilerledik. Şu anda tesisimiz hazır çalışır vaziyette. Amacımız daha büyük kitlelere ulaşmak, daha kaliteyi artırmak, daha uç noktalara ulaşmak, insana daha iyi hizmette bulunmaktır.
0: Şimdi burada aslında murad edilen Mehmet Bey, tamam bu otomasyon sistemi var ama bunu yapay zeka ile beraber daha verimli hale, daha hızlı, daha kalite kontrolü yüksek hale getirmek mi aslında bu işin sırrı?
1: Evet, aynen öyle. Maliyetleri düşürmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz dünya genelinde maliyetlerin düşük olabilmesi için insanlar çeşitli ülkelerde arayış içerisine giriyor. İzlediğimiz nokta çok güzel bir nokta olduğuna inanıyoruz. İnşallah da ileride daha büyüklerini, daha verimliliği artırabilmenin mücadelesini vereceğiz. Tabii bu yalnız başına olacak bir şey değil. Bu bir konsorsiyum dahilinde olan bir şey. Çin'deki firmamız da bizim arkamızda durarak böyle bir tesisi projelendirdi, bize sunum yaptı ve şu anda da performansımız %100 olduğunu gördük ve yaşıyoruz.
0: Evet, zaten Çinli yetkili kardeşim de burada. Evet. Şimdi kendisi İngilizce bilmiyor. Bilseydi İngilizce konuşacaktım yani, ama Çince biliyor. Şimdi bizim onların burada olmuş olması ürünlerine sahip çıktıkları sizin işinizin kolay ilerlemesini sağlamak istiyor. Aslında bir alanda da bu işin garantörleri. Ha, benim için önemli konulardan bir tanesi güneş enerjisi. Evet. Şimdi gerçekten tebrik ediyorum. Sen daha fabrikayı yapmışsın, makineler gelmeden güneş enerjisini yapmışsın. Tabii Avrupa'dan geldiğin için de güneş gibi bir nimeti, tabii bu da rekabette çok önemli bir unsur. Çünkü senin elektrik maliyetin düşecek, dolayısıyla daha kaliteli ürünü daha ucuza verebileceksin. Bu güneş enerjisi fikri nereden geldi, bir anlatır mısın abi?
1: Ya şimdi şöyle, bizim Hollanda'da kendi showroomlarımız var. Orada da biz bu teknolojiyi uygulamıştık. Çünkü biliyorsunuz masrafları minimalize etmenin yollarından bir tanesi de enerjiydi.
0: Zaten sizin işinizde birinci kalem enerji zaten. Evet. Çünkü bütün makineler elektrikli çalışıyor.
1: Evet. Sadece o değil, yeşil enerji kullanmanın teşvikleriyle birlikte biz ilk uygulamamızı Hollanda'da showroomlarımızın üzerinde gerçekleştirdik. Ve bunda da çok büyük bir performans gördük. Fabrikamız şu anda Çumra Organize Sanayisi'nde olması hasebiyle şu anda 6000 metre kapalı. Açık alanımızda 10.000 metrekare ve süreç içerisinde bunu geliştireceğiz. Ama biz burayı projelendirirken ilk hedefimiz de güneş enerjisi. Yani enerji tasarrufunu minimalize edebilmek.
0: Ben diyorum Mehmet abi, bir fabrikanın en kıymetli yeri çatısıdır.
1: Aynen öyle. Doğru bir yaklaşım. Çünkü biz bunu biliyorduk. Olması gerekiyordu. Süreç içerisinde makine sayısı arttıkça yeşil enerjiye de yönelmek gerekiyor. Bu da bizim
0: doğaya
1: için
0: doğaya da bir katkı. Hem kesmeye
1: aynen
0: katkı.
1: Öyle.

0: şarkı.
1: Aynen öyle.
0: Son olarak neler söylemek istersin Mehmet Bey? Ekranda izleyicilerimiz burada. Ben senin gibi örneklerimiz çok olsun istiyorum. Bakın çok mütevazi duran. Ya dışarıda görseniz hiç bu kadar işleri başarmış bir adam demezsiniz. Ama hem mütevaziyle hem memleketi için yapmış olduğu çalışmalarla. Burada tabii aile olmak, kardeş olmak, aynı kafada olabilmek, aynı vizyonu ortak sürdürebilmek çok çok kıymetli. Son olarak neler söylemek istersin abi?
1: Ben şunu söylemek isterim. Özellikle biz burada bir gurbetçi statüsündeyiz. Yurt dışında da maalesef yabancı statüsündeyiz. Ama bizim kardeşler olarak hedefimiz de şu vardı. Bizim Türkiye ekonomisine de katkı sağlamamız gerektiğine inandık. Ve bunu başarmak için, mücadele etmek için burada çok zorluklar çektik. Ama başardığımıza inanıyorum. Bunun devamı gelmesini temenni ediyorum. Kendimiz için, halkımız için de şunu söyleyebilirim. Avrupa standartlarında bir ürünü de görmelerini, bizi desteklemelerini istiyorum. Özellikle tamam gurbetçi statüsünde görmesinler. Bizi de kendilerinden biri olarak görsünler. Bizi genel olarak desteklemelerini. İlla maddi anlamında değil, manevi anlamda da gurbetçilere bakış açıları farklı olsun. Çünkü biz de burada ekonomiye sizler kadar katkı sağladığımızı bilmenizi isterim. Teşekkür ederim Oğuz Usta da.
0: Bunun üzerine benim bir şeyler söylemem gerekti abi. Maalesef sevgili izleyenler, özellikle çok vurgu yaptı. Biz hep gurbetçi. Bugünün şartlarında, bugünün Türkiye'sinde, Türkiye'de kazandığı parayı yurt dışına kaçıran insanlar olduğu gibi Mehmet abim gibi alın teriyle orada kazandığını getirip memleketine koyan insanlar da var. Ben takdiri size bırakıyorum.
2: Beyaz Enerji programından bir ilk. Talihli bir izleyicimizin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Tüm maliyet bizden. Az sonra. Beyaz Enerji reklamlardan sonra devam edecek.
3: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
4: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Golf. Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Baksanıza %heyecan, %mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
13: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
14: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
15: Bellona. Fotoğrafımızı çeksene ya.
16: Taşıdık kalkama.
17: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de.
18: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
19: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor, tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Cemina'yla çözdün bu işi.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Chain. Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Japan Di Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.

0: Mel ve Kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Fotoğrafımızı çeksene ya.
2: Taşıdık halkama.
3: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sıldıracağım ikinizi de?
4: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz. Burası

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium

0: Care.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Yumoş uzman konsantre yumuşatıcı 129 lira. Omo toz deterjan 139 lira.
5: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
7: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
8: Yeğenim ne istiyor başka?
9: Gitar.
8: He. Bir küçüğü var mı acaba?
9: Ukulele.
10: Ufak ufak başlar.
9: Gitar.
7: Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
11: Sen de aksesli ol. İlk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam.com'a değerinde
1: Trink sat. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam yağlı yoğurt 157 lira 50 kuruş. Poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 50 kuruş. Obseso.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel.
8: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
10: Beyaz Enerji devam ediyor.
11: Sevgili izleyenler, geldik çok önemli bir bölüme. O bölümde hangisi? Bizim biliyorsunuz Beyaz Enerji programı olarak özellikle ihtiyaç sahibi çekiliş ile bir ailenin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Her sene yapmış olduğumuz şey sevgili izleyenler, bu sene çekilişini de çok yakın zamanda yapacağız ve sizlere duyuracağız. Bir tanesinde sevgili izleyenler, izleyicimiz özellikle ekrana çıkmak istemedi. Bu tabii ki onun durumu, şartları farklıydı. Ekrana çıkmak durumunda da değilsiniz. Hani biz şunu da yapmıyoruz, bak ne güzel biz burayı yaptık ettik de demiyoruz. Dolayısıyla sevgili izleyenler, yine bu senede bir tane ailemizin evini güneş enerjisine çevireceğiz. Umut ediyorum ki ihtiyaç sahibi olana çıkar. Nasıl olacak peki bu? Sizler sosyal medya hesaplarımızdaki Beyaz Enerji programını takip edeceksiniz. Özellikle YouTube'dan lütfen bizi çok çok takip edin. YouTube'daki yayınlarımızı paylaşın, beğenin lütfen. O konuda çok desteğinize ihtiyacımız var. Yine Instagram'dan, Facebook'tan, diğer hesaplardan lütfen bizleri takip edin. Ve bu hesaplardan sizler çekilişe katılabilirsiniz. Nasıl katılabilirsiniz? Bizi YouTube ve Instagram hesabımızdan takip ediyorsunuz. Son gönderinin altına da yorum yapıyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir yorum yapabiliyorsunuz ki bizler orada sizlerin isimlerini çekiliş görelim ki çekiliş listesine dahil edebilirim. Sevgili izleyenler, nasıl olacak? Şöyle olacak. Örnek veriyorum, işte Adana'da, Ağrı'da, İstanbul'da ya da farklı bir yerde tarihli izleyicimizin evini biz gideceğiz. Güneş enerjisine çevireceğiz. Yani o evin ne kadar güneş enerjisine ihtiyacı var ise sevgili izleyenler, bizim mühendislerimiz, arkadaşlarımız bunun oturup hesabını, kitabını yapacaklar. Uygulamasını yapacaklar. O izleyicimizin evini güneş enerjisine komple çevirecekler. Hiçbir ücret almadan şarteli kaldıracaklar ve hayırlı olsun diyecekler. Dolayısıyla bu 2025'in çekilişinde sizler de çekilişe katılabilir ve evinizi güneş enerjisine çevirebilir. Artık elektrik faturası ödemezsiniz, elektriğe para ödemezsiniz diye düşünüyorum. Herkese bol şanslar diyorum. Sevgili izleyenler, geldik bir Beyaz Enerji programında sonuna. Sürçülisan edilsek affola, elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'de ulusal medyadaki tek yenilenebilir enerji teknoloji programında sizlere yenilenebilir enerji teknoloji konusunda bilgilendirmeye çalıştık. Arada ufak da olsa çam sakızı çomar arvanı, her sene bir tane izleyicimizin evini komple ücretsiz güneş enerjisine çevirmenin dışında en çok da sizlere faydasını düşündüğümüz şey vermiş olduğumuz bilgiler. Önümüzdeki hafta tekrar bu ekranlarda buluşmak üzere. Ben Doğukan Şengül. Gün yayında ve yapım demeye geçen tüm yapım arkadaşlarım adına hepinize güzel bir hafta diliyorum. Enerjiniz eksik olmasın.

1991. Da Nang, Vietnam.

Bir İtalyan silahı. Genelde güvenilirdi. Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi. Cesur ol.

0: Siz ne halt ediyorsunuz? Dinleniyor musunuz? Anton nerede? Telefonu kapalı.
1: Vali! Te caută taică-tu, hai! Trezirea! Trezirea, Vali! Hai, fetele, hai!
0: Hadi, Vali, hadi! Anton? Vali nerede be? Ona göz kulak olman gerekiyordu. Vali hangi cehennemde?
2: Alo? Evet, kim konuşuyor?
3: Benim, Vali.
2: Vali mi? Vali! Hangi cehennemdesin? Neden olanları...
3: Bu herifler beni otelin dışında kaçırdı, bir araçtayım.
2: Ne? Kim? Kim kaçırdı seni?
3: Biri kimi kaçırdığını nereden bileyim? Hemen 3 milyon avro istiyorlar.
2: Vali, bana kime benzedikleri...
3: Kimi benzedikleri kimin umrunda ki sanki? 2 saat içinde 3 milyon avro istiyorlar. Yoksa beni gebertecekler.

0: İşte orada. Saymak ister misin? Kim olduğumu biliyor musun?
1: Don Preda. Bükreş kasabı insan katili.
0: Patronla işin bittiğini söyle. Sizler tam olarak kimsiniz?
1: Biz sadece bulunamayan insanları buluruz.
0: Para. Bir saatte getireceksin. Yoksa gelip alırız. Seni parçalara böler, köpeklere veririm. Bu seni endişelendiriyor mu?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Ben para için gelmedim. Senin için geldim.

0: Biraz alabildin mi?
1: Neyi?
0: Para. Bolca olmalı
1: ha? Hedefi yok etmek için para alıyoruz ya, işimizi yaptık.
0: Kimsenin arayamayacağı 3 milyon avro. Sadece söylüyorum.
1: Aa, üzgünüm. Bunun canını yakacağını bilmiyordum.
0: Heh, lütfen. Adli tesisat. Sızıntınız giderildi. Lütfen 2 hafta içerisinde ücreti belirtiler.
1: Tamam. Öksürüğün için doktora görünmelisin.
0: Normal doktora mı, cadıya mı?
1: Sen mi? Kesinlikle bir cadıya.
0: Tanıdığım bir vudu kraliçesi var.
2: Londra.

0: Tedavisi nasıl gidiyor? Doktorun dediklerini yapıyor mu?
1: Aslında kendi istediklerini yapıyor.
2: Mutlu yıllar!
3: Artık yani doğum günü falan yok. Doğum gününüzün canı cehenneme.
0: Ah. Lanet olası.
3: Ne güzel bir oyuncak. Demek mumlar da cimriyiz ha?
1: 70 tanesi yangın çıkarırdı.
3: Bize çay yapar mısın lütfen?
1: Elbette.
0: Pekala. Bir dilek tut. Mutlu yıllar.
3: Evet.
0: Teşekkür olarak.

0: 1958 yapımı özel seri. Sadece 2 yıl üretildi. Tüm dünyada 90 tane var.
1: Evet, biliyorum.
0: Şu ses. Ağacı. Afrika limbası. Başka hiçbir sese benzemezsin. Tam da bulma umudumu kaybetmek üzereyken. Bunu nasıl bulabildin söyle.
1: Sayende. Bulunmak istemeyen şeyleri bulmayı sen öğrettin.
0: Albert King bunlardan birini çalardı.
1: Albert King onu çalıyordu.
0: Hayır. Hayır.
1: Şimdi ağlayacaksın değil mi?
0: Sadece onun çaldığı gibi çalamayacağım için. Teşekkür ederim. Dün ikizlerden biri aradı. Hamileymiş.
1: Daisy ve Dover mu?
0: Hayır, Daisy ve Manchester. Daisy ve Dover yakın arkadaşlar. Bu nadir bir hediye. Sen isteyene kadar yardım etmeyen, sana güvenen arkadaşlara sahip olmak.

0: O gölete düşsen boğulursun.
1: Ben boğulmadan taşınır büyük ihtimalle.
0: Merhaba güzel.
1: Parmaklara dikkat. Isırma huyu var. Hala bebek başka şey bilmiyor.

0: Kendi gizli üstün var. Neden şaşırmadım acaba?
1: Satın aldım.
0: Ne?
1: Kitapçıyı. Senindir. Hazır ve nazım.
0: Bunu yapmana gerek yoktu.
1: Biliyorum ama bu senin tutkun ayrıca. Yokluğumda uğraşacağın bir şey olduğunu bilmek iyi hissettiriyor.
0: O nedir?
1: Onlar diğer tarafta beni bekleyen ruhlar. Eminim yerimi ayırmışlardır. Zamanından önce çok kişi gitti. Benim ya da senin ellerinle.
0: Biz hak etmeyen kimseyi oraya göndermedik.
1: Belki. Ama eminim yukarıda birkaç ruh ellerinde sopalarla beni bekliyordur.

0: yukarıya gideceğine mi inanıyorsun?
1: Sen inanmıyor musun? Lucas Hayes. Arkadaşımızın onu bulmasına ihtiyacım var. 1998'de Paris'te görmüştüm en son. Hepsi bu.
0: Sadece bulunacak mı?
1: Sadece bulunacak. Tedbirli ve hızlı.
0: Tamam.
1: Vietnam'a dönebilirim. Sen de gelsen güzel olurdu.
0: Oraya asla dönmeyeceğim.
1: Geçmişimiz... Onu asla terk edemeyiz. Küçük bu kalemin. Hepimizin yaraları var. Onlara yeterince bakarsan nasıl oluştuklarını hatırlarsın.

0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Mavi elbisede bir yırtık var. Bunu beniyle konuşmayı umuyordum.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ne hakkında?
0: Benim şey, bıyığım işte.
1: Aa, şey, bugün lenslerimi takmadım. Üzgünüm.
0: Komik. Yine de beni vazgeçiremezsin. Senin gibi kadınlar o kadar... Neyse. Hayır. İşte.
1: Bu adamı bulmalısın.
0: Bükreş'teki mafyanın daha fazla uydu fotoğrafı mı? Bu da ne?
1: Hayır. Ama o da iyi işte. Moody bu adamı arıyor. Lucas Hayes 98'de Paris'teymiş, sonra görülmemiş.
0: Pekala.
2: Hemen geliyorum.
1: Yardımcı olabilir miyim?
3: Evet, bir kitap arıyorum. Eski bir kitap. Nadir olanlardan.
1: Nadir olanlardan.
3: Evet.
1: Zaten ya öyledir ya değildir. Kitapları etmiş gibi sınıflandıramayız, öyle değil mi?
3: Komik.
1: Alaycı.
3: Evet ve komik. Bak, patronumun eşi bir parti veriyor ve ilk basım kitapları sever.
1: Belirli bir konu var mı?
3: Kuşlar. Audubon'un şey...
1: Amerika'nın kuşları.
3: Evet, doğru. Bir kopyasını aradığını söyledi.
1: İlk basım mı?
3: Evet.
1: Üzgünüm.
3: Sizde yok mu?
1: Kimsede yok. Var olan tek ilk basım 91 yılında gizli bir alıcıya 9,5 milyon dolara satıldı.
3: Vay canına, pekala. Demek ki şansım yokmuş. Peki, ne dersin? Belki şiir?
1: Bir dakika. Partinin gözdesi olursunuz.
3: Bunu tanımıyorum.
1: Edgar Allan Poe aslında. İsimsiz olarak yayınladığı ilk şiirleri.
3: Sence onda var mıdır?
1: Sanmam. Sadece 50 kopya basıldı ve sadece 12'si hala mevcut.
3: Ne kadar?
1: Bunu 265 bine verebilirim. Bileklik alsan daha iyi olabilir.
3: Nefis bilekleri var, iyi fikir.
1: Başka bir şey var mıydı?
3: Bana ilginç geliyorsun.
1: Yani...
3: İlginçsin. Tabii güzelsin de. Bir süs eşyası gibi değil tabii ki. Bende merak uyandıran bir ilginçlik.
1: Neyi merak ediyorsun?
3: Sana numaramı verdikten sonra benimle ilgilenip ilgilenmediğine karar verip arama ne kadar sürer peki?
1: 27 dakika.
3: O kadar uzun mu?
1: Önce randevularımı iptal ediyor gibi davranmalıyım. Sonra kedimi beslemeliyim.
3: 6 dakikam oldu.
1: Kalanı da zoru oynamak. Çok tatlı. Bunlardan kaç tanesini yanınızda taşıyorsunuz bari?
3: Rembrandt, Michael, Rembrandt.

0: Aslında şu ana kadar hiç kullanma fırsatı olmamıştım. Evet. İlginç. Bir gül varmış ve birçok çiçeğin arasında başını sadece o kaldırmış.
1: Kitaptan da değil mi?
2: Bunu giyen kadın çoktan ölmüştü. Sonu yoktu.

Bu defa beni kandırıyordun. 8 yaşında birini izlediğimizi söylemedin. Lucas Hayes gerçekten 1998'de Paris'teymiş ama Mart 1999'da Darenge'de ölmüş. Bulduğum her şey burada.

Lucas Hayes, doğum 5 Nisan 1990. Baba Edward Hayes, anne Mary Christian. Lucas Hayes. San Quinteri Hastanesi 2 Haziran 1999'da kabul edildi. Babası Edward Hayes 1991 Noel gecesi öldürüldü. Başka kayıt yok.

Savaş suçlarıyla anılan iş adamı arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Edward Arthur Hayes, Vietnamlı isyancılara kimyasal silah satmakla suçlanan kişi, Dunning de arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Moody. CEO, şirket devam edecek dedi. CEO yardımcısı Wall, şirketimiz onun istediği gibi devam edecek dedi. Yosino Wall.

0: Gel buraya hadi.
1: Seni yine göreceğimi hiç düşünmemiştim.
2: Belki şu an beni görmüyorsundur.
3: Kim bu pislik?
2: Ah Billy, her işe girdiğini biliyordum ama artık bunlarla mısın?
3: Canın cehenneme.
1: Hey, içecek bir şeyler al. Yetişkinleri yalnız bırak, olur mu?
3: İçki.
1: Araç senin mi?
2: Artık senin.
1: Bugün doğum günüm.
2: Yosina Wall.
1: Moody nasıl?
2: Öldü.
1: Moody. Wall içinde mi?
2: Bilmiyorum. Ama kimler var biliyor.
1: Onu öldürmesi zor.
2: Sadece konuşacağım.
1: Stiverino.
4: Evet patron.
1: Şehir kulesinin güvenliğinde kim vardı? Arkadaşımın Wall'la konuşması gerek.
2: Yalnız.
4: Bu mümkün değil. Wall özel güvenlik olmadan hareket etmez. Adam asla yalnız kalmaz.

0: Hey, neler oluyor böyle?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Koçakla Festival.

maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi.

0: Türk Telekom. Değerli hissettirir. Budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Çekiyorum.
3: Evet.
4: Harikasınız
5: ya.
4: Nasıl oldu?
5: Bakalım.
3: Hadi bakalım.
6: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemek. Vefanın tadı hala aynı.
8: Sen seversin diye aldım.
7: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
9: Obsessor. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
10: Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
12: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
13: A101'de tazenin yıldızları. 400 gram dana kıyma 279 lira. 400 gram dana kuşbaşı 299 lira.
14: Servis geldi, çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
16: kurdu. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Kocaeli, sadece Atasay mağazalarında.
1: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
2: Fotoğrafımızı çeksene ya.
3: Şimdi kalkama.
4: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sıldıracağım ikinizi de.
5: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir bisküven versem.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
11: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
12: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
13: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
12: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.

0: Filo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
1: Oh be, profilo yapmış.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
7: Sarı kola!
8: Fanta sarı kola canım o.
6: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
9: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
3: Break. Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
4: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
3: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı Kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Maske öyle şey canım.
1: Pipis krem versem. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Abi ne oluyor ya?
5: Açlık basıyor, bir şey yok.
6: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Koçak'ta festival.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Size ulaşmam işte bu kadar kolay Bay Boy. Anlıyor musunuz? Edward Hayes'le dost ve iş ortağıydınız. Bu yüzden onun kısa ama ilginç hayatını anlatın lütfen. Güzel, çünkü sorularım var. Cevaplardan memnun kalırsam beni bir daha görmezsiniz ama olmazsam göreceğiniz son şey olur. Aramanızı bekleyeyim.

0: Günaydın hanımefendi. Böyle genç ve güzel bir kadın bana numarasını vermeyeli uzun zaman oldu.
1: Kim olduğumu biliyorsun.
2: Yosino Vol.
3: Doğum 4 Nisan 1945. Fransa vatandaşısın ama hep Vietnam'daydın. Edward Hayes'in zamansız ölümüne kadar iş arkadaşıydın. Artık ilginç başka hobileri olan siyasi bir güçsün.
1: Geçmişime hakim olduğunuzu görüyorum.
3: Kişisel aktivitelerinizle ilgilenmiyorum Bay Vol.
2: Arkadaşınızın oğlu Lucas hakkında konuşmak istiyorum.
1: Ofisimde bir saate.
3: Yalnız mı olacaksınız?
0: Avukatım yanımda olacak.
3: Yani şu an içkinizi tazeleyen kişi mi?

0: Memnun oldum hanımefendi. Tam vaktinde geldiniz. Lütfen. Monsieur Duque özel avukatım. İçecek bir şey?
1: Edward Arthur Hayes.
0: Eddie ve ben bir boksit madeni çıkarma işindeydik. Kazasına kadar.
1: Bir kaza değildi. O bir suikasttı.
0: İşe yarıyorduk. Ülke şekillendirilir haldeydi. Belirli iş kollarında özel fırsatlar vardı. Eddie birçok yerde temsilcimizdi. Neredeyse 30 yıldır ölü olan bir adamla meseleniz nedir?
1: İlgilendiğim kişi oğlu. Lucas Hayes.
0: Anlamadım.
1: Onu sorgulayan 3 kişi sırf bu yüzden öldü. Onları öldürttü ve onu bulacağım. Onunla mı konuşayım?
0: Lucas Hayes ile ilgili bir bağlantım yok. Ve bunun benimle alakası nedir?
2: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bay Vaughn'un geçmişteki ilişkileri başka kimseyi ilgilendirmez. Kesinlikle sizi de.
1: Beni ilgilendirmesini isterim.
2: Çok kötü.

0: Her şeyi bilmeliyim. Kimsin sen? Seni kim tuttu? Neden Lucas Hayes'le ilgileniyorsun? Başka bir şekilde yapabiliriz istersen.
1: Lanet olsun, bırakın beni. Şuraya girin.
0: Silahını ver.

Adınla başlayalım. Neden Moody Edward Hayes'in oğlunu arıyor? Bildiğin başka kim var?

0: Lanet olsun. Kimse bu kadar dayanamaz.
1: Hepsi onun işi zaten.
0: Onun mu?

0: Bu çok uzun bir 27 dakikaydı. Hala aramanı bekliyordum. Sorun değil. Böyle şeyleri kişisel almıyorum. Kemik suyum. Yaralara ve iltihaba iyi gelir. Tamam. İşte. Dikkat et, sıcak. Hadi bakalım. Evet işte. Kendim yaptım. Hadi küçük yudumlar. Güzel. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu işin iyi bitme ihtimali çok düşük. Şuradaki adamlar. Aynı kişi için çalışıyoruz. Patronun sorunu mu var? Onu arar, o halleder. Benim damak tadıma göre biraz ağır ama kararı ben vermiyorum. Arkadaşım Moody için üzgünüm. Bunun parçası değilim. Ya da kitapçıdaki yangının. Ben gerçeklerin peşindeyim. İşlerin yarım kalmadığından emin olurum. Görülebildiği sanılan ama görülmeyen şeyleri ararım. Suikastçı tarafından yönetilen bir kitapçı gibi. Aslında bunu beklemiyordum. Seni tamamen yanlış okudum. Buradan çıkmana yardım edebilirim. Tamam. Ama bana yardım etmelisin. Ben senin son savunma hattınım. Yolun sonu, başka hayat belirtisi yok. Anladın mı? Pekala.
1: Kemik suyuna dikkat et. Çorbanın. Kemikleri eklemeden önce beyazlatmalısın. Minerali daha çok olur, daha hızlı iyileştirir.

0: Bir şey alabildin mi?
1: Evet ve hayır.
0: Bu ne demek oluyor şimdi?
1: Sabah gelip devam edeceğiz demek.
0: Sana ihtiyacım yok Rembrandt.
1: Şey, bize işi veren adam farklı düşünüyor demek.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Aa, bilmiyorum. Wall'u onun izni olmadan öldürdün diye olabilir.
0: Wall her şeyi biliyordu. Doğrudan bir bağlantıydı. Onu tavuk gibi yolardı.
1: Tabii, hepiniz aynısınız. Önce vur, sonra sorgula ve... Şu gelişmiş sorgulama tekniklerini bırak. Senden tek istediğim şey sabah kafası yerinde olsun.
0: İhtiyar çaresizce bildiklerini öğrenmek istiyor. Öğrenemeden önce çırağı onu öldürse nasıl olur acaba? Sanırım yeni bir çırak arardı.

0: tam da birbirimizi tanımaya başlamışken.
1: Havaalanı, limanlar ve istasyonlarda adamlarım var.
0: Hayır, kaçmayacak. Yaralarını sarıp senin peşine düşecek.
1: Güzel.
0: Sahi mi? Çünkü durum 4-0'ı şu an o önde. Kıyafetlerini nereden alıyorsun? Çünkü senin gibi uzun ve iri bir kuzenim var ve hiç bulamıyorum. Evde kimse yok.
2: Seni sınıra götürebiliriz. Ama Londra şu an senin için güvenli değil. Burası Vietnam, Ena. İşleri nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Moody'ye hayatta kalmayı borçlusun.
3: Borcum ne biliyorum?
4: Yürü.
5: Sana parayı neden verdim ki?

0: Yürüyün.
1: Moody harikaydı. Kendine has şekilde nazik biriydi. Çabalamıyordu. O böyle biriydi işte. O hayatımı kurtarmadı. Bana bir hayat verdi. Kim olduğumu ve neye dönüştüğümü biliyordu. Ve beni korudu.
0: Hayes 30 yıldır ölü zaten. Wall artık yok. Ve peşinde çok kötü adamlar var.
1: Lucas Hayes Moody'yi öldürdü. Onu aradığımı biliyor. Bilinen son adresi San Quiterya Hastanesi.
0: Dinlemek istemeyen biri kadar sağır olamaz kimse.

0: Şunu söyleyeyim Bayan Nien. Sağlık Bakanlığı ziyaretimize gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve istediğiniz kayıtlar...
1: Evet, biliyorum. Orada çevresel etkiyi anlamamıza katkı sunacak şeyler olabilir. Bir araştırmanın ortasındayız. Teşekkür ederim.
0: Lucas Hayes. Benden önce buradaydı.
1: ...258-502-4586.
2: Anlaşıldı. Doktora haber veriyorum.
1: Tamam.

0: raptör kayıtları bulduğunu söylüyor.
1: Vey.
0: Dinle. Lucas Hayes 2 Haziran'da San Quintero'ya götürülmüş ama bu kayıtlara göre hiç çıkmamış.
2: Üzgünüm. Çocuğun adı Christian olarak yazılmış görünüyor.
1: O annesinin kızlık soyadıydı.
2: Ben geldiğimde zaten buradaydı. 20 yılı aşkın süredir de hastamız. Dokunulmayı sevmez. Konuşamıyor. Ayrıca duyamıyor ve göremiyor.
1: Ne zamandır bu durumda?
2: Teşhis 6 yaşındayken konmuş. Ve hızla artmaya devam etmiş. Bu kadar yaşaması bir mucize.
1: Masraflarını kim ödüyor?
2: Cömert bir kuruluşuz. Herkes ücretsiz tedavi görüyor.
3: Vay canına. 4 kişi ölmüş. Kameralarda bir şey yok. Mekan bir mezbaha gibi. Çorbadan mı oldu?
1: Yok, hayır. Kötü davrandılar.
4: Ha, evet, bir lady'ye öyle davranılmaz.
5: Ben lady değilim.
4: Ha, ben de gentleman sayılmam.
1: Bence o kadar emin olma.
3: Sen söylüyorsan benim için övgüdür.
1: Bak, bir işin ortasındayım. Sakıncası
4: hey,
1: yoksa...
4: Sen Quiteria'daki rahibeler iyi miydi?
1: Yanlış kişiyi aradığımı gösterecek kadar.
3: İyi kızlardır. Sekreter
4: kimdi biliyor musun? 15 yıl önce Roma birliklerine karşı gerilla olarak
3: savaştım.
1: Fenaymış.
4: Ya, kafasını kesip kalanı köpeklere verdiler.
1: Tekrar ediyorum, kötü davranıyorlar.
3: Yemek için müsait
4: misin? Birkaç sorunu yanıtlar, sana vakit kazandırır.
3: Lasing diyelim mi? Yarın akşam saat 8'de.
1: Bunu isteyebilirsin ama orada olmayacağım. Sana yer ve zamanı yollarım.
6: Seni kendisine çekmiş.
4: Meraklıyım.
6: Endişelenmeli miyim?
7: Gala listesi efendim. 200 onaylı konuk var.
6: Zengin ve ayrıcalıklı insanlarla dolu odalarda amacımıza yatırım yapacaklarla konuşabilmek güzel. Hiç eskimez. Güzel.
4: Bunu neden yapıyorsun?
6: Benim durumumdakiler bunu yapmalı Michael. Daha az şansı olanlara vermeli. Endişelenmeli miyim diye sormuştum. Kadın için.
4: Hayır. Henüz değil.
6: Lütfen pazara kadar bu sıkıntıyı hallet. Kutlamadan önce utanç içinde olmak istemiyorum.
4: Vay canına. Sağ ol Ben. Burada beni tanırlar. Şerefe.
1: Biri yıllar önce tamamladığı kontratından dolayı arkadaşımı öldürdü ve bu konuyu konuştuğum herkes öldü. Neden sence?
4: Bilmiyorum. Bazıları bunu bir işaret olarak görebilir. Bu gizemi

0: çözmeden bırakmaya ne dersin peki?
1: Ama gizemleri severim. Buna başladığımda meraklıydım. Sonra meraktan çok endişeye dönüştüm.
0: Ya şimdi?
1: Asabiyim. Ve inan bana, beni asabiyken görmek istemezsin.
0: HK 9 milimetre.
1: Çok güzel.
0: Bence de öyle.
1: Yetim çocuğun parasını kim ödüyor? Her kimse konuşmak isterim.
0: Bu zekice olmazdı.
1: Zekice olmayan, bana ikinci bir baba olan adamı öldürmekti. Artık o noktayı geçtik.
0: Burası buna uygun bir yer değil. Lüks bir yer, kapılarda güvenlik var, kameralardan bahsetmiyorum bile. Ama sen zaten biliyorsundur.
1: Seni öldürmeye gelmedim. Henüz. Cevap istiyorum.
0: Hep böyle mi istersin?
1: Evet, konuşurken dikkatin üstümde olmasını severim.
0: Pekala. Bak, emin olmak için en az 3 kurşun atman gerek.
1: 4.
0: Tamam, 5 olsun, 5 olsun. Başın derde girerse seni buradan çıkarma yeter mi?
1: 4 el seri ateş ve oluşan kaostan yürüyerek çıkmak mı? Evet.
0: Beklenmedik şeyler de olabilir. Ki genelde olur.
1: Sek 226 ne kadar da...
0: Kalın.
1: Evet. Evet.
0: İşte oldu. İlk garip sessizliğimiz. Biliyor musun? Daha adını bile bilmiyorum.
1: Ena.
0: Memnun oldum.
1: Onu göreceğiz.
0: Bunları unutup güzel bir otele gitmeye ne dersin peki?
1: Şimdi sen silah zoruyla benimle birlikte mi olmak istiyorsun? Tarzını sevdim.
0: Dedi silahını bana doğrultan kadın.
1: Umarım ortalık batmaz. Bunlar en sevdiğim ayakkabılar.
0: İspanyol yapımı, klasik, 10 santimetre.
1: Şiirden ve ayakkabıdan anlayan bir erkek.
0: Hassas bir şekilde söylemek istiyorum. Böyle devam edersen öleceksin.
1: Vietnam her zaman ölümün yuvası olmuştur. Yalnız şanslılar hayatta kalır. Bir defasında şanslıydım.
0: İki kez olamazsın.
1: Arkadaşımı öldüreni bulacağım.
0: Peki bulunca?
1: Onun ve yolumda duran herkesin yaşamına son vereceğim. Bu güzel akşam için teşekkür ederim.
0: Hey, bak çılgınca gelebilirim. Ama seni tekrar görmek isterim. Daha bilirsin, farklı şartlarda.
1: Bu kişiseldi. Yani bunlar beni göreceğin en iyi şartlar.
2: Konuş. Bitince beni ara.
0: Etrafı kapattığını sanıyordum.
2: Otel odasını buldum. Her altı burada. Pasaportu da dahil.
3: Adı Nadia Zukova.
0: Asyalı Rus. Amanın. Bunu hiç göremezsin. Hiç. Güzel iş. Yorulmuş olmalısın.

0: Anlaşılan bir gün geç kalmışım.
1: Etrafta biraz kirliymiş ne yazık ki.
0: Temizlerken şarkı söyledin mi?
1: Artık her şeyi biliyorum. Patronunu tanıyorum. Moody'yi öldüren adamın amacını biliyorum.
0: Heh. Büyük balıktır.
1: Tutması daha eğlenceli.
0: O zaman birbirimizi yakında yine göreceğiz desene.
1: Sandığından daha yakın. Eline ne olmuş?

0: Kararını ver. Öldürecek misin? Olacak mısın? Biz onun yatağındayken onun yukarıda olması biraz garip. Bilirsin, değil mi?
1: Hayır. Güzel yatağı harcamış olurduk.
0: Evet. Bunu ne zamandır yapıyorsun? Yani bunu değil...
1: Iskalamayacak kadar uzun süredir. Şanslıydın.
0: Ah, ölmemi istemedin. Henüz.
1: Neden beni öldürmedin? Yapabilir miydin?
0: Kafana iki tane sıkıp sandviç yapmaya gidebilirdim.
1: Demek öyle. Hep bunun yürümeyeceğini söyledin.
0: Evet. Tecrübeme bakılırsa yürümeyecek. En azından diğerleri için.
1: Başka yolu yok mu?
0: Tüm kartlar elinde. Köpek balığı havuzu üzerindeki ince bir ipte yürürken sert bir rüzgar gibi esen kadın görüyorum. Bunu başaramayacaksın Ena.
1: O kötü biri. Çok kötü şeyler yaptı. Huh?

0: Hadi, burada böyle duracak mısın? Seni yine görmek güzel. Hemen gir, hemen çık. Sadece bir kez şanslı olursun.
1: Evet, biri daha böyle demişti.
0: Tamam.
1: Tanrım!
0: Sadece biraz yapıştırıcı. Sadece biraz yapıştırıcı. Senin neyin var ha? Tamam, sık dişine.
1: Tanrım.
0: Hala Claudia hakkında çok kötü hissediyorum. Berbat yemek yapardı ama öyle ölmeyi de hak etmedi. İşte böyle.
1: Tamam. Tamam, bitti işte.
0: Gerçekten öyle kolay öleceğimi mi sandın? İzinin benimle benzerliği yoktu. Polisin ben olduğumu düşünmesine yetecek kadar kanıt bıraktı. Ulan sen olduğun için üzgünüm. Ben olmadan her zaman halledebilirsin.
1: Bu gece öyle olmadı.
0: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
1: Güzel. Yine arkadaşız.
0: İşi pişirdin sen, değil mi? Bu pisliğe giderek daha bağımlı oluyorum. Sınırdayken alıyorum. Pekala, plan nedir?
2: 160 hektar. Oraya varmak için ormanda 32 kilometre yürümeniz gerek. Nehir, kameralar, sonarlar ve devriye teknelerini saymıyorum bile.
0: Hala karamsar bir pisliksin değil mi?
2: Sen de hala ölmeyen bir hamam böceğisin. İyi anlamda. Geldiğini biliyorlar.
1: Bu nedir?
2: Panik odası. Bunlar için daha çok panik sığınağı. Oraya girerse işin biter.
3: Tüm konuklar tekneyle geldi. Birazdan iniş yapacaklar. Güvenlik kontrolleri yapıldı. Gece 16 kişilik fazladan bir takım olacak efendim.
4: Her şeyi halletmişsin gibi. Michael. Fikirlerin?
5: Venedik. Yılın bu zamanı gerçekten güzeldir. Gitmelisin. Hemen. Kiminle uğraştıklarına dair hiçbir fikirleri yok.

0: Biraz gergin görünüyorsun. Veliahttan tut kartel kralına kadar herkesi korudum. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Özellikle şu tiplerle.
1: Evlat, umarım paranı önceden almışsındır.
0: Efendim?

0: Bir şey var mı?
1: Hayır, henüz yok. Sektör 1, 2 ve 3 temiz. Dördüncüden rapor bekliyoruz.
2: Evet, kesinlikle.
3: Çok güzel değil.
2: Kendini açtı gerçekten.
3: Çok güzel süslemiş.
4: Gerçekten çok güzel.
2: Gerçekten iyi.
3: Ben şundan alacağım. Teşekkür ederim.
4: Bunu çok beğendim.
3: Geldi işte.
2: Evet.
3: İşte geldi.
2: Evet.
3: Bravo. Evet. Tebrik ederim.
4: Bravo.
2: Evet.
3: İşte.
2: Gerçekten
3: harika.
2: Çok iyi görünüyor.
3: Gerçekten iyi görünüyor.
5: Teşekkürler. Sizi bu oldukça pahalı gecede ağırlamak benim için zevk. Berbat evimde bu kadar tanıdık yüz görmek huysuz kalbimi ısıtıyor. Sevgili dostlarım ve yakın iş ortaklarım, ancak şimdilik de olsa tanımadığımız yüzler de bulunmakta. Belki eski düşmanlarım bile gözüme ilişmiş olabilir. Özellikle size geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve yaşadığımız sorunlardan ötürü özür dilerim. Bu önemli yıllarda en büyük tatminin iyilik yapmanın verdiği vicdan rahatlığı olduğunu öğrendim. İşler, yardımlar, fedakarlık ve diğerleri. Özellikle de cömert olmak. Sizin bu cömert ruhunuz sayesinde gelişip büyüyebildik. Bu kadar gencin, çocuğun, erkeğin, kadının ve yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koştuk. Bu hedefe ulaşmak sizler olmadan imkansız olurdu. Bayanlar ve baylar, bu gece size ev sahipliği yapma ayrıcalığından ötürü teşekkür ederim. Ellerimi çanta ve cüzdanlarınıza atmama izin verin. Ama güzel bir sebep için. San Quiteria rahipleri harika bir iş çıkarıyorlar. Onlara tüm kalbinizle bağış yapın.
3: Bravo.
2: Tebrikler.
3: Tebrikler. Evet.
2: Harika.
3: Tebrik ederiz. Harikaydı.
2: Çıkış burada, hadi!

0: 30 yıldır ölü olan birine göre oldukça iyi görünüyorsunuz Bay Hayes.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Teknoloji bir gün hepimizin sonunu getirecek.
1: Kimsin sen?
0: Bu dünya vaktinin sonuna geldiğine karar verdiğinde peşine düşecek kötü kurdum.
1: Moody.
0: Hatırlamak fena ha?
1: İşini bitirmeye mi geldin?
0: Beni onca yıl önce seni öldürmem için tuttun, öyle değil mi? O arabalarda gerçekte kim vardı?
1: Fark eder mi? Kabul ettin, sonuçlarına katlan.

0: Gördün mü? Senin gibi birinden duymayı beklediğim de işte bu. Sonuçlarına katlanmak.
1: Benim gibi biri mi?
0: Bunu kafamda yargılamam. Hayatta kalmak için öldürürüm. Öncelik kötüdedir ama yine de hiç başka bir şeymiş gibi davranmadım. Sen o kadar yardım işinin arasında dünya tarafından lanet bir kar tanesi kadar...

0: insan kaçakçılığı.
1: O zaman ölümümü neden ayarladığımı biliyorsun. Bir oğlum vardı. Birçok şekilde beklenmedik şey oldu. Eğer o çocuğa olan sevginin derinliğini hissedemeseydim, o bozuk, hassas ve harika çocuğa ölmüş olsaydım, Lucas birçok tehdit ve zarardan kurtulurdu.
0: Saçmalık. Oğlunuzu seviyor olabilirsiniz Bay Hayes ama bu sizin ortadan kaybolma şansınızdır.
1: Kesinlikle. Kimse ölü birini aramaz. Sahip olduğum imkanların gölgesinde kalarak daha büyük bir yaratığa dönüştünüz.
0: Bu olaydaki ironi Bay Hayes. Ben oğlunuzun babasını elinden aldığım için çok kötü hissediyorum ama... Bunları kendiniz istediniz.

0: Ehnam. Pek iyi görünmüyorsun.
1: Bilemiyorum. Biraz elma suyu ve AB pozitif kanın çözemeyeceği bir şey değil. Bak ne diyeceğim. Bunu atlatma şansım nedir sence?
0: Düşük.
2: Komik bir şey mi var?
3: Benden daha iyi olduğunu düşünmene şaşıyorum.
2: Daha iyi değil. Farklıyım. Bakın, çoğu insan özünde iyidir Bay Hayes. Bazen kötü olduğunu bildikleri şeyler yaparlar. Bazıları kötüdür ve bunu kontrol altında tutmak için her gün uğraşır. Diğerleri özüne kadar yozlaşmıştır, hiçbir şey umursamaz ki bu ben oluyorum. Ama kötüler... Kötüler tamamen farklı yaratıklardır Bay Hayes. Kötü hareketlerin iyi olduğuna ve haklılığına inanır. Şiddet zihnine yapışmışsa şayet ne olursa olsun, kim olursa olsun kullanırsın. Ve işte dostum, burada yollarımız ayrılıyor. Ben günahlarının bedelini ödemeye çalışan sıradan bir kötüyüm.
3: Anlıyorum. Yani önce vicdanını temizlemek istiyorsun. Buradan asla canlı çıkamazsın.
2: Niyetim hiç bu olmadı.
0: Bir şey daha. Yaşlı adamı öldürebilirdin. Ama yapmadın.
1: Plan bu değildi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Trivago.
1: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
0: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
3: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurta 78 lira 50 kuruş. 5 kilogram Türk şeker, kristal toz şeker 189 lira.
10: İlk kez aksesli olanlar kazanıyor.
11: Yeğenim ne istiyor başka?
12: Gitar.
11: He. Bir küçüğü var mı acaba?
12: Ukulele.
13: Ufak ufak başlar.
12: Gitar.
14: Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
15: Sen de aksesli ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çip para kazan. Akses 25 yaşında.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Ne?

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
2: Çekiyorum.
3: Evet. Evet.
4: Harikasınız ya.
5: Nasıl oldu? Bakalım.
3: Hemen.
6: Hadi bakalım.
7: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
9: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
11: Sadece durulade.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo vallahi.
15: Sen de sadece Duru'la.
16: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
17: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her

Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.

0: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Fotoğrafımızı çeksene ya.
6: Taşıdık halkama.
7: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sızdıracağım ikinizi de?
8: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Olmaz ki öyle şey canım.
5: Bir biskrem versem?

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
5: Bellona, Bellona.
3: Trend Yol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Abi ne oluyor ya?
7: Açlık basıyor, bir şey yok.
8: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
9: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hareket etme! Hareket etme!
1: Bırakın beni! Aa, bırakın! Bırakın ayağım! Ayağım!

0: Neden geldin?
1: Uğramak istedim.
0: Öylece duracak mısın?
1: Şimdilik. Ah. Böyle olması gerekmiyor Ena. Artık gerekmiyor.
0: Günahlarımızın bedelini ödemek zorundayız.
1: Bugün olması şart değil.
0: Yoruldum. Huzur istiyorum. Ama sen oradayken buna sahip olamam.
1: Ya olabileceğini söylesem?
0: Öyle mi? Kafama iki kurşun, sonra da gidip sandviç mi yapacaksın?
1: Geçmişini bırakamazsın Ena. Geldiğin yeri değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
0: Ne olurdu o zaman?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Zey Stüdyo, Belma Belen'le Geziyoruz'u sunar.

Değerli izleyenler, Cumda Adası'nı tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle gezmeye hemen başladık efendim. İlk durağımız Cunda Sahili. Burası aynı zamanda Marina bölgesi. Efendim, Cunda Sahili her zaman çok kalabalık oluyor. Cunda Adası tam bir turizm cenneti. Efendim, Marina'da çok sayıda kayık ve tekne bulunuyor. Bu tekneler daha çok gezinti tekneleri, ayrıca yatlar var. Efendim, buraya gelen turistler tekne gezisi, yat gezisi yapma imkanına sahipler. Değerli izleyenler, biraz da sahil kısmından bahsetmek istiyorum. Burada çok sayıda kafe, restoran var. Efendim, daha çok balık restoranlarını görebilirsiniz sahilde. Ayrıca dondurmacılar, lokmacılar var. Efendim, buraya özgü lezzetlerin hepsini sahil bölgesinde mekanlarda görmeniz mümkün. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi sahil çok kalabalık. Buraya gelen turistler, misafirler sahilde bol bol yürüyüş yapıyor. Ayrıca hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlar da sahilin, Marina'nın hemen yakınında. Kısacası Cunda Adası'nın şu anda bulunduğumuz yer en hareketli noktası diyebiliriz.

Efendim Cunda Adası'ndan biraz daha bahsetmek istiyorum. Cunda Adası Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı 22 adadan biri ve üzerinde yaşam olan, yerleşim olan tek ada. Ayrıca Cunda Adası'nın şöyle bir özelliği var. Efendim Ege bölgesinde Gökçeada, Bozcaada ve Uzunada'dan sonra en büyük dördüncü ada şu anda içinde bulunduğumuz Cunda Adası. Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor.

0: Devam ediyor. Efendim burası Ayvalık Cunda. Ayvalık tostu olmadan Ayvalık bölümü asla olmaz. Yanımızda Selenay var. Efendim hepinizin çok sevdiği Ayvalık tostu yapacağız. Vallahi ben de çok severim. Adettendir zaten Ayvalık'a gelince Ayvalık tostu yemeden olmaz.
1: Evet.
0: Selenay merhabalar.
1: Merhaba Berma Hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz iyi misiniz?
0: Bizler deyiz. Şimdi havasından mı suyundan mı Ayvalık'ın tostu çok lezzetli olur. Şimdi ekmeğimiz özel bir ekmek.
1: Evet.
0: Nedir özelliği?
1: Nohut mayasından yapılıyor tost ekmeğimiz.
0: Evet.
1: Zaten özelliği ve tadı oradan geliyor. Normal somon ekmekler gibi değil.
0: Evet. Selenay boğum boğum ekmeğimiz.
1: Evet ama biz bunu böyle bu şekilde alıp kesmiyoruz.
0: Buradan kesmiyoruz.
1: Yok hayır. Evini alıp götürenler de var. O şekilde kesiyorlar.
0: Yanlış yapıyorlar.
1: Ama burada
0: yapıyorlar.
1: Yediğimiz tadı almıyoruz diyorlar.
0: Tamam.
1: Kesiminde bile bir tat var aslında.
0: Keselim
1: biraz.
0: O zaman.
1: Tamam hemen.
0: Hani ben de böyle zannettim. Evet. Alanlar öyle yapıyormuş ama yanlış.
1: Şöyle.
0: Aa evet çok güzel. Direkt tost
1: ekmeği. Ve ayrılmıyor. Zaten direkt buradan değil.
0: Tamam.
1: Böyle keserseniz daha kalın olur.
0: Tamam.
1: Lezzetli de olmaz.
0: Bu bir daha kes Selena.
1: Tamam bir tane daha keselim.
0: Bir daha kes. Efendim her şeyin bir püf noktası var. Bir detayı var. Evet. Diğer boğumun yarısını.
1: Aynen. Yarım yarım
0: öbür
1: gibi.
0: Öbür bölümün
1: evet.
0: Yarısını alıyor.
1: Şöyle.
0: Aa çok güzel. Evet burada neler var şimdi?
1: Tulum peyniri var.
0: Tulum peyniri mi?
1: Tulum peyniri.
0: İzmir tulumu.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Kasap sucuk, turşu, domates ve sosisimiz var.
0: Tamam. Yağ yok mu?
1: Var. Yağımız burada. Zeytinyağı kullanacağız.
0: Zeytinyağı mı kullanıyoruz?
1: Evet. Ayvalık'ın meşhur zeytinyağını kullanıyoruz.
0: Evet. Şöyle gösterelim Selenay. Efendim bakar mısınız? Ben doğalım diyor zeytinyağımız.
1: Evet.
0: Bu
1: da arzuya göre. Hani margarinli seven de var.
0: O da olabiliyor.
1: Ama biz size özel bugün Adana'nın zeytinyağından o şekilde yapacağız.
0: Evet, İzmir'in tulum peyniri. Evet. İzmir tulumu çok lezzetli olur.
1: Evet.
0: Yani şöyle izleyenlerin gözlerinin önünde hazırlayalım. Efendim mis gibi yeşil yeşil zeytinyağımızı sürüyoruz. Yeşil altın. Efendim yemeklerde, Ayvalık tostunda, salatalarda, mezelerde Ayvalık'ın zeytinyağı bol bol kullanılıyor. Zaten Selenay bu yüzden de yemekler çok lezzetli.

0: Ayvalık tostunun ana vatanındayız efendim. Ayvalık'tayız, şu anda Cunda'dayız. Efendim tost ekmeğimiz, sucuklarımız nar gibi kızardı. Çok güzel koktu. Domates sosunda haşlanmış.
1: Sosisimiz var.
0: Sosis mi bu, salamba?
1: Sosis, salam kullanmıyoruz.
0: Evet. Sosisi böyle şerit şerit kuyuna kesiyorsunuz. Ben onları salam zannettim aslında önce. Domates sosunda efendim haşlanmış sosis. Çok enteresan, çok güzel. Tam böyle kıvamında.
1: Şu bilgiler hakkında da bilgi vereyim size.
0: Bunlar merak tostu, ettim ben onu.
1: Eğer bunları kullanmazsak tost kağıt gibi olur makinenin içinde. Çünkü bunlar sanayi
0: çok ezilir,
1: tipi. Evet, sanayi tipi makine olduğu için. Şöyle göstereyim tulum peynirimizi.
0: Of, bakar mısınız efendim? Mis gibi tulum peyniri erimiş tost ekmeğimizin içinde. Ve Ayvalık tost, şöyle izleyenler de görsün. Şu anda herkesin canı istiyor. Selenay. Harika.
1: Şöyle turşularımızı da koyuyoruz.
0: Evet. Domates sosunda haşlanmış sosisimiz. Salam değil, sosis.
1: Evet. Ketçabımız.
0: Evet. Bol ketçap ve artık son dokunuş.
1: Mayonez.
0: Son dokunuş değil mi? Var mı başka bir şey? Hemen tadına bakıyorum. Bakalım Selenay'ın sevgisine, aşkını bol bol kattı. Ayvalık tostun nasıl olmuş? Tek kelimeyle mükemmel. Efendim Ayvalık'ın tostu boşuna ünlenmemiş. İnanılmaz lezzetli. Herhalde sevmeyen de yoktur.
1: Yok, evet. Sırf Selena, onun için bile gelenler var.
0: Ne
1: zaten
0: söylemek istersin? Ekran senin.
1: Ayağınıza sağlık. Çok güzel bir program oldu.
0: Kesinlikle. Çünkü Ayvalık güzel, Cunda güzel, Ayvalık tostu çok güzel.
1: Evet, çok güzel.
0: O halde efendim müsaadenizle ben Ayvalık tostumu yemeye devam ediyorum. Selenay, ellerine emeğine
1: afiyet
0: sağlık.
1: Olsun.
0: Çok teşekkürler.
1: Rica ederim.
0: Efendim sevgiler, selamlar.

Efendim, Ayvalık'ta sizleri mükemmel bir doğa harikasıyla tanıştırmak istiyorum. Burası ünlü şeytan sofrası. Turistler tarafından en çok ziyaret edilen, Ayvalık'ta en çok turist çeken yerlerden biri. Değerli izleyenler, burada mükemmel bir manzara var. Ayvalık'a bağlı 22 ada bulunuyor. Üzerinde yaşam olan, yerleşim olan tek ada Cunda Adası. İşte Ayvalık'ın birbirinden güzel 22 adası ve Yunan Midilli Adası şu anda tüm güzelliğiyle adeta tablo gibi gözlerimizin önünde. Hayran kalmamak mümkün değil. Gerçekten mükemmel bir doğa harikası. Çok sayıda turist bu muhteşem güzelliği görmek için şeytan sofrasına geliyor. Efendim, denizin etrafında yemyeşil ormanlar var. Adalar yemyeşil ormanlarla kaplı. Evet, mükemmel bir doğa, mükemmel bir görüntü. Şu anda oldukça yüksek bir noktadayız. Efendim, şeytan sofrası kayalık bir alanın üzerine kurulmuş ve Ayvalık'ta görebileceğiniz en güzel manzaraya sahip yer şu anda bulunduğumuz şeytan sofrası diyebiliriz. Efendim, buraya dair bir de rivayet var. Onu da sizlere aktarmak istiyorum. Buraya geldiğinizde tıpkı turistlerin yaptığı gibi bol bol hatıra fotoğrafı ve video almayı unutmayın. Tüm güzelliğiyle işte Ayvalık, işte şeytan sofrası.

0: Efendim şu anda Cunda'nın turistik çarşısındayız. Cunda sahilin hemen yanı başındayız. Efendim gördüğüm en güzel turistik çarşılardan biri Cunda'nın hediyelik eşyaların satıldığı turistik çarşısı. Cıvıl cıvıl çok güzel. Efendim her yerde birbirinden şık, birbirinden güzel, rengarenk hediyelik eşyalar var. Özellikle rüya kapanları ve rüzgarlıklar çok güzel. Tamamen deniz kabuklarından ve sedeflerden yapılmış rüzgarlıklar. O kadar güzel ki efendim çarşının her tarafında bunları bol bol görmek mümkün. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: İsim nedir?
1: Zeynep.
0: Zeynep Hanım, buralı mısınız?
1: Evet.
0: Dükkanın sahibi siz misiniz?
1: Evet.
0: Neler var? Ben. Şöyle bir tanıtalım. Tabii efendim çok güzel.
1: Var,
0: nerede yapılıyor bunlar?
1: Bunlar. Bunları biz tamamen
0: kendiniz yapıyorsunuz. Siz mi yapıyorsunuz?
1: Tabii eşimle beraber bütün gördüğünüz deniz kabukları, boncuklar.
0: Ama bunlar çok güzel, harika. Evet. Efendim hepsi adeta sanat eseri. Evet. Bakar mısınız? Cunda yazıyor üzerinde.
1: Evet.
0: Bunlar nedir böyle? Duvara mı asılıyor?
1: Duvara asmalık.
0: Ama çok güzel. Tamamen kendiniz yapıyorsunuz.
1: Tabii tabii, bakın bak.
0: Ay çok şık. O kadar çok çeşit var ki.
1: Evet.
0: Efendim bakar mısınız? Ayvalık'ın tarihi konakları, evleri.
1: Deniz kabuklarımız var. Bunlar daha uygun fiyatta hediyelik.
0: Evet. Ve burada da rengarenk topraktan yapılmış birbirinden güzel tabaklar var, kupalar var, çerezlikler var. Evet, hepsi çok güzel. Bakar mısınız? Ben bunu çok beğeniyorum. Benim de var bundan. Evet, çok şık. Bakar mısınız? Değerli izleyenler, hediyelik eşya dükkanları, turistik çarşı, inanılmaz renkli, keyifle geziyoruz. Efendim ne var ne yok elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Ancak zamanımız kısıtlı. İnanın çeşit çok fazla. Ve hep son derece özel tasarımlar. Şu anda yine çok güzel, çok renkli bir dükkandayız. Bakalım burada neler var. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: İsim nedir?
1: Aysel.
0: Aysel Hanım, buralı mısınız?
1: Evet.
0: Evet, neler var dükkanda?
1: Vallahi istemediğiniz kadar şeyler var.
0: Şöyle bir gösterelim hızlı hızlı.
1: Şöyle Cunda evleri, anahtarlıklarımız var.
0: Aa, çok iyi.
1: Tabaklarımız var yine, el yapımı.
0: Efendim anahtarlıklar çok güzel. Cunda evleri, işte tarihi Cunda evleri gerçekten çok güzel olmuş. El emeği, göz nuru yapılan çalışmalar. Ne alıyor peki daha çok gelen turistler?
1: Bunlar hediyelik daha çok.
0: Yani ne alıyorlar? Tabak mı alıyorlar? Çerezlik mi, seramik?
1: Şunlar çok hediyelik olarak
0: şunlar mı
1: gidiyor. Şunda elimdeki ürün çok hediyelik gidiyor.
0: Evet.
1: Yani şöyle üçlü kuşlarımız her ürün gidiyor da. Yani şu ürünler, evet, onlar da el yapımı.
0: Bunlar da çok güzel. Bakar mısınız? Valla fiyatlar makul.
1: Fiyatlar da uygundur.
0: Fiyatlar
1: geçen uygun, seneki evet. Fiyatları hep baz aldık. O fiyatlardan devam ediyoruz.
0: Efendim bazılarının üzerinde etiket var. Hani

0: Böyle tek tek fiyat vermek istemiyorum ekranda.
1: Aynen, şu cevizliklerimiz filan.
0: Ama fiyatlar gayet makul. Evet, makul. Yani her bütçeye uygun burada alabileceğiniz hediyelik bir ürün var. Birgül Hanım merhabalar.
2: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bu nedir?
2: Bu su kabağından yapılmış bir gemi çeşidi. Biz bunları ışıklandırmalı da yapıyoruz.
0: Aynı şöyle zamanda lamba.
2: Lamba şeklinde yapıyoruz. Benim eşim hem halk eğitim müdürlüğü yaptı, matematik öğretmeni. Çocuklarımız üst üste üniversitede okuyunca biz bu
0: işinizde böyle bir sanata yöneldi. Evet, iyi ki de yönelmiş. Çok güzel olmuş, çok başarılı. Burada da amforalar var.
2: Amfora içinde gerçek deniz atı.
0: Gerçek mi onlar?
2: Gerçek. Yani eskiden böyle küçük küçük parçalar kalıyordu bizde. Biz de onları böyle bu çeşitte gece lambası olarak değerlendirdik.
0: Efendim bakar mısınız? Plaj kumundan, deniz kabuklarından, sedeflerden yapılan tasarımlar gerçekten güzel. Orijinal deniz atı. Evet, hepsi orijinal. Plajlardan toplanan malzemelerle yapılmış ve burada da deniz kabuğundan çok güzel bir lamba var. Evet, ilk defa görüyorum öyle bir şey. Çok değişik bir tasarım. Tamamen deniz kabuğu ve küçük küçük midyelerle, deniz kabuklarıyla efendim lambanın gövdesi de şekillendirilmiş. Ve burada da midye lamba var. Bakar mısınız neler yapılmış deniz kabuklarında? Çok güzel, çok dekoratif. Hepsi birbirinden şık. Efendim Cunda'nın en kral dondurmacısında Tayfun ustamızla birlikteyiz. Kralla birlikteyiz. O bir kral. Ben neyim?
3: Venezuela güzeli.
0: Evet efendim, burada Cunda adasında Venezuela kraliçesi oldum.
3: Bir şey soracağım.
0: Ne yapacağız? Sor.
3: Senin Rabbim cumartesi birisi mi yarattı? Bilmiyorum, böyle ben hiç işi yokken.
0: Efendim görüyorsun.
3: Her şeyi özenmiş.
0: Sen çok fenasın.
3: Hiç
0: sen
3: malzemeden çalmamış. Ben
0: çok fenasın. Çok ağzı laf yapıyor. Waffle yapıyoruz efendim. Evet, nasıl yapıyoruz?
3: Evet, hamurumuz.
0: Hamurumuzda ne var?
3: Sevgi, aşk, ilgi, alaka.
0: Tamam, şimdi onları geç, onlar olacak zaten. Malzeme evet. Ne?
3: Un, şeker, süt, dere.
0: Ha, onu söyle,
3: bir
0: tamam.
3: Bir de kraliçe gözyaşı.
0: Tamam, bir de ne?
3: Kraliçe gözyaşı, İda'dan.
0: Kraliçe gözyaşı, İda'dan nasıl uyduruyorsun? Nasıl uyduruyorsun?
3: Ya işimiz mi?
0: Ay, mevsimin meyveleri, çilekler. Yıkanmış değil mi? Ben de onu soracaktım.
3: Öyle.
0: Hani böyle hamurun içinde kraliçenin gözyaşı var ya, acaba yok. Onda da böyle kralın gözyaşı falan... Başka bir şey mi var dedim?
3: Onlar dondurmalarda.
0: Tamam. Waffle'ımız pişti mi? Aa, pişmiş. Tamam. Şöyle. O nedir?
3: Beyaz çikolata.
0: Beyaz çikolata.
3: Aynen.
0: Ay neler var. Burada da böyle çeşit çeşit soslar var.
3: Beyaz çikolata.
0: Beyaz çikolata. Orada ne var? Orada da siyah çikolata var.
3: Biraz frambuaz koyalım mı?
0: Koyalım. Frambuaz da koyalım, evet. Rengarenk olsun. Waffle'ımız, meyvelerimiz de zaten rengarenk. Tamam, sunumu hazırlıyoruz. Efendim vallahi keyifle izliyorum waffle'ı hazırlarken. Acaba şimdi ne koyacak, hangi sosu koyacak, ne yapacak, hangi meyveyi dizecek, nasıl dizecek?
3: Yapacağız bir köpek dolabı artık.
0: Ben şimdi burada Belmabelen değilim, Venezuela kraliçesiyim. Artık ben kraliçe moduna girdim, o havaya girdim. Tacımı da taktım. Tablo gibi. Fotoğrafını çek, as. Bitmedi mi? O ne?
3: Bu
0: şekerleme.
3: Senin güzelliğine nazar değmesin diye nazar boncuğu.
0: Şekerleme. Vallahi süslemeler püslemeler bitmiyor. Harika oldu. Kral. Süpersin. Başka? Var mı bir şey?
3: Bir de çakıl taşı.
0: Çakıl taşı, çikolata. Kral yapar da ben yapamaz mıyım? Bitmedi mi daha?
3: Beyaz,
0: o ne?
3: Beyaz çikolata atalım.
0: Allah'ım Allah'ım, merak ediyorum. Acaba şimdi ne atacak, ne yapacak? Bir dakika ya. Kral yavaş. Kamera takip edemiyor seni. Bir oradasın, bir buradasın.
3: Allah satılık,
0: satılık değil taçlar. Kraliçeye, evet. Krala ait onlar.
3: Hazır mıyız?
0: Hazırız. Şov zamanı. Waffle'ımızı yaptık. Şimdi şov zamanı. Süpersin. Süpersin. Harikasın. Kral. Ellerine emeğine sağlık. Kral, ellerine sağlık.
3: Afiyet olsun.
0: Bana afiyet olsun.
3: Venezuela güzelimiz.
0: Venezuela güzeline afiyet söyleyemedim. Venezuela
3: güzeline
0: afiyet olsun.
3: Şimdi güzellik gelecek.
0: Evet.

0: Euro gibi üstüne koyacağım.
1: Mükemmel. Çok güzel yapmışsın.
2: Aferin.
1: Yani doğruya doğru. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Ağzın laf yapıyor, güzel laf yapıyor ama güzel waffle yapıyorsun.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Ellerine emeğine

Efendim, Ayvalık'ta şu anda Macaron'dayız. Efendim, Macaron bölgesi Ayvalık'ın en çok turist çeken yerlerinden biri. Sezonda, hafta sonları burası her zaman çok kalabalık oluyor. Yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor. Efendim, buranın mükemmel bir ambiyansı var. Her yerde en az 200-300 yıllık tarihi evler bulunuyor. Efendim, bu evler sarımsak taşından, yöreye özgü sarımsak taşından ve ahşaptan inşa edilmiş. Buraya gelen turistler evlerin önünde, efendim, daracık sokaklarda, Arnavut kaldırımının üzerinde bol bol hatıra fotoğrafı ve video alıyor. Peki Macaron'da neler var? Efendim, kısaca özetlemek istiyorum. Burada hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlar var. Ve değerli izleyenler, yöreye özgü el sanatlarının, hediyelik ürünlerin satıldığı birçok dükkan bulunuyor. Gördüğünüz gibi burası hep çok kalabalık. Ayrıca Macaron'da çok sayıda kahve var. Efendim, gerçekten ortam çok farklı, huzur dolu, çok güzel. Ben çok beğendim. Bu kahvelerde Ayvalık'a özgü, Macaron bölgesine özgü yöresel tatlar, yöresel lezzetler gelen misafirlere ikram ediliyor. Efendim, geçmiş yıllarda burada Rumlar yaşarmış ve ciddi bir kahve kültürü varmış. Mübadele ile birlikte buradaki Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türkler de buraya gelmiş. Evet, buram buram tarih kokan mükemmel bir yer. Daracık sokaklarda Arnavut kaldırımlarının üzerinde ilerlemek ve bu tarihi ortamı solumak inanılmaz güzel. İşte bakar mısınız, böyle nostaljik masalar, sandalyeler, oturuyorsunuz Macaron'da keyifli keyifli, yüzlerce yıllık tarihin arasında çayınızı kahvenizi yudumluyorsunuz, muhallebinizi yiyorsunuz. Evet, buranın muhallebisi de çok ünlü, birazdan göstereceğiz. Ve değerli izleyenler, bu bölgeye özgü zeytinyağıyla yapılan birbirinden nefis yöresel yemekler de yine Macaron bölgesinde yer alıyor. Kısacası Macaron'a gelmek için çok fazla neden var. Efendim, şöyle bir gezmeye başlayalım ve Macaron bölgesini sizlere hemen tanıtalım. Efendim, Macaron'da çok sayıda kahve var. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Macaron bölgesinde kahve kültürü yaşatılıyor. Efendim, buraya gelenler mor salkım ağaçlarının altında keyifli bir şekilde yöresel yemek yiyor, çaylarını, kahvelerini yudumluyor. Bakar mısınız efendim ağacın güzelliğine? Asırlık bir ağaç, yüzlerce yıllık bir ağaç.

0: Değerli izleyenler, Macaron'a geldiğinizde mutlaka muhallebi yemelisiniz. Efendim Macaron'un muhallebisi çok ünlü. Yanımızda Esma Hanım var ve önümüzde de çeşit çeşit birbirinden nefis muhallebiler ve şerbetler duruyor. Hepsi gerçekten son derece iştah açıcı. Burası her zaman çok kalabalık, turistik bir bölge. Esma Hanım merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler.
0: Burası çok güzel, bayıldım. Gerçekten o kadar güzel ki ambiyans, böyle efendim kafa dinlemek için mükemmel bir yer. Evet kalabalık ama burada gezerken inanın içiniz huzurla doluyor. Şimdi muhallebi, buranın olmazsa olmazı.
1: Evet.
0: Şimdi muhallebiyi konuşacağız. Ancak öncesinde Macaron'dan biraz bahsedelim.
1: Macaron bölge.

0: birisi Ayvalık halkının Macaron'a gidiyorum diye aslında çarşıya iniyorum gibi söylediği cümlelerden birisi. Macaron aslında bir bitki. Mercan Köşk isimli bitkinin Rumcası.
1: İsmi oradan geliyor.
0: Evet, ismi oradan geliyor. Evet. İşte bölgede tabii o dönemde çok daha fazla arsa, arazi ve hani ayrık otu gibi biten güzel kokulu kekik illerden bir bitki. Yıllar içerisinde daha çok kahvelerin olduğu, işte perdecilerin, mandıracıların bulunduğu bir bölge iken
1: geleneksel meslek dallarının sürdürüldüğü bir yermiş ve ağırlıklı olarak efendim burada Rumlar yaşıyormuş. Mübadeleden sonra da Rumlar, Yunanistan, oradaki Türkler de buraya gelmiş. Evet, tarihi bir bölge, çok güzel tarihi evler var. Evet, evet. Her zaman kalabalık genelde, tabii.
0: Genelde binalar 1800'lerden kalma.
1: Evet. 200-300 yıllık binalar.
0: Bu da çok güzel bir huzur ve hava katıyor tabii ki.
1: Evet değerli izleyenler, şu anda da dar bir sokaktayız. Gördüğünüz gibi burası çok kalabalık. Her yerden turist geliyor Macaron'a. Ve efendim masalarda tabii ki buranın nefis muhallebisi var. Herkes muhallebi yemeye Macaron'a geliyor. Şimdi Esma Hanım, şunu da söylemek istiyorum. Buranın hem işletmecisi hem de şefi. Efendim birbirinden nefis muhallebileri, şerbetleri eşiyle birlikte Esma Hanım yapıyor. Esma Hanım, peki Macaron'un muhallebisi neden bu kadar lezzetli? İnsanlar neden buraya muhallebi yemek için geliyor? Nedir bu muhallebinin özelliği? Yani çünkü Macaron deyince muhallebi, muhallebi, muhallebi.
0: Evet. Biz mandıra sütü kullanıyoruz en başta. Daha doğrusu şöyle bir şey düşündük burada olduğumuz süre içerisinde. Bu kadar doğal bir ortamda doğal olmayan hiçbir şey yapmayalım diye düşündük. Ve muhallebinin klasiği neyse biz de onu üretmeye devam ediyoruz.
1: Evet.
0: Bu tabii biraz bazı yönlerden zorlayıcı oluyor. Yani orijinal damla sakızı kullanmak, tereyağı kullanmak, bademi kendimiz çekmek, bunlar biraz en başta tabii zorlayıcı oluyor. Plastik bir malzemeye kaçmamak.
1: Orijinal Macaron'da herkesin böyle çok sevdiği muhallebi türü, çeşidi hangisi?
0: Evet. Bu bize özel bademli muhallebi.
1: Bademli.
0: Tamamen kendi tarifimiz olan bir muhallebi olduğu için.
1: Vallahi dayanamayacağım.
0: Lütfen buyurun.
1: Oo.
0: Tereyağı, badem içerisinde bulunduğu için oldukça lezzetli.
1: Efendim hem muhallebi hem badem tadı var. Muhallebiyle badem buluşmuş ve mükemmel bir lezzet çıkmış ortaya. Bademli muhallebi, yani herkesin geldiği kadar var. Gerçekten çok lezzetli. Evet. Bu nedir?
0: Bu damla sakızı altı, üstü spangile. Tamam. Sakız çikolata diye biz servis yapıyoruz.
1: O da çok
0: yapıyoruz.
1: Güzel. Görünümü de çok güzel. Bu nedir?
0: Bu spangile, sade spangilemiz, bitter çikolatalı.
1: Tamam, bu nedir?
0: O da damla sakızlı muhallebimiz.
1: Damla sakızlı muhallebi. Efendim özellikle damla sakızlı muhallebi ve bademli muhallebi çok lezzetli ve talep çok var onlara. Bu nedir?
0: Altı portakallı muhallebi, üstü çikolata.
1: Kaç çeşit muhallebi yapmışsınız,
0: evet.
1: Esma Hanım?
0: Evet. O da magnolia.
1: Magnolia.
0: Doğal bir tariften bir magnolia, çilekli.
1: Efendim çeşit çeşit mükemmel birbirinden lezzetli muhallebiler eşliğinde Esma Hanım'la birlikte Macaron'dan hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Esma Hanım'ın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.

Efendim Macaron'da olmak çok ama çok güzel. Şu anda turistik çarşıdayız. Efendim yüzlerce yıllık tarihi evlerin konaklarının arasında buraya gelen turistler hediyelik eşya dükkanlarını geziyor ve bol bol alışveriş yapıyor. Yöreye özgü her şey hediyelik eşyalara yansımış durumda. Magnetler, efendim zeytin, zeytinyağı önemli bir sembol. Ayvalık'ın zeytinyağı çok ünlü. İşte magnetlerde Ayvalık'ın zeytinini görebiliyoruz. Tarihi konaklar, tarihi evler ve Ayvalık tostu. Bakar mısınız? Ayvalık tostundan magnet yapılmış. Bakalım aşağıda neler var. Bunlar da çok güzel böyle duvara asmak için. Efendim bu bölgenin zeytini, zeytin dalı. Evet gerçekten çok güzel hediyelik eşyalar var ve hediyelik ürünlerde buraya özgü sembolleri bol bol görmek mümkün. Efendim turistik çarşıları elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Aslında bir yöreyi tanımak istiyorsanız işte müzeleri, turistik çarşıları gezmeniz, görmeniz çok önemli. Çünkü müzeler şehirlerin binlerce yıllık tarihine ışık tutuyor. Aynı zamanda turistik çarşıda satılan hediyelik ürünler de tamamen o yöreye özgü sembolleri temsil ediyor. Evet hepsi çok güzel. Bakalım başka neler var? Nazar boncukları zaten turistik çarşıların olmazsa olmazı.

Efendim burada da rengarenk çeşit çeşit takılar var. Tabii ki turistik çarşıların olmazsa olmazı takılar. Efendim işte buraya tatile gelenler kadınlarımızın el emeği göz nuru yaptıkları birbirinden güzel takıları alıyor. Ve efendim Ayvalık sokaklarında bunları takarak keyifli keyifli geziyor. Evet bileklikler böyle nazar boncuklu rengarenk. Hepsi çok güzel. Deniz kabuklarıyla yapılmış olanlar var. Bakar mısınız? Güzelliğe tamamen el emeği göz nuru. Efendim boncuktan yapılanlar var. İşte kadınlarımız böyle ellerinde örmüşler. El emeği göz nuru. Böyle bileklikler yapmışlar. Bunlar çok güzel duruyor. Gayet otantik. Yazın çok güzel oluyor tatilde. Bakar mısınız? Evet harika. İşte efendim turistler bol bol alışveriş yapıyor. Çok fazla pahalı değil. Aslında pahalı değil. Yani gayet makul fiyatları. Onu da söylemek istiyorum. Evet burada da değişik taşlardan rengarenk yapılmış yine bileklikler var. Şöyle firuze taşlar. Evet bakar mısınız? Bunların hepsi bileklik. Çok güzel oluyor. Bunlar tam yaz takısı. Harika. Efendim bunlar da saç ipleri ve telefon askılıkları. İşte telefonunuza takıyorsunuz. Ondan sonra böyle boynunuzda gayet otantik, gayet şık bir şekilde geziyorsunuz. Telefonu elinizde tutmak zorunda kalmıyorsunuz ya da çantanıza koymak zorunda kalmıyorsunuz. Rengarenk bunlar da tamamen elde yapılıyor. Çok otantik, çok şık ve yazında çok güzel oluyor. Evet, burada da böyle kumaştan yapılanları var. Bakar mısınız? Evet, hepsi çok güzel. Değerli izleyenler yine burada kadınlarımızın el emeği göz nuru yaptığı kolyeler var. İşte elde örülen dantellerle yapılan birbirinden şık kolyeler. Hepsi çok güzel. Evet burada da fularlar var. Efendim fularlar rengarenk. Fularların ucunda danteller var. Bunları da kadınlarımız örüyor. Evet mükemmel bir turistik çarşı. Tam böyle kadınların sevdiği şeyler var burada. Evet küpeler. Sürekli motor geçiyor. Efendim burada da küpeler var dantelden.

0: Değerli izleyenler, Macaron'da olmak çok güzel. Macaron son derece keyifli bir yer. İşte Macaron bölgesine geldiğinizde size ikram edilen birbirinden nefis yöresel yemekler şu anda masamızda. Elvan Hanım'la birlikteyiz. Efendim, masamızda neler var onları konuşacağız. Ancak öncelikle sizlere Macaron bitkisini göstermek istiyorum. İçinde bulunduğumuz tarihi mahalleye adını veren Macaron bitkisi işte bu. Bakalım nasıl kokuyor. Çok güzel, çok güzel. Evet efendim, bu bitki burada, bu bölgede bol bol yetişiyor ve Macaron'a ismini vermiş. Elvan Hanım merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sizler iyisiniz.
0: Bizler deyiz, buralı mısınız?
1: Buralıyım, doğma büyüme
0: çok
1: buralıyım.
0: Çok şanslısınız. Burası nasıl güzel bir yer. İnsan dinleniyor, huzurla doluyor. Gerçekten o kadar güzel ki. Efendim şu anda mor salkım ağacının altındayız. Evet. İnanılmaz keyifliyiz. Önümüzdeki yemekler herhalde tamamen Balıkesir'in zeytinyağı ile yapılan yemekler.
1: Evet, yani Ayvalık'ın özellikle, Ayvalık'ın zeytinyağı.
0: Ayvalık'ın zeytinyağı ünlüdür çok. Evet. Yemeklerde tabii o zeytinyağı ile yapılınca evet, lezzetli oluyor.
1: Neler güzel var? Oluyor. Yaprak sarma, taze yaprak sarma, asma
0: şimdi
1: yaprağından.
0: Bunlar ev yemeği efendim, kadın eli değen kadınlarımızın yaptığı yemekler.
1: Evet.
0: Benim en sevdiğimden.
1: Evet. Bu da taze batlar. Yeni çıktı daha 2-3 gündür hani yapılıyor. Bu da bebek enginar.
0: Hepsi bebek yani enginar. Şu anda taze. Daha bebek. Mücver.
1: Mücverimiz
0: çok
1: var. Evet. Tamam. Bu da lor tatlısı. Ayvalık'ta coğrafi konum.
0: Coğrafi işaret belgesi var. Lor tatlısı. Değerli izleyenler, zeytinyağlı enginar. Bakar mısınız güzelliğe, kadınlarımız yapmış çeşit çeşit. Elvan Hanım şimdi burada zeytinyağlı baklayı yemenin bir usulü var.
1: Evet.
0: Nedir o?
1: Zeytinyağlı bakla. Yani Ayvalıklılar tarafından daha çok da bilinir. Siyah zeytinle.
0: Siyah zeytinle
1: daha
0: yeniyor.
1: Daha çok yakıştırılıyor.
0: Merhabalar. Öpüyorum.
1: Siyah zeytinle. Özellikle tazesi de hani hiç pişmemiş.
0: Neden öyle? Baklayla zeytini birlikte yiyorsunuz.
1: Öyle.
0: Güzel mi oluyor?
1: Güzel oluyor. Hmm. Çok güzel oluyor. Öyle
0: yalnız seviliyor. Zeytinyağlı kahvaltı bakla inanılmaz lezzetli. Efendim Ayvalık'ın zeytinyağı çok ünlüdür biliyorsunuz. Ve herkes Ayvalık'tan zeytinyağı siparişi verir. Ayvalık'a tatile gelenler zeytinyağı almadan gitmezler. İşte Ayvalık'ın nefis, sağlıklı, doğal zeytinyağıyla yapılan yemekler gerçekten çok lezzetli. Değerli izleyenler, Ayvalık Cunda bölümümüz tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor. Efendim şu anda Cunda merkezde mükemmel bir balık restoranındayız. İsmail şefimizle birlikteyiz. Portakallı karides yapacağız. Efendim önümüzde mükemmel bir sunum masası var. İsmail şefim merhabalar.
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin şefim?
2: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Masamız çok güzel.
2: Evet.
0: Efendim aslında Ayvalık çok güzel, Cunda çok güzel. Tabii balık olmadan Cunda programı, Ayvalık programı asla olmaz. Efendim buranın olmazsa olmazı balık masaları. Kedilerimiz var, bakar mısınız? Ortam çok güzel. Burası Cunda ve portakallı karides yapıyoruz. Şimdi portakallı karides bayağı değişik bir lezzet.
2: Kremalı, safranlı.
0: Evet. Seviliyor mu?
2: Seviliyor, çok tutuyor bu.
0: Tamam, masamız çok güzel. Ne balığı bunlar şefim?
2: Çıpramız var, levreğimiz var.
0: Evet.
2: Barbunumuz var.
0: Evet, taze taze
2: evet,
0: denizden
2: günlük,
0: tutuldu. Günlük tutuluyor efendim. Burada balık restoranlarında ikram ediliyor gelen misafirlere, turistlere. Peki şu anda ne zamanı balıkta?
2: Balıkta şu anda kırmızı balığın mevsimi.
0: Kırmızı balık şu anda bol denizde. Evet. Efendim deniz bereketli, verimli. İşte masamızda efendim balığın olmazsa olmazı çeşit çeşit mezelerimiz var. Onları da sayalım İsmail şefe.
2: Deniz fasulyesi, fava tekmil, zeytinyağlı enginar.
0: Bu nedir?
2: Enginar kalbi bu da.
0: Ne demek enginar
2: bu
0: kalbi?
2: Çiğden bu.
0: Çiğden.
2: Enginarın köşesinden çıkan bir parça.
0: Ne yaptınız
2: tazesi
0: böyle? Üzerine zeytinyağı serptiniz.
2: Zeytinyağı,
0: dereotu.
2: Dereotu. Evet.
0: Zaten efendim bu bölgenin zeytinyağı çok lezzetli, çok ünlü. Zeytinyağı üretimi çok fazla ve yemeklerde, mezelerde, salatalarda zeytinyağı bol bol kullanılıyor.
2: Deniz börülcesi.
0: Deniz börülcesi. Bu nedir? Çok güzel
2: bu,
0: bunun sunumu.
2: Fener kavurmamız bu da bizim.
0: Ne demek o fener kavurma?
2: Fener balığı.
0: Fener balığı.
2: Evet.
0: Fener balığının kavurması ara sıcak. Evet. Efendim mezelerimiz, ara sıcağımız burada, çeşit çeşit tablo gibi salatalarımız ve portakallı karides yapıyoruz değerli izleyenler. İsmail şefimiz çok güzel yapıyor. Lütfen tarif alın, izleyin ve Cunda'ya geldiğinizde de mutlaka efendim bu özel lezzetlerin tadına bakın. Şimdi ne lazım portakallı karides
2: önce
0: yapmak için?
2: Önce soğanı kavuracağız.
0: Tamam. Evet. Bunlar nedir şefim? Sayalım.
2: Bunlar da baharatlarımız, pul biberimiz, evet, tuzumuz, safranımız.
0: Bu nedir?
2: Bu çeşnimiz baharat çeşnisi.
0: Baharat karışık.
2: Evet, karışık.
0: Tamam. Safran.
2: Safran, dereotu.
0: Nane.
2: Kekik, sarımsak.
0: Sarımsak. Orada soğanımız.
2: Soğanımız var.
0: Bu nedir?
2: O da kremamız.
0: Ve zeytinyağı efendim.
2: Evet.
0: Bu bölgenin zeytinyağı, lezzetli zeytinyağı. Ben doğalım diyor zaten, renginden de belli. Mükemmel bir zeytinyağı. Evet şefim, bir yandan yap, bir yandan anlat lütfen.
2: Soğanımızı koyduk, biraz
0: soğanımız
2: zeytinyağı.
0: Soğanımız çok az.
2: Ama yapacağımız ürün az, o yüzden.
0: Ha evet, şöyle bir aynen porsiyon evet yapıyoruz.
2: Karidesimizi ekliyoruz.
0: Tamam.

0: Evet, şimdi sarımsağımızı ilave ettik. Aynen. Of of of. Kokular şimdiden efsane. Nanemiz, dereotumuz.
1: Baharatımızı atıyoruz.
0: Ne attık şefim?
1: Çeşnimizi attık.
0: Tamam. Evet efendim, aşamalar bitmiyordu. Portakallı karides. Şimdi lezzet şahane, görüntü şahane, ancak ben sunumu merak ediyorum. Özel bir sunumu var. Ve asla kaşık kullanmadı. Gördüğünüz evet. gibi.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak. Burası tam.

0: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
1: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
0: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyor.

0: Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek. Ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Sadece durunladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
9: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
10: gelecek. Olmaz ki öyle şey canım.
11: Bir biskrem versem.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin İzinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde yeni sezonuyla 2 Temmuz Perşembe 23.30'da Beyaz TV'de.
14: Monaco Çey sadece Atasay mağazalarında.
15: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
16: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
17: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots.
18: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
19: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
20: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
21: Ama bir mucizeye gerek var.
20: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
21: İşte bu Fairy mucizesi.
20: Fairy 30 dakikada mucize.
22: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
23: Atıştırmalık?
22: Yok, ben doymalık takılıyorum.
23: Bir şey diyemiyor.
24: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
22: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
25: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
26: Vay, baloncuklu Lipton mu?
25: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Abi ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
8: Budur.
9: Yeni ve en

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
3: Bonus kıllı.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
3: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
2: Yıkıldım şu an.
3: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
0: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
6: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz, devam ediyor.
7: Fokus çok güzel.

0: artık yavaş yavaş portakallı karides de sona yaklaşıyoruz efendim. Dereotumuzu da attık. Görüntü daha da güzelleşti. Efendim şimdi sunum zamanı. İsmail şefimiz portakalımızı almış. Daha önceden efendim içini boşaltmış. Sadece kapağı burada. Acaba şimdi neler olacak? Çok değişik. Enfes bir tarif. Evet şefim. İçine onlar koy... sığacak mı buraya?
1: Tabii tabii.
0: Hepsi sığacak fazla gibi. Efendim kokusu çok güzel. Hepsi sığacakmış. İsmail şefimiz öyle diyor. Öyle diyorsa öyledir. Mükemmel, çok değişik. Bakın şimdi ne oldu biliyor musunuz? Portakallı karidesin kokusuyla portakalın kokusu birbirine evet. karıştı. Tabii baharat kokusu da var. Aa, kapağını da kapattık. Bakar mısınız efendim? Hayatınızda bu kadar değişik bir karides tarifi gördünüz mü? Çünkü burası Cun'da, burada yapılıyor efendim. Bu mekanda yapılıyor. Portakallı karides. Çok güzel. Böyle masaya geldiğinde herhalde müşteriler mutlu oluyor.
1: Tabii ki.
0: Ne yapıyoruz şimdi şefim?
1: Bunu fırına veriyoruz.
0: Fırına veriyoruz, evet. pişireceğiz. Tabii. Ne kadar? Zaten pişmiş.
1: Zaten pişmiş. 2 dakika fırının portakalın sertliğini alacak.
0: Tamam. O kadar. Portakalımız yumuşayacak. Evet. Karidesimizle kaynaşacak ve ondan sonra afiyetle yenmeye hazır hale gelecek. O halde aynen. haydi fırına. Evet değerli izleyenler, beklediğim an geldi. Efendim portakallı karidesimiz artık afiyetle yenmeye hazır. Sunumumuz son derece özel. İsmail şefim ellerine emeğine sağlık. Afiyet aslında olsun. Çok pişmedi fırında. Böyle 2 evet, evet. dakika kaldı. Aynen, aynen. Karidesimizle portakalımız iyice kaynaştı. Sıcak mı?
1: Sıcak evet.
0: Nasıl açalım? Çatalla mı elimizle tamam. mi?
1: Ta
0: ta ta tam. Evet çok güzel, çok güzel, mükemmel bir görüntü. Eminim buraya gelen turistler bayılıyorlar görünce. Evet şimdi tadım zamanı. Ellerine sağlık şefim. Harika. Harika. Sunum önemli değil mi?
1: Evet tabii.
0: Yani hem göze hem damağa hitap etmeli.
1: Bu işte en önemli sunum.
0: Özellikle balık yemeklerinde, balık sunumunda gerçekten görsellik çok önemli.
1: Tabii tabii.
0: Yani yanında böyle efendim gördüğünüz gibi bakın soğanlar, limonlar. Böyle salatalarımız, tablo gibi mezelerimiz zaten balığın yanında mutlaka olmalı. Deniz ürünlerinin yanında. Ve efendim lafı çok fazla uzatmıyorum. Şimdi portakallı karideste tadım zamanı. İsmail şefim
1: keseyim
0: sen de
1: ye.
0: Keselim evet çok büyük şöyle. Nasıl yeniyor peki? Yani böyle kesiliyor mu evet. yoksa içinden mi alınıyor?
1: Dilerseniz içinden alabilirsiniz, dilerseniz keserek yiyebilirsiniz.
0: Ben içinden alınıyor zannettim. Evet mükemmel bir görüntü. Hem göze hem de damağa hitap eden, damak çatlatan portakallı karidesim artık afiyetle yenmeye hazır. İsmail şefimizin ellerine sağlık, yiyenlere
1: afiyet
0: bana
1: olsun.
0: Afiyet olsun. Hemen bakıyorum. Çok iyi. Çok iyi. Karidesin tadı var, portakalın tadı var ve İsmail şefimizin dediği gibi portakalın tadı, portakalın lezzeti karidesin tadını asla öldürmemiş.
1: Evet.
0: Yani böyle benim dediğim gibi efendim portakalın suyunu sıksaydı bol bol o zaman karidesin tadını alamayacaktı. Ama
1: aynen.
0: böyle dozunda kıvamında bir portakal tadı var.
1: Evet evet öyle.
0: İsmail şefim ben çok beğendim.
1: Afiyet
0: ellerine olsun. Emeğine ben sağlık. Ederim. Yanında da domatesler, rokalar. Alın size mis gibi portakallı karides.

Efendim Macaron'da keyifli keyifli gezmeye devam ediyoruz. Şu anda çok güzel bir sokaktayız. Her yerde rengarenk boyanmış tarihi evler, tarihi konaklar var. Ve yemyeşil ağaçlarla, yemyeşil bitkilerle bütünleşen tarihi konaklar ve evler inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Efendim burası çok ama çok güzel. Anlatacak kelime bulamıyorum. Macaron bölgesinin bambaşka bir ambiyansı var. Burada bulunan tarihi evler ve konaklar tescilli. Aslında Türkiye'de tescilli en fazla tarihi konağın ve evin bulunduğu yerlerden biri de Macaron bölgesi. Evet değerli izleyenler, burası adeta insana ilham veriyor. Burası şarkı söyletir, şiir yazdırır. Evet efendim, bakar mısınız, işte defile yapmak için, dizi çekmek için, film çekmek için, fotoğraf, video almak için mükemmel bir yer. Tarihi evler, konaklar rengarenk boyanmış Macaron bölgesinde. İşte sarıya boyanmış mükemmel bir konak. Üzerinde rengarenk çiçekler, yemyeşil ağaçlar. Efendim zaten bir özelliği de Macaron bölgesinde bulunan tarihi evlerin ve konakların işte ağaçlarla, bitkilerle bütünleşmesi. Gerçekten çok güzel, inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Böyle tarihi konaklarla, evlerle yemyeşil bitkilerin, ağaçların buluşması.

Değerli izleyenler, Macaron bölgesinde gezilecek, görülecek çok fazla yer var, yapılacak çok fazla şey var. Efendim, hediyelik eşya dükkanlarını gezin, mümkünse alışveriş yapın, muhallebi yiyin, çayınızı, kahvenizi için. Efendim, buraya özgü yöresel yemeklerin tadına bakın. Tarihi sokaklarda, tarihi evlerin konakların önünde bol bol hatıra fotoğrafı, video alın. Ancak değerli izleyenler, Macaron bölgesi birçok tarihi yapıya, birçok tarihi camiye ve kiliseye ev sahipliği yapıyor. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Ayvalık Ayazma'sındayız. Efendim, Ayazma şifalı su demek. 19. yüzyıldan kalan ve tarihi dokusunu günümüze kadar koruyan Ege Havzası'nın en büyük şifalı su kaynağındayız. Ancak günümüzde burada şifalı su yok. Aslında Ayvalık Ayazma'sı kilise olarak biliniyor. Ancak burası hiçbir zaman kilise olarak ibadete açık olmamış. Hiçbir zaman kilise olarak kullanılmamış. Değerli izleyenler, Ayvalık Ayazma'sını Rumlar yapmış. Hikayesini de hemen sizlere anlatmak istiyorum. Efendim, bir genç kız hastalanmış, derdine deva bulamamış, doktorlar iyileştirememiş ve bu genç kız rüyasında Meryem Ana'yı görmüş. Meryem Ana burayı, yani Ayvalık Ayazma'sının bulunduğu yeri işaret etmiş. O dönemin kent meclisine başvurulmuş. Efendim, burada bir kazı çalışması yapılmış ve şifalı su kaynağı ortaya çıkarılmış. İşte efendim, çok uzun bir süre Ayvalık Ayazma'sının şifalı suyu şifa dağıtmış. Hastaları iyileştirmiş. O genç kızımızı iyileştirmiş. Değerli izleyenler, günümüzde burası mini bir müze gibi. Buraya gelen, Macaron bölgesine gelen turistler Ayvalık Ayazma'sını mutlaka görüyor. Buram buram tarih kokan mükemmel bir yapı. Efendim, Macaron bölgesine bunun dışında da çok sayıda gezilmeye, görülmeye değer tarihi cami ve tarihi kilise bulunuyor. Ayvalık Ayazma'sının içini de sizlere göstermek istiyorum. Buyurun.

Değerli izleyenler, şu anda Ayvalık Ayazması'nın içindeyiz. Efendim, girdiğimizde büyük bir havuz gördük. İşte o dönemde, yani 1850'li yıllarda bu havuzun içi suyla doluymuş. Efendim, yer altından geçen su kaynağının suyu yağmur sularıyla buluşuyormuş ve ortaya şifalı bir su çıkıyormuş. Ve o şifalı su hastaları iyileştiriyormuş, şifa dağıtıyormuş. Günümüzde de orada bir çeşme var, çeşmeden yine su akıyor. Efendim, bir miktar aslında şifalı su var, ancak o dönemde olduğu gibi normal suyla karıştırılıyor ve buraya gelen ziyaretçiler efendim o suyla ellerini, yüzlerini yıkıyor. Ve orada bir yazı var değerli izleyenler: sadece yüzünü değil günahlarını da yıka. Evet, sadece yüzünü değil günahlarını da yıka. Evet, 1850'li yıllardan kalan mükemmel bir yapı.

Efendim şu anda Macaron sahilindeyiz. Aslında tarihi Macaron sokağının hemen yanı başındayız. Efendim üst tarafımız tarihi sokak, Macaron bölgesi. İşte burası da Macaron sahili. Efendim inanılmaz bir güzellik var burada. Sahil boyunca balıkçı tekneleri, gezinti tekneleri var. Efendim onları görüyoruz. Orada iki tane deniz feneri var. Denizcilerimize yol gösteren. Evet değerli izleyenler, balık tutanlar var. Burada kesinlikle denize girilmiyor. Aslında Balıkesir'in güzel ilçesi Ayvalık'ta denize girilebilecek en güzel yerler Sarımsaklı ve Cunda Adası. Evet, Macaron sahilinde denize girilmiyor. Efendim buraya gelen turistler tarihi sokağı, tarihi bölgeyi gezdikten sonra işte keyifli bir tekne gezisi, yat gezisi yapabiliyor. Çok güzel, çok güzel, çok uzun bir sahil. Burası aynı zamanda yürüyüş yolu. Efendim burada sabah ve akşam saatlerinde yürüyüş yapanları bol bol görebilirsiniz. Tüm güzelliğiyle işte Macaron sahili.

0: canlı yayında, buyurun. Lokma yemek isteyenler, kendine gelmek isteyenler, 100 metreyi 3 saniyede almak isteyenler imparatorun yanına gelsin. Meşhur lokmacılar.
1: Değerli izleyenler, şu anda Cunda sahildeyiz. Saki ustamızla birlikteyiz. Efendim, namı diğer imparator. Zaten Cunda'da herkes kral, imparator, kraliçe, prenses, şehzade. Efendim, inanılmaz güzel lokma yapıyor. Müthiş bir deneyim, müthiş bir el becerisi ve Saki Giritli. Saki, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş
1: nasılsın,
2: geldiniz.
1: İyi misin?
2: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Efendim, Cunda'ya her geldiğimde onun lokmasını yemeden, çekim yapmadan gitmiyorum. Kendisi Giritli. Saki, nasıl başladın?
2: Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben bu mesleği anneannemden öğrendim.
1: Evet.
2: Anneannem Girit adasından, Hanyalı, Girit'ten 1923 yılında Cunda'ya gelmişler.
1: Tamam.
2: Ben de bu mesleği ondan öğrendim. Ben de 1988 yılından beri bu işi yapıyorum.
1: Vallahi sen bir yandan kızgın ya, lokmayı atıyorsun ama ben de kaçıyorum efendim. Bakar mısınız? Yağlar sıçlıyor o kadar, etrafa.
2: O kadar hızlı yapmıyorum çünkü size gelme şimdi, yavaş yapıyorum.
1: Hatta şimdi ben çekileceğim. Değerli izleyenler, inanılmaz bir hız, inanılmaz bir el becerisi. Böyle bir lokma yapma şekli yok. Evet, şu anda Cunda sahildeyiz. Peki Saki, şunu soracağım.
2: Buyurun.
1: Saniyede, dakikada kaç tane lokma atıyorsun?
2: Dakikada 180 tane.
1: Dakikada 180 evet. tane lokma atıyor efendim. İnanılmaz bir ustalık.
0: Evet, yasas oraya lokma atacağız. Eyvah. Meşhur lokmacılar.
1: Süpersin, süpersin. Saki, dur, sakin, sakin, yok, sakin. Sakin. Aman, her tarafım yağ oldu.
2: Yavaş kalın.
1: Sakin, sakin. Kızarmadı mı daha?
2: İşte az bir şey kaldı efendim, bir 3-4 dakikası var. Kızaracak.
1: Sonra ne yapacağız?
2: Şerbeti, ama şerbetin içinde beklemiyor. Atıp hemen çıkartıyoruz.
1: Hemen
2: efendim.
1: Çıkartıyoruz. Tamam. Aynen. Efendim. Şimdi lokmalarımız kızarsın. Ondan sonra şerbetimize atalım. Ve sonra Saki bizim için sunuma hazırlasın. Ve afiyetle yiyelim. Ben bayılıyorum lokmaya. Hele ki Saki'nin yaptığı lokmalar olursa. Efendim, lokmalarımız mis gibi pişti. Nar gibi kızardı. Şimdi atıyoruz şerbetimize. Soğuk mu şerbet?
2: Evet, aynen. Şerbetimiz soğuk. Sıcak
1: of,
2: olmaz.
1: Of of, bayılırım lokmaya. Bayılırım. Kıtır, şu güzelliğe efendim. Bakar mısınız? Evet, lokmalar şerbetle buluştu. Mükemmel, mükemmel. Lokmanın güzelliğine gel.
2: Sunuma hazır efendim.
1: Saki, ellerine sağlık. Harikasın.
2: Afiyet olsun.
1: Haydi bakalım sunuma.
2: Evet,
1: valla tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Of of of. Lokmalarımızı yaptık, aldık, geldik. Şimdi sunum zamanı, tadım zamanı. Burada boy boy kaplarımız var. Küçük boy, orta boy, büyük boy. Burada da herhalde baharatlar falan var. Aynen. Saki, o zaman hazırlayalım sunuma.
2: Hemen efendim.
1: Aa, küçük mü yapıyorsun bize?
2: Size büyük yapayım şöyle ben.
1: Biz çok severiz lokmayı.
2: Şimdi tabii of. İmparator bu sırları herkese söylemez ama size söyleyeyim.
1: Evet.
2: Şimdi bu kapımızı tam doldurmadan.
1: Tamam.
2: Ben şöyle ortasına da.
1: O nedir?
2: Tarçın.
1: Tarçın, tamam.
2: Hindistan cevizi.
1: Süper.
2: Susam.
1: Susam.
2: Tabii değişik. 35 yıldır döküyorum.
1: Ha, şimdi, arasına ilave ettin tamam. Onları. Şimdi tekrar lokmayı dolduruyorsun. Mükemmel. Artık dayanamıyorum yani, izle izle nereye kadar. Çatır çatır. Lokma zaten böyle yeni piştiğinde evet. Yenmeli değil mi?
2: Tabii, ama bizim lokmanın şöyle bir özelliği var. Mesela çok İstanbul'dan orada müşterilerimiz paket de alıyorlar. Yarın da böyle yiyebilirsiniz.
1: Evet efendim, Saki'nin damadı dondurmamızı ilave etti lokmanın üzerine. Çok aşık olduğu eşi Hülya da burada, yani ailece buradalar. Onları da size gösterelim şöyle.
2: Evet, gel oğlum.
1: Evet. Herhalde veliaht damat.
2: Tabii veliaht damat.
1: Oğlun yok mu?
2: Kız var. Iki tane
1: o da,
2: kızı,
1: o da
2: kızı
1: oğlun.
2: Var.
1: Damat tabii, da oğlun. Olmuş. Damat da oğlun. Çok teşekkürler. Aferin. Efendim, bakar mısınız şu güzelliğe? Ben çok şanslıyım şu anda. Cunda Adası'ndayım. Cennetteyim. Dondurmalı lokma yiyorum. En sevdiğim tatlardan biri. Hele ki Saki yaparsa bu lokmayı. Tadından yenmez efendim. Zaten tadından yiyemiyorum ama yine de yiyeceğim. Saki, tamam. Ellerine emeğine sağlık.
2: Afiyet olsun efendim. Her zaman bekleriz.
1: Her zamanki gibi harikasın.
2: Ben sağ olduğum sürece 35 yıldır bu işi yapıyorum. Hatta demin müşterinin biri bana bir şey söyledi. Senin şu güler yüzüne geliyorum dedi. Ben hayatta kendini bozmam. Hep aynı, sağ olduğum sürece öyle olurum.
1: Hadi şöyle bir seslen. Nasıl bağırıyorsun?
2: Evet, imparator tam karşında. Yorma kendini, bulamazsın benzerini. Lokmanı, kitabını, şiirini yazmışım beyefendi.
1: Ya.
2: Meşhur lokmacı.
1: Ya.

0: Efendim şu anda Cunla merkezde çok ama çok güzel bir balık restoranındayız. Efendim deniz ürünleri bu kadar bol olunca, deniz bu kadar bereketli olunca efendim ortaya çıkarılan lezzetler de o kadar zengin oluyor. Ahtapot kroket yapacağız. Kim yapacak? İsmail şefimiz yapacak. Efendim aslında İsmail şefimiz ahtapot kroketlerin iki tanesini daha önceden hazırlamış. İşte gördüğünüz gibi bunlar ahtapot kroket. Sanırım bunları kızartacağız. Evet. Efendim bizim için de şöyle bir tane ahtapot kroketi çekimde hazırlayacak. Ahtapotumuz bu da kroketimiz. Patates. Bunda ne var?
1: Patates köftenin ahtapotlu hali.
0: Tamam, içinde ne var şefim?
1: Patates var.
0: Haşlanmış, ezilmiş patates. Evet. Başka?
1: Kaşar var, pul biber var.
0: Maydanoz var.
1: Dereotu var, maydanoz var.
0: Kaşar peynir de var.
1: Evet, kaşar
0: tamam,
1: da var.
0: Tamam, bu da ahtapot.
1: Bu da ahtapotumuz.
0: Tamam.
1: Soya soslu ahtapotumuz var.
0: Ha, onun üzerinde soya sosu var. Evet. O halde yapalım ahtapot kroketimizi. Efendim bu şekilde olacak işte. Daha önceden bunları hazırlamış şefimiz.
1: Evet.
0: Bir tane de şöyle izleyenlere gösterelim. Aynen. Nasıl şekil veriyorsun? Efendim işte haşlanmış, ezilmiş patates, maydanoz, kaşar peyniri ve baharatlar var.
1: Normal patates köfteyi
0: aldık. Şöyle yavaş
1: aldık.
0: Yavaş. Evet.
1: Normal patates köfteyi aldık. Biz bunu ahtapotlu yaptık.
0: Ahtapota sardınız. Evet. Tamam. Gerçekten çeşit çok fazla. Menü çok zengin. Evet. Efendim klasik lezzetlerin dışında, klasik menülerin dışında daha önce hiç görmediğim lezzetler var. Deniz ürünleriyle
1: evet.
0: Yapılan. Evet. Ahtapot kroket. Bu da sıvı yağ. Sıvı yağımızı tavamıza aldık. Ahtapot kroketlerimiz hazır ve şimdi bir güzel yağımız kızdıktan sonra kızartacağız ve sonra tadına bakacağız.
1: Püf noktası bol yağda olması.
0: Bol yağda. Evet, evet. Yağ bayağı çok dikkatimi çekti. Efendim masamızda çok güzel çeşit çeşit salatalar, mezeler. Burada da denizden yeni çıkmış taze taze balıklarımız var. İsmail şefim nasıl yaptın bunları? Çok güzel. Sanat eseri gibi.
1: O da bizim mesleğimizin sırrı.
0: Sen mi yaptın?
1: Evet.
0: Harikasın.
1: Ahtapot kroketlerimizi atıyoruz ya.
0: Evet, yağımız kızdı.
1: Yağın kızgın olması önemli.
0: Of of of, çok güzel işte patates köftesiyle ahtapot buluştu. Aynen. Ve ahtapot kroket oldu. Zaten 3 tane yapmış, ikisini attı ya, birisini attı. Niye atmadın onu sahi İsmail şefe?
1: Kalede onu yoktu onda.
0: Neden yoktu?
1: Bozduk ya burada onu.
0: Onda galeta unu yoktu. Aslında İsmail şefimiz üçünü birden yapmış getirmiş. Ben size yapılışını göstermek için efendim bir tanesini bozdurdum. Tekrar yaptırdım. Üzerinde de galeta unu yoktu tabii. Galeta ununa bulayamadı. Dolayısıyla aynen. O yüzden atmış. Ben de diyorum ki niye atmadı? Ben fark etmedim onun üzerinde galeta unu olmadığını.
1: Bunlar daha çıtır olur. O biraz daha yumuşak olur.
0: Artık öyle olacak. Ne yapalım? Aa, hiç belli değil. Bunda galeta unu yok. Bunlarda galeta unu var ama evet. Belli değil. Ama işte önemli bir detay değil mi?
1: Tabii tabii ki.
0: Böyle ufak bir detay ama önemli bir detay. Gerçekten görüntüsünü değiştiriyor.
1: Fark ediyor hemen.
0: İsmail şefimiz boşuna galeta ununa bulayıp ahtapot kroketi kızartmıyor. Böyle bol yağda olacak ama.
1: Tabii
0: bol
1: ki.
0: Yağda.
1: Bol yağ olmazsa parçalanır.
0: Evet, kızgın yağ açacağız.
1: Tabii kızgın yağ olacak.
0: Ha, parçalanıyor bol yağ tabii olmazsa.
1: Ki. Ahtapot kroketimiz hazır.
0: Evet, tamam. Alalım o zaman.
1: Şimdi servise geçiyoruz.
0: Rokamız var, domatesimiz var tabağımızda. Toprak tabağımız efendim süslenmiş. Şimdi ahtapot kroketlerimiz de geldi. Öyle. Budur. Tamam mı? Ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: İsmail
1: olsun.
0: Şefim. Ne yapalım şimdi?
1: Şimdi yemeğe.
0: Tadına bakalım.
1: Evet.
0: Şimdi tadım zamanı. Evet. Efendim şöyle bir parça alalım bakalım sizler için. Ahtapot kroket. Çıtır çıtır kızarmış. Nar gibi kızarmış ve efsane kokuyor. Yalnız çok sıcak. Böyle bakar mısınız? Dumanlar çıkıyor hala. Ve ben artık sizler için hemen ahtapot kroketin tadına bakıyorum. Burası Cunla. Yandım.
1: Sıcak.
0: Tabii ki süper. Süper. Çok beğendim. İsmail şefim. Ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel. Gerçekten bu işi biliyorsun. Başarılısın.
1: Evet.
0: Henüz çok genç. Yaş kaç?
1: Sormasayım. 29.
0: 29 ama evet. İnanılmaz güzel. Balık yapıyor. Deniz ürünleri yapıyor. Çeşit çeşit. Her şeyi yapıyor. Efendim özel bir mekandayız. Buraya gelin ve bu mükemmel lezzetlerin tadına bakın. Efendim Ayvalık Cunda bölümümüz tüm hızıyla devam ediyor. Gezilecek, görülecek çok fazla yer var, tadılacak çok fazla lezzet var. O halde ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. İsmail Şefimizle birlikteyiz. Değerli izleyenler, balık çökertme yapacağız. Şimdi çökertme deyince hepinizin aklına eminim Muğla gelmiştir. Ancak bu çökertme başka çökertme. Bu çökertme Cunda'ya özel çökertme. Efendim, balık çökertme nasıl oluyor? Ben de merak ediyorum. İsmail Şefimiz yapacak. Onun ellerinden tadına bakacağız. İsmail Şefim, merhabalar.
1: Merhaba.
0: Hani şimdi bir türkü vardır ya, hepimiz çok severiz. Çökertmeden çıktım da halilim. Aman başım selamet. Evet, çökertme yapıyoruz ama bu çökertme balık çökertme. Valla bende ses yok, sen söylersin diye ben başladım.
1: Bende de yok o ses ama.
0: Olsun, ne güzel. Önemli olan söylemek. Keyfimiz yerinde, Cunda'dayız. Nasıl olmasın? Efendim, Cunda'da olunur da iyi olunmaz mı? Şimdi masamızda mezelerimiz, salatalarımız var çeşit çeşit. Evet, çökertme yapmak için ne lazım? Herhalde bunlar çökertmenin malzemeleri.
1: Bunlar çökertmemizin malzemesi.
0: Bu nedir?
1: Kibrit patatesimiz.
0: Evet.
1: Et çökertmenin balık versiyonu.
0: Balık versiyonu.
1: Burası deniz memleketi olduğu için biz mecburen balık yapıyoruz. Et yok bizde.
0: Evet, burası deniz memleketi efendim. Burada çökertme tabii ki kırmızı etle değil, balıkla yapılır. Şimdi hepinizin bildiği gibi çökertmenin altını böyle ince ince kızartılmış patates olur. Aman şöyle bir tane alayım, çok güzel, çok severim. Çıtır çıtır. Biberlerle, domateslerle süslenmiş. Burada da
1: balığımız var.
0: Balığımız var. Dil balığı mı? Tamam. Evet. Bunlar nedir?
1: Bunlar da yine baharatlarımız, kekiğimiz var, pulberimiz var, çeşnimiz var ve sarımsaklı yoğurdumuz var.
0: Sarımsaklı yoğurt,
1: evet.
0: Enteresan. Tereyağı.
1: Tereyağı. Bu da biberimiz.
0: O zaman başlayalım.
1: Önce zeytinyağımızı koyuyoruz.
0: Efendim, Balıkesir'in nefis, lezzetli, sağlıklı zeytinyağı.
1: Zeytinyağı olmazsa olmaz bizim için.
0: Tabii. Her şeyde zeytinyağı var.
1: Her şeyde şefim? Var tabii ki.
0: Yemeklerde, balıklarda.
1: Zeytin çok olduğu için, üretim olduğu için.
0: Zeytinyağı cennetindeyiz. Evet. Tabii ki efendim, her şey zeytinyağı ile yapılıyor. Salatalar, mezeler, kahvaltılar, balıklar, diğer yemekler. Evet, tereyağıyla zeytinyağımızı birlikte kullandık. Evet. Şimdi tavamızda bir güzel eritiyoruz.
1: Önce biberimizi ilave ediyoruz.
0: Tamam. Kırmızı yeşil biberlerimiz.
1: Evet,
0: evet, yeşil biber ve kapya biberimiz. Böyle tek porsiyonluk balık çökertmemizi yapıyoruz.

0: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
1: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
9: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
10: Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
13: Allah aşkına neden?
12: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
13: Karnın doyar da ruhun aç.
12: Dört nala yaşıyoruz.
13: Tamamdır şaka mati.
12: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
14: Doyana da pop kek. Doymayana

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim,
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuk bir Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Hesap.com

Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
2: Yeğenim ne istiyor başka?
3: Gitar.
2: He. Bir küçüğü var mı acaba?
3: Ukulele. Ufak ufak başlar. Gitar. Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
4: Sen de aksesli ol. İlk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
10: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
11: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
12: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
13: Engin Can.
14: Dedeciğim.
13: Yoksa sen de mi bonus doldun?
14: Bonus kurulu.
13: Ne?
14: Dede sen dedin ya, hesabını bil, cebine göre harca diye.
13: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
15: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
14: Seni dinledik, bonus kurulu oldum.
13: Yıkıldım şu an.
14: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
16: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
17: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
18: Z Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
19: Şimdi biberlerimiz kavruldu.
20: Evet.
19: Sırada balığımız var.
20: Haydi bakalım.
19: Dil balığımızı atıyoruz.
20: Haydi bakalım. Peki mutlaka dil balığı mı olacak? Daha mı güzel oluyor dil balığıyla?
19: Dil balığı daha güzel oluyor.
20: Tamam. Ne yaptık balığımıza?
19: Balığımızı bunu da kavuruyoruz balığımızı biberle beraber.
20: Evet daha önce pişmiş mi balığımız?
19: Tabii, daha önce biz
20: nasıl pişirdin?
19: Yağ sokup çıkarıyoruz bunu.
20: Ha, un falan var mı üzerinde?
19: Tabii ya, un da var.
20: Çeşnimiz var.
19: Evet.
20: Çeşnimizde kereviz var.
19: Sarımsak var. Tuz var.
20: Tuz var. Evet. Pul biber falan yok mu? Karabiber.
19: Yok. Onlar yok.
20: Kırmızı toz var. Onlar yok.
19: Evet.
20: Evet bu da çok güzel bir baharat.
19: Şimdi pul biberimizi ve kekimizi
20: tamam.
19: Atacağız.
20: Evet, görüntü çok güzel.
19: Çökertmemiz de hazır.
20: Ve efendim burada. Enfes kokular buraya geldi. Çünkü çeşit çeşit baharat attık
19: evet.
20: Balığımıza. Pişti mi şefim?
19: Hazır.
20: Hazır.
19: Balığımız hazır.
20: Artık sunuma hazır. Süpersin
19: evet.
20: Şefim. Ne yapıyoruz şimdi? Tabağımız
19: şimdi
20: hazır.
19: Tabağımız
20: çökertme
19: hazır.
20: Çökertme tabağımız.
19: Yoğurdumuzu koyuyoruz.
20: Çökertmeden çıktım da halelim. Vallahi çökertme yaparken hep bunu söyleyesim geliyor.
19: Bu balığı kılçıkları yok bu balığın.
20: Kılçık olmaması lazım
19: evet,
20: zaten.
19: Tabii.
20: Yani kılçık varsa ben bunu yemem.
19: Kesinlikle. Bir tane kılçık yoktur bunda.
20: Evet. Harikasın. Normalde kılçıklı mı?
19: Yok,
20: dil balığı.
19: Değil. Bu balığı temizlemeyi sevmeyenler için güzel bir şey.
20: Aa, evet. Balığı temizlemeyi kim sever? Hiç kimse sevmez.
19: Ben bile sevmiyorum.
20: Tabii sen bile sevmiyorsun. Sabahtan akşama kadar balık yapıyor. Ben bile sevmiyorum diyor. İsmail şefim, sevgini kattın mı bol bol?
19: En fazla o var içinde.
20: En fazla o mu var? Evet. Süpersin, harikasın. Sevgini, aşkını katmadan olmaz. O yemek aynen lezzetli olmaz. Evet, burası Cunda. Özel bir mekandayız. Şöyle dil balığıyla, sarımsaklı yoğurtla ve kızarmış patatesle hazırlanan, içerisinde çeşit çeşit baharat olan, sarımsak, biber olan balık çökertmemin tadına artık hiç ama hiç vakit kaybetmeden hemen bakıyorum. Şefimizin ellerine sağlık, bana afiyet olsun diyorum. Evet, ve beklediğim an geliyor. Ne çok konuştum değil mi? Sonunda yedim. İnanılmaz güzel. Efendim, lezzetine kefilim. Bense hiçbir zaman yalan söylemedim. İnanılmaz lezzetli. Afiyet olsun.

0: Zey Stüdyo Belma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: Efendim iyi akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melis Sabahcı. Efendim AK Parti geleneksel istişare kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği tarihi mesajlarla bugün başladı. Sapanca'da yapılan kampa ilişkin ayrıntıları Beyaz Ana Haber muhabiri Nevroz Bahar Karadaş'tan alacağız.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün başladı. Erdoğan kürsüden oldukça kritik ve tarihi mesajlar verdi aslında. Peki ne dedi Erdoğan? İlk olarak birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı ve dedi ki AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var dedi. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olaraksa biz bu savaşın bir tarafı değiliz ifadelerini kullandı. Şimdi dünden bugüne neler oldu? Bugün neler olmaya devam edecek? Kısaca onları özetleyelim. Dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'ın bilgilendirme toplantısıyla başladı. Erdoğan ise Sapanca'daki otele akşam saatlerinde giriş yaptı. Otelin çevresinin de hem Erdoğan'ın hem de Türk bayraklarıyla donatıldığını görüyoruz. Bugün AK Parti'nin yeni şarkısı da ilk kez yankılandı. AK Parti 1,5 ay sonra 25. yaşına girecek. Dolayısıyla Çeyrek Asırlık Destan ana başlığıyla Efsane Büyük Başkan isimli şarkı Erdoğan'ın konuşma yaptığı salonda bugün ilk kez yankılandı. Bugünkü programda sadece Erdoğan'ın konuşması basına çıktı ancak o konuşmanın ardından Erdoğan ilk olarak MYK üyeleriyle parti politikaları oturumuna katıldı. Ardındansa kabine üyeleriyle ortak akıl oturumuna katıldı. Tabii sadece oturumlar değil, gün içerisinde Erdoğan hem milletvekilleriyle hem de parti teşkilatlarıyla birebir ve toplu da görüşmeler gerçekleştirecek. Dakikalar önce ise AK Parti sözcüsü Ömer Çelik buradaydı ve o da mesajlar verdi. Hem usule hem de alınan kararlara ilişkin ve akşam milletvekilleriyle bir oturum yapılacağını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde bir açıklama yaptı Ömer Çelik. Dedi ki yeni bir aşamada olduğunu söyledi Ömer Çelik. Yarına baktığımızda ise yarın istişare ve değerlendirme toplantısının son günü. Saatler 10.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yine kabine üyeleriyle bir araya gelecek. Ardından saatler 14.30'u gösterdiğinde ise kapanış konuşmasını gerçekleştirecek. Ve o kapanış konuşmasının ardından da kamp aslında 33. istişare ve değerlendirme toplantısı sona erecek. Şimdi ise Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında verdiği mesajlara yeniden bakalım.
3: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan. Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
4: Bir kitabın binlerce sayfası olabilir. Bir kitabın her bir sayfası farklı renkte olabilir. Ama her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Yolumuz birdir, istikametimiz birdir.
5: AK Parti istişare ve değerlendirme toplantısının ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tarihi sözleriyle başladı. Tespitleri çarpıcıydı Cumhurbaşkanı'nın.
4: Şu anda CHP içinde bir çatışma.

0: Bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz.
1: Ana muhalefet vesayetten arınmalı sözü dikkat çekti.
0: Gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü azımsızlığına da tepki geldi.
0: Şimdi geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır.
1: Terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı Cumhurbaşkanı.
0: Bugün terörü sona erdirirken belli bir kesim için, belli bir kesimin çıkarı için değil, ülkemiz, vatanımız, devletimiz, milletimiz için sona erdiriyoruz.
1: Erdoğan kürsüye gelmeden dakikalar önce ise AK Parti'nin yeni şarkısı Efsane Büyük Başkan ilk kez dinletildi.

0: Tayyip Erdoğan.
1: Efendim, mutlak butlan kriziyle çalkalanan CHP güç savaşlarına sahne oluyor. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında kurultay tartışması tırmandı. İşte CHP satrancında yapılan son hamleler.
0: Kirli olanların tamamının işine son verecek.
2: Kim gelecekti? Kimin geleceğini gördük.
3: İsim kararlanmış. Özlerini de...
4: 26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir.
5: İşte Özgür Özel'in en kötü senaryosu. Çözüm olarak da yeni parti sinyali geldi.
4: Bu böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz.
5: CHP'de güç savaşları hakim.
6: Partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
5: Parti ortadan ikiye bölündü.
7: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik temizlik.
5: Kurultay tartışmaları da her geçen gün alev.
8: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
5: Genel merkez Eylül dedi. İşte bu planlama siyaset kulislerinde Kılıçdaroğlu ve kurmayları zaman oynama taktiği uygulayıp özel cephesinde çözülmeyi hedefliyor yorumlarına neden oldu.
4: Gel benimle güreşe tutuş diyorsa onları orada bırakırım, ben iktidarı yürümeye devam ederim.
5: Ve kritik bir başka konu. Kılıçdaroğlu kurmayları son dönemde genel merkezi ziyaret eden vekil sayısının arttığını iddia etti.
7: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
5: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arınma projesinde de vites arttırdı.
7: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
5: MYK'dan Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Veli Ağbaba gibi isimlerin ihraç kararı çıktı.
9: Hadi utan, utan diyeceğim ama şu ana kadar göremedim.
5: Pek çok il başkanı da görevden alındı.
10: Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden falan alamazlar.
5: Partideki arınma ise belediyelere kadar uzandı.
11: Bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyoruz.
5: Hakkında iddianame hazırlanan tüm belediye başkanlarına yönelik özel bir inceleme kurulu oluşturulduğu öne sürüldü.
12: Benden niye korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
5: Kurulda belediyelerdeki mali hareketlilik, şüpheli işlemler, itirafçı beyanları, belgeler ve savunmalar tek tek incelenecek.
0: Biz kötülükleri arkada bırakıp yüzümüzü Gazi'nin kurduğu meclise döndük.
5: Ve günün çarpıcı gelişmesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 10 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları gönderildi. Fezlekeleri gönderilen vekiller arasında Ali Mahir Başarır, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Lütfü Türkkan gibi isimler var. Özgür Özel ise bugün Gaziantep'teydi. Katıldığı her programda hedef tahtasına Kemal Kılıçdaroğlu'nu koydu.
0: Çocukluktan beri bu parti için mücadele eden, bu partiyi büyütenlerle bu partiyi seçilmeden yönetmeye heves edenleri bir kefeye koymayacağız.
1: Efendim, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba son dönemde yapılan yolsuzluk soruşturmalarının başrolü konumunda. Ağbaba'nın para transferlerinde izine rastlandı. Rüşvet çarkının deşifre olması sonrası Ağbaba'ya yakın isimler panik halinde. Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, özel kalemi yaptığı Veli Ağbaba'nın yeğeni Nermin Özgül'ü görevden aldı.
13: Ya Veli, ne yüzsüzmüşsün sen ya.
14: Ya şu ahlaki mi Veli Ağbaba? Her tarafından pislik akıyor ya.
5: Seferihisar, Balçova Güzel Bahçe.
14: Sen bir 500 götür, bir 1 milyon euro götür. Bir arabada 200 bin dolar mıydı neydi işte, bir para çıksın.
5: Yolsuzluk soruşturmalarının adresleri farklı ama rüşvet havuzunun başındaki isim aynı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba. Ya ya.

0: İşte.
1: 100. Bu 500 bin liraya nasıl açıklıyorsun mesela sana gelen? Bir de resmi hesaptan gelmiş.
2: Şimdi de Balçova Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında Veli Ağbaba'nın izine rastlandı.
3: Sizi üzecek, sizi utandıracak hiçbir olayın içerisinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağımı bilmenizi isterim.
2: İddiaya göre Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, yerel seçim öncesi o dönem Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Veli Ağbaba'ya seçim kampanyası için 500 bin lira gönderdi.
4: Veli Ağbaba'nın çıkıp bu iddialara cevap vermesi lazım.
1: Veremez.
4: Gerçekten iddialar o kadar çarpıcı ki belli bir sınırı aşmış durumda.
1: Yüzsüz adam vermez. Suratı keçe gibi olmuş efendim. İstediğiniz lafı söyleyin adama işlemiyor. Keçe. Geçmez biliyorsunuz.
2: Savcılık araştırması devam ederken CHP'li Veli Ağbaba'nın rüşvet ağı başkanları tedirgin etti. Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, özel kalemi yaptığı Veli Ağbaba'nın yeğeni Nermin Özgül'ü görevden aldı.
5: Yapılan şeytanla nutkum tutuldu.
2: Veli Ağbaba ise hakkındaki iddialar karşısında sessizliğini koruyor.
6: Efendim, Ankara'da NATO zirvesi hazırlığı sürüyor. Zirve öncesinde bazı ulaşım düzenlemelerine gidildi. Peki otobüs ve minibüs seferleri gerçekleştirilecek mi? Yollar yayalara kapatılacak mı? Soru işaretlerini Ankara Valiliği giderdi. İşte tüm detaylar.
7: NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Ankara Valiliği zirve öncesi ulaşım düzenlemelerini duyurdu.
8: Yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacak. Araç trafiğine tamamen kapatılacak. Yollarda kontrollü yaya geçişleri sağlanacak.
7: Herkesin aklındaki sorulardan biri, yollar kapanacak, otobüs ve minibüs seferleri nasıl olacak?
8: Araç trafiğine tamamen kapatılacak yollar haricinde otobüs ve minibüs ulaşımında herhangi bir kısıtlama olmayacak.
7: Ancak bazı metro duraklarında iniş ve binişler gerçekleştirilmeyecek.
8: Metro ve Ankara'y seferleri de devam edecek. Ancak zirve süresince Ankara'y Bahçelievler durağı ve Söğütözü metro durağında yolcu iniş ve binişlerine izin verilmeyecek. Yani raylı sistem araçları bu durakları es geçecek.
7: Zirve boyunca iş yerlerine yönelikse herhangi bir kısıtlama olmayacak. Ve bir diğer asılsız bilgi, sokağa çıkma yasağı.
8: Dezenformasyonla mücadele merkezi NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarını yalanladı.
7: Dezenformasyonla mücadele merkezi güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını işaret etti.
6: Efendim, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın vefasız İlyas'ı, Kara Gözlüm'ün Asiye'ye aşık bestekarı ve oyunları bozan Tatar Ramazan. Türk sinemasının efsane çınarı Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Hastanede tedavi gören usta oyuncu 77 yaşında hayatını kaybetti. Vefatı haberini alan Türkan Şoray fenalaştı.
9: Benim adım İlyas. Kamyonumun adı Aldırma Günü. Senin adın ne Al Yazmalım?
10: Benimle konuşmuyor arkadaş.
9: Peki niye konuşmuyor?
11: Terbiyeli ol efendi. Dua et ki şu anda konuğumsunuz.
12: Bu kadar dayanabildim. Çok yıpranmıştım. Ben bir gün öldüğümde Türkiye'de bütün evlerden cenaze kalkacak demişti.
7: Türk sinemasının efsane çınarı Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti.
12: Büyük bir yıldız daha.
7: Kadir İnanır bakışı, gülüşü ve üstün yeteneğiyle gönüllere taht kurmuştu. O imkansız aşkların adamıydı.
13: Biz var ya niye kabadayız? Düzenle uyum sağlayamadığımız için.
7: Kadir İnanır iki kez üst üste hastaneye kaldırılmış, taburcu olmuştu.
14: Bir güzel dayak yedi benden.
15: Asıl dayağı yiyen sensin. Suratın çarşamba pazarına dönmüş.
12: Hep beraber direndiler ama üst üste çok ağır sıkıntılar yaşamıştı bu 8 yılda. Çok yıpranmıştı yani. Üçüncü fırtlatması, akciğerde sorun, böbreklerde sorun.
7: Zatüre teşhisiyle entübe edilip yaşam mücadelesi verdiği yoğun bakımdan bu kez acı haberi geldi. Çoklu organ yetmezliği yüzünden 77 yaşında hayata veda etti.
16: Asya'm, Al Yazmalım.
7: Kadir İnanır'la çok fazla projede yer alan Türkan Şoray vefat haberini duyunca fenalaştı. Şoray'ın vedası yürekleri sızlattı. Şoray mesajında sinemamız var oldukça sen hep kalbinde olacaksın Al Yazmalı'nın notunu düştü. Kadir İnanır'ın cenaze töreni programı da belli oldu.
17: Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni gerçekleştirilecektir.
7: Yarın Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
18: Türkiye'nin başı sağ olsun.
19: Adım Kadir.

0: diyorlar.
1: Deli Kadir diyorlar.
2: Efendim, Bursa'da yaşayan bir ailenin ev alma hayali kabusa döndü. Yıllardır biriktirdikleri 1 kilo altını eşi çöp sanarak attı. Tüm ilçe altınları bulmak için resmen seferber oldu.
3: Çöp kovası için atmış. 1 kiloya yakın altın vardı. Ev alacaktık söyledi onlarla.
4: Ama o hayali bir anlık dalgınlıkla çöpe gitti. 1 kilo altını bulmak için tüm ilçe seferber oldu.
3: Tabii şey yok.
4: Sedair Kurnaz ev sahibi olabilmek için yıllardır altın biriktiriyordu. Çalınmasından korktuğu için siyah bir poşetle birlikte kıyafetlerin içinde saklıyordu.
3: Bugün ödeme yapacaktım. Öğrenince şoka uğradım zaten.
4: Artık istediği evi alacak kadar parası vardı. Ev sahibiyle anlaştı. Ödeme yapmak için altınları bozduracaktı. Ama altınların yerinde olmadığını fark edince hayatının şokunu yaşadı.
3: Peçin poşete koymuş. Temizliği yaparken eski çamaşırlarla birlikte bu çöpün içine atmış.
4: Başından kaynar sular döküldü. Belediye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Herkes siyah poşetteki altınları bulmak için seferber oldu.
3: Bunlar eden varsa inşallah verirler yani. Herhangi bir şey yok mu şu an?
2: Efendim, Gaziantep'te karne günü lise öğrencileri arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 18 yaşındaki katil zanlısı ise tutuklandı.
5: Karne günü parkta buluşan iki lise öğrencisi kanlı bir kavgaya tutuştu. Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi'nde okuyan 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan'la 18 yaşındaki Halil Ağa arasındaki tartışma büyüdü. Halil Ağa 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan'ı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan yoğun bakıma alındı ancak kurtarılamadı. Cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. 18 yaşındaki Halil Ağa ise tutuklandı.
2: Efendim, Konya'da bu yıl karne heyecanı biraz farklıydı. Okulun tek öğrencisi, okulun yine tek öğretmeninden karnesini aldı. Öğretmenin hediyesi sonrası duygusal anlar yaşandı.
6: Bu sene ülkemizde nadir rastlanan tek öğrencili bir okulda bir senemizi tamamladık.
4: Bir okul, bir öğretmen ve sadece bir öğrenci. Okulun tek öğrencisi yine okulun tek öğretmeninden karnesini aldı. Mutluluğu gözlerine yansıdı. Konya'da bulunan Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda karne heyecanı bu yıl farklı yaşandı. İlayda Kozlu okulun tek öğrencisiydi. Sene boyunca çalıştı, bir gün bile devamsızlık yapmadı.
6: Yani çok çalıştım, hazırladım ve derslerimde başarılı oldum. Hiç namussuzluk yapmadım.
4: Ve karnesini okulun tek öğretmeni olan Muhammed Bağ'ın elinden aldı.
6: Bak bakalım karnemi verecek
7: misin? Evet, çok iyi.
4: Öğretmenin bir de sürprizi vardı.
6: Bu sana duygun tartılmaz. Bak, burada resim var. Burada ikimizin fotoğrafı var.
4: Karne töreninde duygusal anlar yaşandı. Anlamlı hediyeden sonra minik İlayda'nın mutluluğu yüzünden okundu.
6: Bu da bana atılır.
4: Ve veda vaktiydi. Okulun tek öğrencisi ve tek öğretmeni beraber İstiklal Marşımızı okudu. Okulda neden tek öğrenci var sorusu da haliyle kafaları karıştırdı. Öğretmen Muhammed Bağ okul çağında İlayda'dan başka öğrenci olmadığını, seneye okula başlayacak çocukların olduğunu söyledi.
2: Adana'da karne gününde yaşanan bir uygulama 35 öğrencinin sevincini gölgeledi. Sivil kıyafetle okula geldikleri gerekçesiyle öğrenciler karnelerini alamadan evlerine gönderildi. Tepki çeken olayın ardından Milli Eğitim inceleme başlattı. Karneler ise daha sonra evlere götürüldü.
8: Karnemi vermediler çünkü okul formamı giymediğim için biraz küçüldü.
9: Kızımı okula gönderdim en güzel şekilde. Kızım okuldan geldiğinde karnesini alamamış bir şekilde görünce çok üzüldüm.
10: Karne günü herkes sivil gider.
4: Karne gününde öğrencilerin yaşaması gereken sevinç bu kez hüzne dönüştü.
9: Bugün kızımın okul kıyafetiyle gitmemesi nedeniyle karne verilmemesine çok üzüldüm.
4: 35 öğrencinin sivil kıyafetle okula geldikleri gerekçe gösterilerek sınıflara alınmadı. Öğrenciler karnelerini alamadan evlerine gönderildi. İlk kez karne almanın heyecanını yaşayan 7 yaşındaki Öykü Günde, okul bahçesinde bekletildikten sonra karnesi verilmeden evine döndü.
8: Karnemi vermediler çünkü okul formamı giymediğim için.
4: Yaşananlar velilerin tepkisine neden oldu.
10: Hani kızım karnen nasıl, karneni getir görelim dedik. Baba karne vermediler dedi.
4: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.
10: Hani kızım karnen nasıl, karneni getir görelim dedik. Baba karne vermediler dedi. Okul müdürümüz dedi vermedi karnemi dedi. Bugün dedi sivil gitmişim dedi. Sınıf öğretmenini aradı. İdarenin vermiş olduğu bir karar olunca dedi ben de çok üzüldüm dedi.
4: Okul yönetimi ise daha sonra karne verilmeyen öğrencilerin evlerine giderek karnelerini teslim etti.
10: Karne günü herkes sivil gider.
2: Antalya'da bir dalgıç denizin dibinden onlarca büyü çıkardı. O dalgıç şimdi tehdit alıyor.
0: Bakın suda bulduğum şeye bakın. Adamın bir de resmi var üstünde. Her yer yazı.
1: Bildiğin anahtar. Abi bakar mısın ya?
11: O kadar çok büyü malzemesi çıkartıyoruz ki.
5: Vesikalık fotoğraflı büyü ve daha onlarcasını denizden çıkardı. Büyücüler peşine düştü.
11: Bize karşı büyü yapmakla tehdit ettiler.
5: Dalgıç Hüseyin Fırat dalış yaptığında denizin altında bulduklarıyla şoke oldu. Denizin dibi büyülerle doluydu.
11: Üzerinde bir vesikalık fotoğraf olduğunu, Arapça yazılı kağıtların olduğunu ve bantla sarılmış olduğunu fark ettim. Sonra anladık ki bu bir büyü malzemesiydi.
5: Denizden çıkarıp içini açtı.
1: İçinde de sert bir şeyler var ha. Bildiğin anahtar. Abi bakar mısın ya? Vallahi
12: açtık,
1: çalışıyor.
12: Artık kısmetini de açtık.
1: Vallahi çalışıyor.
11: En yaygın olanları asma kilitler. Bunlar kısmet açma, kısmet kapama büyüleri amacıyla kullanılıyormuş ve ben her dalışımda 4-5 tane asma kilide denk geliyorum.
5: Hüseyin Fırat sanal medya hesabından paylaştı. Büyücüler tehdit mesajları göndermeye başladı.
11: Profilleri açık olduğu için girdik, inceledik. Bunlar metafizik ve büyü gibi kavramlarla ilgilenen kişiler. Suç duyurusunda bulunduk.
2: Karabük'te aracın çarptığı bir ayı tüneli birbirine kattı. İğnelere rağmen bayılmayan ayı tünelden kaçıp dere yatağına düştü. İşte aksiyon dolu o anlar.
13: Bayıldı abi, bayıldı.
14: Ayıya araba çarpmış. Ayı yaralı.
4: Araba yaralı. Aracın çarptığı yaralı ayı tüneli savaş alanına çevirdi.
15: Evet ayı kardeş.
4: İğnelere rağmen bir türlü bayılmadı.
14: Ayı arabaya saldırdı. Şuna bak. Bacakları kırılmış.
4: Tünelden kaçtı. Bu sefer de dere yatağına düştü.
14: Yatağı normalde at.
4: Bir sürücü tünel girişinde bir anda yola çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sersemleyen ayı tünelin ortasına kadar ilerledi.
16: Kaza burada gerçekleşti. Sonra ayı buradan sağ sol yaparak ilerledi.
4: Ekipler oradaydı. Tedaviye alınması için yaralı ayıya iğneyle müdahale edildi. Ama bayılmadı.
17: Yıkılmadım, ayaktayım.
4: Bir yolunu buldu. Ekipleri atlatıp tünelden kaçtı. Daha sonra 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Ve hala bayılmamıştı.
13: Bayıldı abi, bayıldı.
16: Ayakta. Vurdu da kaldı böyle.
4: Artık gücü kalmadı. İğnenin de etkisiyle bayıldı. Vinç de sudan çıkarılıp tedaviye alındı.
2: Efendim kanseri yenen emekli öğretmen Abdullah Coşkun trafik tartışmasında dövülerek öldürülmüştü. Davanın karar duruşması vardı. Emekli öğretmeni hayattan koparan caniye 11 yıl hapis cezası verildi. Acılı ailesi ve avukatları ise karara tepkiliydi.
18: Kanseri yendi, caniyi yenemedi ne yazık ki öyle.
4: Trafik magandası tarafından dövülerek öldürülmüştü. Emekli öğretmenin ölümüne ilişkin davada karar verildi.
19: Biz doğrusu sanığın kasten öldürmeden dolayı müebbet hapis cezası almasını bekliyorduk. Ancak mahkeme sanığı 11 yıl hapis cezasına mahkum etti.
4: 68 yaşındaydı emekli öğretmen Abdullah Coşkun. Bir maganda tarafından trafikte önü kesildi.
20: Eşimi çıkarttı dışarı. Ben de eşime asıldım, dedim ki öyküsü var. Bir hastalık öyküsü var. Şu anda yeni yendi.
4: Katilin gözü dönmüştü. Kanseri yenen emekli öğretmeni öldüresiye dövdü.
20: Dövmeye başladı. Tekme, tokat. Hiç nefes aldırmıyor. Eşim o arada gitmişti. Gördüm.
4: Hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetmiş. Onu hayattan koparan katil İlhan İhtiyaroğlu ise tutuklanmıştı.
20: Babamın hem kızı hem doktoruyum. 3 senedir akciğer kanserini mucize yarattık.
4: Ve davanın karar duruşması vardı. Katil zanlısı çok üzgünüm dedi. Beraatini talep etti.
19: Mahkemeden sanığın hak ettiği olaya oluş biçimine de uygun bir ceza vermesini bekliyor. sanıyorduk.
4: Ama olmadı.
11: Ne yazık ki kasten yaralama netice sebebiyle ağırlaşmış hale olan ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla 11 yıl hapis cezasına hükmetmiştir.
4: Acılı aile ve avukatları zanlının daha fazla ceza almasını istiyor.
2: Efendim, E-Karayolu ilginç bir olaya sahne oldu. Bir kadın kendisini yola attı. Trafikte tehlikeli anlar yaşandı.
12: Yolun ortasına yattı.
4: Kiminin önüne atladı, kiminin kaputuna vurdu. Yola atlayan bu kadın trafiği birbirine kattı.
12: Araba önüne atıyor.
4: Sabahın ilk saatleri İstanbul'da trafik akarken bir kadın kendini bir anda E5'in ortasına attı. Araçlar peş peşe fren yaptı. Sürücüler neye uğradığını şaşırdı. Kadın akan trafiğin içinde araçları tek tek durdurdu.
12: Arabanın önüne atıyor.
4: Sürücülerin yanına gidip konuşmaya başladı. Her adımı yeni bir tehlike yarattı. İddiaya göre alkollüydü. Hem kendi canını hem de onlarca sürücünün hayatını riske attı. Ekipler oradaydı. Kadın yoldan çıkarıldı.
2: Efendim, Elazığ'da iki kadın bir erkek sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Sadece tekme ve yumrukların değil, sopaların konuştuğu kavga kameralara da yansıdı.
18: Kız çocuklarından saldırmış, orada olay var.
21: Baba, o çocuğun yüzü kan mı? Abi, oradaki erkek mi, kız
18: biri
21: mı?
18: Biri erkek, biri kız ha.
4: Sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler. Sopalarla saldırdılar. Kavga anını kameralar an be an işte böyle kaydetti.
18: Ulan bu ne şimdi?
4: Görüntüler İzzetpaşa'da kayda geçti. İki kadın ve bir erkek sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
18: Kız çocuklarından saldırmış, orada olay var.
4: Yaşananlar korkunçtu. Bir kişi yüzünde kanlarla yere yığılıp kaldı.
21: Baba, o çocuğun yüzü kan mı? Abi, oradaki erkek mi, kız mı?
18: Biri erkek, biri kız ha.
4: O anda bir kadın da elindeki sopayla defalarca vurdu.
18: Ulan bu ne şimdi?
21: Ay.
18: Biri erkek, biri kız ha. Üç tane kıza o saldırdı onlardan.
4: Bir süre sonra kadınların elinden kurtulan adam olay yerinden uzaklaştı.
2: Denizli'de onlarca insanı dolandırarak 200 milyon euroluk vurgun yapan şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Fransa'ya kaçan şüphelilerin ünlü futbolcuların ismini kullanarak yeni bir dolandırıcılığa imza attıkları ortaya çıktı.
4: 200 milyon euroluk vurgunun ardından kaçmıştı. Dünyanın diğer ucunda ünlü futbolcuların adını kullanarak dolandırıcılığa soyundu. Tayland'da yakayı ele verdi.
22: Denizli'de bundan 4 yıl önce kendisini iş insanı olarak tanıtan Ertuğrul Sezer birçok kişiden yüksek kar vaadiyle para toplamaya başladı. Sadece Türkiye'den değil, yabancı ülkelerdeki gurbetçileri de hedef alan Sezer kısa sürede 2 milyon euroluk vurgun yaptı.
4: Ertuğrul Sezer ve suç ortağı Volkan Çark 4 Ekim'de tutuklandı. Diğer suç ortakları Hicabi Pala, Tolga Dinler ve Barış Erdoğan firariydi. Haklarında kırmızı bülten çıkarıldı.
22: Tüm dünyada aranan Tolga Dinler ve Hicabi Pala'nın yurt dışında yeni bir dolandırıcılığa karıştığı ortaya çıktı. Kendilerini mücevher firması sahibi olarak tanıtan ikili Neymar ve Ronaldinho gibi ünlü futbolcuların ismini kullanarak birçok kişiyi dolandırdığı öğrenildi.
4: Fransa'da yakalama kararı çıkarılan Tolga Dinler'in Tayland'a kaçtığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Dinler polisin düzenlediği baskında yakalandı. Hicabi Pala ise aranıyor.
2: Efendim, Erzurum'da cami bahçesinde 3 adam akülü bisikletleriyle saf tuttu. Cemaat seccadenin üzerinde namaz kılarken onlar bisikletlerinin üzerinde kıldı.
5: Namaz kılmalarına hiçbir şey engel olamadı. Camide yer kalmayınca akülü bisikletlerinin üzerinde saf tuttular. Yakutiye'deki cuma namazı ezberleri bozdu. Lalapaşa Camii'nin içinde yer kalmayınca avluda saf tutuldu. Seccadelerini dizlerinin üzerine sererek namaz kılanlar da oldu. Ama en ilginç kısmı ise cemaatin arasındaki bu üç adamdı. Akülü bisikletlerinden inmeyip bisikletin üstünde saf tuttular. O anlar işte böyle kayda alındı.
2: Hatay'da denize düşen adam boğularak can verdi. Talihsiz adamın çırpınarak can verdiği anlar kameralara yansıdı.
5: Dengesini kaybedip denize düştü. Talihsiz adam çırpınarak böyle can verdi. 60 yaşındaki Cengiz Gül balıkçı barınağına gitti. Gezindiği sırada bir anda denize düştü. Paniğe kapıldı. Sudan çıkıp yaşamak için bir süre çırpındı ama olmadı. Boğularak can verdi. Yürek burkan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler de oradaydı. Dalgıçlar talihsiz adamın cansız bedenini sudan çıkardı. Gül'ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Efendim, Aydın'da zurna bu kez tedavinin bir parçası oldu. Safra kesesi ameliyatı olan müzisyen nefes egzersizini zurnasıyla yaptı.
5: Karnı hala dikişli ve sargılıydı. Ameliyattan iki gün sonra nefes egzersizini zurnayla yaptı.
3: Dikişlerin olduğu bölge değildi. İçeriden böyle bir şeyler acıysa.
5: Erman Tosun apar topar safra kesesi ameliyatı olmuştu.
3: Normalde ameliyattan çıkan hastalara top verilir üflemesi için.
5: 4 gün sonra düğünde zurna işi almıştı. Doktor o güne kadar sağlığına kavuşacağına söz verdi.
3: Ben pazartesi günü seni ameliyat edeceğim. Cuma'ya kadar zurnanı çalacaksın dedi. Ben 2 gün sonra çalmaya başladım.
5: O tıbbi cihazları reddetti. Nefes egzersizini 2 gün ayrı kaldığı zurnasıyla yaptı.
3: Ben de müzisyen olduğum için, zurna çaldığım için ben de bunu üflemek istedim.
5: Kendisini düğüne yetiştiren doktoruna ve ameliyat ekibine konser vererek teşekkür etti.
2: Venezuela'da 40 saniye arayla meydana gelen iki büyük depremin ardından can kaybı her saati artıyor. Şu ana kadar ölü sayısı 900'ü aştı. Binlerce yaralı var. Enkaz altındakiler için zamanla yarış sürüyor. Türkiye'den de AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri destek için Venezuela'ya gitti.
5: Venezuela tarihinin en ağır deprem felaketlerinden birini yaşıyor. Çarşamba gecesi 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki deprem ülkeyi adeta yıktı. Can kaybı 900'ü aştı. Yaralı sayısı ise 3360'a ulaştı. En ağır yıkım La Guaira eyaletinde yaşandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındakilere ulaşmak için zamanla yarışıyor. 214 artçı sarsıntı bölgedeki korkuyu daha da büyüttü. Deprem sırasında bir kişi engelli arkadaşını sırtına alarak binadan tahliye etti. Aynı dakikalarda başka bir adam da binadan çıkmak yerine sakin bir şekilde depremin bitmesini bekledi. Olağanüstü hal kapsamında iç ve dış hat uçuşları durduruldu. Yakınlarına ulaşmak isteyenler saatlerce trafikte beklerken hastanelerde de yoğunluk her geçen saat artıyor. Türkiye'de Venezuela için harekete geçti. AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri arama kurtarma köpekleri ve ekipmanlarla Venezuela'ya gitti.
2: İstanbul Beykoz'da trafikte başlayan tartışma tehlikeli bir saldırıya dönüştü. Ani dönüş yapan motosikletli kendisine tepki gösteren sürücüyle tartıştı. Ardından da motosiklete çarpıp bakın nasıl kaçtı.
7: Dinlerin yok, bir şeyin yok.
12: Yok, elbette yolundan
7: gidiyor.
23: Trafikte ilerleyen bir motosikletli yanında hızla geçen başka bir sürücünün ani dönüş yapmasıyla tehlike atlattı.
7: Bu ne var?
12: Ne var be?
7: Ne var be? Bir anda döndü, bir anda.
12: Döndü be.
7: Dönmezsin, sinyal vermezsin.
23: Kornasıyla tepki gösteren motosikletli diğer sürücüyle böyle tartıştı.
7: Bir anda döndü, bir anda.
12: Döndü be.
7: Dönmezsin, sinyal vermezsin.
23: Saldırgan sürücü motosiklete işte böyle çarptı. Çarpmanın ardından o sürücü arkasına bile bakmadan kaçarak uzaklaştı. Trafikte yaşanan tehlikeli anlar motosikletlinin kas kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: Aydın'da iki çocuk hırsız bir marketten 100 bin lira değerinde ürün çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti. O çocukların 50 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
6: Oğlum motoru getirelim, motorun altında olurdu.
8: Girip bütün dolaplarda ne varsa en pahalılarını seçiyorlar. Konfetler, çikolata var.
23: Yaşları küçük ama suçları büyüktü. İki küçük çocuğun suç kayıtları yaşlarının toplamından bile fazlaydı.
8: Dün gece saat 2 gibi dükkanı kapattık. Sabah dükkanı babam açığa gelmiş, dondurma dolabının kapakları açıkmış. Eşim de geliyor sonra kameraları kontrol ediyor. İki tane ufak çocuk.
23: 11 yaşlarındaki iki çocuk gece yarısı girdikleri markette rafları tek tek dolaştı. Buldukları her şeyi çantalarına doldurdu.
8: Girip bütün dolaplarda ne varsa en pahalılarını seçiyorlar. Konfetler, çikolata var.
23: Dinlene dinlene hırsızlık yapan çocuklar yaklaşık 100 bin liralık ürün çaldı.
9: Sen gidin.
23: Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin rahat tavırlarıyla hareket etmesi ve beğendikleri ürünleri bulduklarındaki sevinçleri de kameralara yansıdı. Polis şimdi o çocukların peşinde.
8: Arkadaşlarımızın da çevirdiği kameralarına baktık. 4 kişilermiş toplam. Büyük bir ihtimalle motor da çalıntı. 50'ye yakın suç kaydı varmış. Daha 11 yaşında. Mağduruz.
2: Afyonkarahisar'da bir otelin kontrollü yıkımı kontrolden çıktı. Çökme yaşandı. İşte korku dolu o anlar. Ay!
23: Her şey bir anda oldu. Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Otel işte böyle çöktü.
10: Hafif yaralı bir arkadaşımız var.
23: Kent merkezindeki bu otele kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verildi.
10: 3-4 gündür bir sallanma oluyordu yani. Düzensiz bir yıkım vardı.
23: Ama çalışmalar sırasında işler ters gitti. Otel büyük bir gürültüyle çöktü. Ay!
10: Allah'tan işte ölümcül bir şey olmadı ama maddi hasar büyük yani.
23: Moloz yığınlarının altında kalmaktan son anda kurtulanlar oldu. Oluşan toz bulutu yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
10: Hani sıkıntı olacaksa biz burayı boşaltalım.
23: Otelin bitişiğindeki iş ana hasar gördü. Beton ve tuğla yığınları dükkanların içine doldu.
10: Burada büyük bir sıkıntı var yani.
24: Duvarınız yıkıldığında içeride müşteri var mıydı?
10: Vardı efendim, vardı.
2: Efendim, Niğde'de bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi ağır yaralandı. Patlama an be an kameralara yansırken fabrikanın sicili de kabarık çıktı.
5: Yine aynı havai fişek fabrikasında patlama, yine aynı acı. Faciada bir işçi hayatını kaybetti. Niğde'de bir havai fişek fabrikasının yeraltı deposunda patlama meydana geldi. Yükselen duman bulutları gökyüzünü griye boyadı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Fabrikaya alevler sardı. Faciada iki işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nuri Özkan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yasin Demirbaş ise yoğun bakımda. Havai fişek fabrikalarının sicili ise kabarık çıktı. Aynı fabrikada 2018 yılında da patlama yaşanmış, iki işçi hayatını kaybetmişti. 8 yıl sonra aynı fabrikada yine can kaybı yaşandı.
2: Promosyon yarışına giren bankalar kesenin ağzını açtı. Rekabet hızlandı. Promosyonlar 100 bin liraya kadar çıktı.
23: Promosyon yarışına giren bankalar kesenin ağzını açtı. Rekabet hızlandı. Promosyonlar 100 bin liraya kadar çıktı.
25: Asıl artış kamu bankalarının artmasıyla gelecek. Kamu bankalarındaki bu artış özel sektördeki rekabeti yükseltecek.
26: Milyonlarca emekli Temmuz'da zamlı maaşlarını almak için gün sayıyor. Ancak bankalarda promosyon yarışına girdi. Promosyon rakamlarını arttırdı.
23: Ek ürün kullanımı, fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve banka taahhütü derken promosyon rakamı yükseliyor.
26: Mesela 3 yıl maaş alma taahhütüne karşılık olarak bankalarda ek kampanyalarla promosyon ödemelerini yükseltti. Mesela 5 bin liradan başlıyor, 100 bin liraya kadar bu rakam çıkıyor.
23: Rakamlar bankadan bankaya değişiyor. Ek ödüllerle kazanç katlanıyor.
2: Efendim, yurt dışına ayak dahi basmamış kişileri yurt dışında çalışmış gibi gösterdiler. Sahte belgeler düzenleyip emekli ettiler. Kamuyu 60 milyon zarara uğratan sahte sigorta çetesine operasyon düzenlendi.
5: Sahte belgeler düzenleyip çalışmayan kişileri emekli ettiler. Devleti yaklaşık 60 milyon lira zarara uğrattılar. Sahte sigorta çetesi operasyonla deşifre edildi.
0: Şebeke daha önce yurt dışına bile çıkmamış kişiler adına sahte belgeler düzenleyip onları yurt dışında çalışmış olarak gösterdi. Ardından usulsüz bir şekilde emekli olmalarına aracılık etti.
5: Toplam 72 usulsüz işlem ekiplerin radarına girdi. Kimi bu yolla emekli olmuştu, kiminin ise işlemleri devam ediyordu.
0: Sahte sigorta çetesi 2011 yılından bu yana usulsüz emeklilik işlemlerine aracılık ederek ve sahte resmi belgeler düzenleyerek kamuyu yaklaşık 60 milyon lira zarara uğrattı.
5: Ve ekipler onlar için düğmeye bastı.
0: Ankara ve Hatay'da eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 17 kişiye ait pasaport, 2 adet Arapça yazılı kimlik kartı, çok sayıda döviz ve belge ele geçirildi.
5: Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu, 7'si tutuklandı.
2: Aynı anda iki mevsim birden yaşıyoruz. Yurt dün bir kısmı sıcaktan kavruluyor, bir kısmı sağanak ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor. Yeni haftadaysa ejderha sıcakları geliyor. Sıcaklık 45 dereceyi görecek.
23: Aynı anda iki mevsim yaşanıyor. Bir yanda yaz, bir yanda kış. Van'ı sağanak yağış vurdu, köprüler taştı, sel yüzünden ulaşım durdu. İş makineleri mesaideydi, kapanan yollar trafiğe açıldı.
1: Birdenbire 15 saniyelik bir lodoslam.
23: Antalya'da da hortum etkili oldu. Tatilciler yaz ortasında kabusu yaşadı.
1: 15 saniyelik bir lodoslam bu tarafa doğru şemsiyemizi devirmesi sonucu 2 kişi altında kaldı.
23: Bir işletmenin tentesi devrildi. Müşterilerin panik anları kameraya yansıdı.
1: Buradan kaçmaya çalıştı bir tanesi. Motor vardı buradan. Kendini kurtaramadı. Diğer bir vatandaşımız olduğu yerde hareketsiz kaldı. Şoklardı yani.
23: Peki yeni haftada hava nasıl olacak?
26: Avrupa'yı kasıp kavuran ejderha sıcakları yurda giriş yapmasına çok az kaldı. Sıcaklık rekor zirveye ulaşacak. Uzmanlar 1 Temmuz'a işaret ediyor. Termometreler 45 dereceyi aşacak. Yani bu kez yağmurdan değil, güneşten korunmak için şemsiyeleri açacağız.
23: Ama 9 il için sarı kod alarmı verildi. Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon'da kuvvetli sağanak yağış. Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa'da ise fırtına etkili olacak.
2: Efendim, Çanakkale'de dün tarım arazisinde yangın çıkmıştı. Alevlerle mücadele sürerken denizde de zor anlar yaşandı. Su alan bir yangın söndürme uçağı rüzgar ve şiddetli dalgalardan dolayı kalkış yapamadı. İşte o anlar.
23: Alevlerle mücadele sürerken bu kez tehlike gökyüzünde değil denizde yaşandı. Yangın söndürme uçağı su aldı ama şiddetli rüzgar ve dev dalgalar kalkışa izin vermedi. Pilotlar saniyelerce denizde mücadele etti. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan tarım arazisi yangınına hem havadan hem karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarında beklenmedik bir an yaşandı. Yangın söndürme uçağı denizden su almak için alçaldı. Suyunu aldı. Ancak şiddetli rüzgar ve yükselen dalgalar uçağa izin vermedi. Pilot defalarca kalkış denemesi yaptı. Ama başarılı olamadı. Uçak güvenlik amacıyla kıyıya yanaştırıldı. Alevler ise yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
2: Efendim, mesai arkadaşınızın kartıyla iş yerine giriş yaparsanız tazminatınızı almadan işten çıkarılabilirsiniz. İşte detaylar.
13: Bir kart okuttu, tazminatı kaybetti. Yargıtay emsal bir karara imza attı.
14: Arkadaşınızın kartıyla iş yerine giriş yaparsanız ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.
13: Başkası adına kart okutma uygulamasına ilişkin Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı.
14: Arkadaşınız işe gelmedi, siz de onun giriş kartını aldınız. giriş yapıp onu çalışıyormuş gibi gösterdiniz. Bu davranışınızdan dolayı tazminatsız şekilde işten çıkarılabilirsiniz.
13: Personel şefi çalışanı iş yerinde olmadığı halde giriş kartını okuttu. O kişiyi çalışıyormuş gibi gösterdi. İşten çıkarılınca da tazminatının ödenmesini talep ettiği dava açtı. Mahkeme çalışanı haklı buldu ama dosya üst mahkemeye taşındı ve Yargıtay emsal bir karara imza attı. Mesai arkadaşının kartıyla iş yerine girersen tazminat alamazsın dedi.
2: Efendim, ABD-İran arasında 107 gün sonra ilan edilen ve pamuk ipliğine bağlı olan ateşkeste ilk kriz yaşandı. Hürmüz Boğazı'ndaki bir gemiye İHA saldırısı oldu. ABD ordusu duruma tepki gösterdi. İran'a misilleme saldırı düzenledi. Karşılıklı hamleler sonrası bölgede tansiyon arttı.
23: İsviçre'den ateşkes kararı çıkmıştı ama silahlar susmadı. Hürmüz Boğazı'nda su yine ısındı. Boğaz'da bir kargo gemisine saldırı oldu. Trump saldırıyı İran yaptı dedi. Sanal medya hesabından bu durumu imzalanan ateşkesin aptalca bir ihlali olarak değerlendirdi. Hem saldırı hem de Trump'ın açıklaması tansiyonu yükseltti. ABD ordusu İran'a hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. İran kanadından sessizliği, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi bozdu. Azizi, ABD müzakerelerin ortasında İran'a bir kez daha saldırdı. Başarısız ABD Başkanı, müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance de şiddete şiddetle karşılık verilecektir açıklamasını yaptı. Ve İran Devrim Muhafızları Ordusu harekete geçti. Sabahın ilk saatlerinde ABD üslerine misilleme saldırısı geldi. ABD ordusunun konuşlandığı noktalar da vuruldu İran tarafından.
2: Efendim, ekran başından ayrılmayın, devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
15: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
16: Budur.
17: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
16: Budur.
17: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
4: Hız peşindeyim.
3: Oo.
4: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
3: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
4: Yaptım bile.
3: Ama bir dur. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
3: Öyle de... Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
6: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
3: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah, yine başlıyoruz. Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
5: Geldik, geldik.
3: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
4: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
2: Benim bankam iş bankası.
7: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
2: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 79 lira 50 kuruş. Algida Spoonful 175 lira.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
4: Yeğenim ne istiyor başka?
5: Gitar.
4: He. Bir küçüğü var mı acaba?
5: Ukulele.
6: Ufak ufak başlar.
5: Gitar.
6: Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
7: Sen de aksesli ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çip para kazan. Akses 25 yaşında.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar.

0: Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
7: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
9: Budur.
10: Yeni ve en...

Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Tokat Erbağ'da coğrafi işaretli narince bağ yaprağında hasat mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Yeşil altın olarak bilinen yaprak hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.
2: Erbağımızın yaprağı çok lezzetlidir.
3: Erbağımızın yaprağı kendi toprağımıza has özgü şeyiyle çok güzeldir.
4: Erbağının yaprağını bilmeyen kalmadı diye düşünüyoruz.
5: Tokat Erbağ'da yeşil altın olarak adlandırılan coğrafi işaretli narince bağ yaprağında hasat sürüyor.
4: Vatandaşlarımız şu anda harıl harıl yaprak topluyorlar.
5: Erbağ yaprağı hem yurt içinde hem de Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede sofraları süslüyor.
6: Bakın yaprağın özelliği ince, sarı, güzel, damarsız olması.
3: Yaprağımız birincidir.
5: Geleneksel yöntemlerle toplanan yapraklar bekletilmeden salamura işleminden geçiriliyor. Ardından ihracat yolculuğu başlıyor. Erbağ yaprağı binlerce ailenin de geçim kaynağını oluşturuyor.
4: Rekolte ile alakalı da yaklaşık 20 bin dönüm arazide bir yaprak üretim var. İnşallah beklenti daha da üstüne çıkarak hem çiftçimiz kazanır hem de Erbağ'ın yaprağı de Avrupa'ya, dünyanın birkaç noktasına inşallah ulaşır diye çalışmalarımız devam etmekte.
5: Bu sezon yaprak hasadından ilçe ekonomisine 2 milyar lira civarında gelir sağlanması bekleniyor.
1: Peki efendim, biz bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bizler Beyaz TV ekranlarında inşallah yeniden Beyaz Ana haberleyeceğiz efendim. Hoşça kalın.

0: Selam. Neler oluyor? Ne var?
1: Bize dur emri verdiler. Programı bitirdiler. Beklentiyi karşılamadı dediler. Hedef 10 Mach'a ulaşmaktı.
0: 10 Mach 2 ay sonraki hedefti. Bugün 9 Mach testi var.
1: Şey, ama bu yeterli değil.
0: Kim demiş?
2: Tümamiral Kane.
1: İHA kovboyu. İHA programı için bütçemizde gözü var.
2: Kendisi testi ve programı bitirmeye geliyor.

0: Sakın unutma, hedef sınırımız olmak. 10.1 değil, 10.2 değil, olmak. Bu devam etmemize yeter. O bakışı sevmedim ben.
1: Tek bakışım bu. Kontrol, Karayıldız konuşuyor. Sesin nasıl?
2: Karayıldız, gür ve net duyuluyor. Ya benimki?
3: Gür ve net. Kalkış için kontroller tamam.
1: APU hazır.
4: Sol motoru çalıştır. Sağ motoru çalıştır.
2: Çocuklar, taksi. Taksi onayı verildi.
1: Red, burası Karayıldız. Alfa bilgisiyle taksi yapıyoruz.
5: Karayıldız, taksi onayı verildi. Biz 2-1. Rüzgar 2-1-0-10.
1: Tamam, yakıt derecesi iyi.
4: Kontrol onayladı.
1: Akü %95. Kabin basıncı iyi durumda.
4: Kontrol onayladı.
1: Kule, burası Karayıldız. Kalkışa hazırım. 6-0-0'a tırmanış için onay lütfen.
5: Karayıldız, piste, gökler de senindir.
6: Tüm Amiral Chester Kane.
4: Maverick.
2: Kane şu anda dış kapıda. İstersen vazgeç dostum.
4: Bunun sonunu getirirsen olacakları biliyorsun.
1: Asıl getirmezsem neler olur biliyorum. Karayıldız kalkışa hazır.
2: Tüm ekip kalkışa hazır olun. Motorla başla.
7: Motor tamam.
8: Termal sistem aktif.
7: Yakıt tamam. Elektronik tamam.
8: Kontrol yüzeyi tamam.
4: Karayıldız kule konuşuyor. Kalkış onayı verilmiştir.
1: Pekala güzelim. Son bir kesinti.

0: Ankara Yıldızı 6.00 üstüne onay verildi. 3.5 mak açık.
1: 6.00 üstü onaylandı. 3.5 mak açık.
2: Tüm amiral. Tam vaktinde geldiniz.
3: Erkenciyim, sen de öylesin. Anlat bakalım.
1: Scramjet'e geçiyorum.

0: soruyor.
1: Emrediyor.
0: Uçağı indir emri verdi.
2: Kontrol.
3: 5.4 Mach.
0: Tersinizde sorun var efendim. Yeryüzü eğilimi yüzünden. Dünya bombesi dediğimiz. Kahve ikram ettiler mi? Peki.
4: Yedi matta, sekizi zorluyor.
0: Uçuş verisi.

0: yapıyoruz.
1: 9-1 Mark. 9-2.
2: Yüksek hipersoniye az kaldı.

0: Tabancam çok ısındı.
1: Dış yüzey çok ısındı.
0: Hadi güzelim, biraz daha dayan. Az daha. Acil.

0: yapma lütfen, yapma lütfen.
1: Biraz daha. Biraz daha. Aslanım.
0: Ah, şimdi yandık.
2: Çok yüreklisin Joystick Cowboy. Hakkını vereyim.
3: Lanet olsun.
0: Maverick. Maverick.

0: Maverick. 30 yılı aşkın hizmet. Savaş madalyaları, takdirnameler. Son 40 yılda 3 düşman uçağı vurmuş tek adamımızsın. Seçkin hizmet. Seçkin hizmet. Seçkin hizmet. Ama terfi alamıyorsun. Emekli olmuyorsun. Ölüme çok meydan okusan da ölmüyorsun. Şimdiye en az tümamiral olman gerekirdi. Veya bir senatör. Hala bu haldesin. Albay. Niye peki?
1: Hayatın gizemlerinden biri.
0: Dalga geçmiyorum. Sana bir soru sordum.
1: Ait olduğum yerdeyim.
0: Ama deniz kuvvetleri aynı fikirde değil. Hem de hiç değil. O test ettiğin uçaklar, albay, bir gün eninde sonunda pilotsuz uçacaklar. Pilotların uyuması, yemesi, işemesi gerek. Pilotlar emirlere karşı gelir. Tek yaptığın diğerleri için zaman kazanmak oldu. Gelecek geldi bile.

0: sen orada yoksun. Bu adama üst dışına kadar eşlik et. Kaldığı yere götür. Eşyasını toplayana kadar da bekle. Bir saat içinde North Island'a doğru yola çıkmış olsun.
1: North Island mı efendim?
0: Telefon müthiş bir zamanlamayla geldi. Senin kıçına tekme atmak üzere buraya geliş yolundaydım. Söylemesi zor geliyor ama. Sadece Yaradan'ın ve koruyucu meleğinin bildiği bir nedenle seni tapkana geri çağırdılar.
1: Efendim?
0: Artık gidebilirsin, albay. Sonuç kaçınılmaz Maverick. Senin türün tükeniyor.
1: Olabilir efendim. Ama bugün değil.

0: Albay Pete Maverick Mitchell. Namını almış yürümüş.
1: Sağ olun efendim.
0: İltifat etmiyordum. Ben Koramiral Bosimson, uçuş komutanıyım. Çumamiral Bates'i tanırsın.
1: Varlo komutanım, tekrar davet edilmek bana sürpriz oldu.
2: Onlara emir diyoruz Maverick. Sizin ortak bir yönünüz var, Cyclone. 88'de sınıf birincisiydi.
1: Aslında efendim ben ikinci bitirdim. Beklentileri karşılamak için.
2: Hedefimiz. Yaptırımları delen bir uranyum zenginleştirme tesisi çok uluslu bir NATO anlaşmasını ihlal ediyor. Burada üretilen uranyum bölgedeki müttefiklerimize doğrudan tehdit oluşturuyor. Pentagon bir saldırı timi oluşturup aktif hale gelmeden önce onu yok etme görevi verdi. Tesis bu vadinin sonundaki bir yeraltı yerleşkesinde. Tüm vadi GPS'te sinyal bozucularla ve karadan havaya füzelerle donatılmış. Az sayıda 5. jenerasyon savaş jeti ve bunlara ek olarak çok sayıda elde kalmış hava aracı var. Emektar F-14'ler bile var.
0: Antikalara bel bağlayan başkaları da varmış.
2: Görüşünüz nedir albay?
1: Evet efendim, normalde F-35'lerle çantada keklik derdim ama GPS sinyal bozucular var. Karadan havaya füze tehdidi de F-18'lere özel hazırlanmış lazer güdümlü saldırı. Yani bence bu iş... Nokta atışı 2 bomba. En az 4 uçak, ikili uçacaklar. O vadiden tırmanmak kolay değil. Tüm füzelerin hedefi olursunuz. Sağ çıksanız da... it dalaşı kaçınılmaz.
2: Bunları başarmaya yetecek deneyime sahipsin.
1: Bu farklı bir görev efendim. Hayır. Bu görevden herkes sağ çıkmaz.
0: Olur, var mı yok mu?
1: Tesis ne zaman aktif olacak?
2: 2 haftaya, belki daha erken.
1: F-18'de uçmayalı bayağı oldu. Ve diğer üçü için kimlere güvenebilirim bilmiyorum. Ama bir şekilde halledebilirim.
2: Beni yanlış anladın albay.
1: Efendim?
0: Senden uçurmanı değil. Öğretmeni istiyoruz.
1: Öğretmek mi efendim?
0: 12 Tapkan mezununu filolarından buraya getirdik. Senden en iyi 6'sını belirlemeni istiyoruz. Göreve onlar çıkacak. Bir sorun mu var albay?
1: Olduğunu biliyorsunuz efendim.
0: Evet. Bradley Bradshaw. Namı diğer Rooster. Onun babasıyla uçmuşsunuz galiba. Lakabı neydi?
1: Goose.

0: Efendim? Trajik bir olaydı. Albay Mitchell kusurlu bulunmamıştı. Goose'un ölümü bir kazaydı. Sence de öyle miydi? Oğlu da aynı fikirde mi yani?
1: Kusura bakmayın ama öğretmen değilim.
0: Ama Tapkan hocalığı yapmıştın.
1: 30 yıl önceydi. 2 ay sürdü. Oraya ait değilim.
0: Seninle çok açık konuşayım. Benim ilk tercihim değildin. Aslında listede bile yoktun. Oramiral Kazanski'nin özel talebiyle çağrıldın. Benim aslında Iceman'e büyük saygım vardır. Deniz kuvvetlerine yarayacak bir şeyin var sanıyorum. Ne olduğunu hiç bilemiyorum. İşi kabul etmeyebilirsin. Ama şunu iyi bil. Bu senin son görevin olacak, albay. Ya Tapkan için uçarsın veya deniz kuvvetlerinde asla uçamazsın.
2: Üçünü tek sıra dizemezsin. $20.

0: Aa, kimleri görüyorum? Pete?
1: Penny? Burada ne arıyorsun?
0: Asıl bu soruyu sana sormalı.
1: Orası uzun hikaye.
0: Hiç sanmıyorum.
1: Evet ama...
0: Bu sefer de Penny kim attırdı?
1: Başka bir amiral.
0: Hiç şaşırmadım.
1: Bana kızgın mısın?
0: Ah Pete. Kızsam da uzun ömürlü olmuyor. Mesele de bu. Ha. Ama şunu söyleyeyim. Seninle North Island'a asla karşılaşmayacağıma emindim. Hmm.
1: Ne zamandır buradasın?
0: Buraya alalı 3 yıl kadar oldu.
1: 3 yıl mı?
0: Hı-hı. Evet. Sen başka bir amirale atarlanıp çöle yollandıktan hemen sonra.
1: Ha. 3 yıl oldu mu?
0: Başım büyük belada olmalı. Kendi rızanla geldiğini sanmam. Neyse. Bir yolunu bulursun.
1: Hayır, bence başka şansım yok.
0: Yapma Pete. İlk günden beri hep aynı laf. Beni F-18'e gezmeye götürdüğünde de öyle demiştin. Hmm. Sonra bir de baktık. Bosna'ya tayinin çıkmış. Sonra Irak'a. 2 savaşta da. Başını derde sokarsın. Iceman birilerini arar ve yeniden uçmaya başlarsın.
1: Penny, bu sefer farklı.
0: Pete, inan bana. Şu an öyle görünebilir. Ama bir biçimde ayağı yanmış tazı gibi uçağına biner gidersin.
1: Penny.
0: Çok geç.
1: Ne?
0: Saat kaçta çıkacağımı soracaktın. Ben... O bakışı atma bana.
1: Sana bakış atmıyorum. Yemin ederim.
0: Seninle sonumuz hep aynı oluyor. Bu sefer başlamayalım.
1: Tamam.
0: Hı, tamam.
1: İyi görünüyorsun.
2: Çok sağ ol dostum.
1: Bir şey mi kaçırdım? Kadına veya donanmaya saygısızlık eden, telefonu bara bırakan...
0: Herkese içki ısmarlar.
1: Herkese mi?
0: Maalesef kural kuraldır. Neyse ki vakit erken.
3: Hadi ama.
4: Kimler gelmiş kimler? Phoenix olmasın sakın. Hani biz seçkin pilotlardık? Baksana, herkese davetiye gitmiş.
5: Çocuklar, bu arkadaş Bagman.
4: Hangman.
5: Her neyse işte. Kendisi aktif görevde havada uçak düşürmüş yegane donanma pilotudur.
4: Şımartma.
5: Şu da var. İndirdiği pilot Kore Savaşı'ndan kalma bir tarihi eserdi.
6: Soğuk savaş.
7: Savaş farklı. Yüzyıl aynı. Bu yüzyıldan değil.
6: Arkadaşların kim?
7: Payback. Fanboy.
5: Selam Coyote.
8: Selam.
5: O da kim?
6: Kim de kim? Sen ne zaman geldin?
9: Ben baştan beri buradaydım.
10: Hayali.

0: uçak pilotu gibi.
1: Kesinlikle.
2: Aslında silah sistemleri subay.
0: Şakadan da anlamıyor.
3: Sana ne diyorlar?
2: Bab.
4: Hayır, kod adın ne?
2: Bab.
3: Bab Floyd. Arkama sen mi geçeceksin? Lemor'dan mısın?
2: Öyle galiba, evet.
3: 9 top Bab. Üçgeni al.
2: Olur.
0: Beni hayatım.
3: Evet.
0: İhtiyara 4 tane daha yaz.

0: döndüğünü böyle mi öğrenecektim?
1: Evet, sana sürpriz yapayım dedim. Hı.
0: Bu da sana sürpriz oldu.
1: Seni görmek güzel.
0: Seni görmek de öyle. Al bakalım.
2: Teşekkürler. Sağ olasın babalık.
3: Kalabalık olmadan hesabı kessen nasıl olur?
2: Bradshaw. Gözlerime inanamıyorum.
1: Hangman, seni çok iyi gördüm.
2: Aa, zaten iyiyim Rooster. Çok iyiyim. Aslında gerçek olamayacak kadar iyiyim.
4: Aranızda bu özel birlik olayını bilen var mı?
2: Hayır, görev görevdir. O beni bozmaz. Asıl merak ettiğim takım lideri kim olacak? Bir de beni takip edecek yeteneği kim sahip?
1: Hangman senin liderliğinde ancak mezara gidilir.
2: Senin liderliğinde de ancak yakıt biter. Sen de böylesin işte Rooster. Koltuğa şöyle bir kurulur, sadece beklersin. Doğru an gelsin diye. O da hiç gelmez. Bayılıyorum bu şarkıya.
0: Şey hiç değişmemiş.
1: Hayır, hem de hiç.
4: Şunlara bak. Çok fazla rütbeli. Onlar Harvard, Yale, Omaha. Bu da lanet Fritz. Bu nasıl görev böyle?
0: Sormamız gereken soru o değil. Buradaki herkes işinde uzman. Bunlar bize ne öğretecekler ki? Yetersiz bakiye.
4: Mümkün değil.
0: Hey çocuklar, gelin.
3: Hepsini al.
0: O para yetmez.
3: Yarın gelip nakit öderim, olur mu?
0: Üzgünüm. Kural kuraldır Pete.

0: Güverte hazır ol!
1: Günaydın. Özel Eğitim Birliği'ne hoş geldiniz. Oturabilirsiniz. Ben Tüm Amiral Bates, Deniz Eğitim Komutanı. Sizler Tapkan mezunlarısınız. Seçkinler. En iyi pilotlarsınız. Ama o mazi oldu. Düşmanın 5. jenerasyon avcıları çıtayı çok yükseltti. Henüz fazlasını bilmiyoruz ama teknolojik üstünlüğün artık bizde olmadığı kesin. Zafer uzun zamandır ilk defa uçağı kullanan erkek ve kadın pilota bağlı. Yarınız elenecek. Biriniz görev lideri seçilecek. Seçilmeyenler hazırda bekleyecek. Eğitmeniniz bir Tapkan mezunu. Gerçek hayatta ileri tecrübeye sahiptir. Aynını sizden bekliyoruz. Kahramanlık destanları yazdı. Ve bu programın yetiştirdiği en iyi pilotlardan biri sayılmaktadır. O burada size yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi öğretecek. İşte Albay Pete Mitchell. Kod adı Maverick.
2: Günaydın. F-18 uçuş kitabı. Uçağınız hakkında bilmenizi istedikleri şeyleri yazar. Eminim kitabı baştan sona biliyorsunuzdur.
3: Aynen öyle.
4: Kesinlikle.
5: Evet, biliyoruz.
2: Düşmanınız da bilir.
3: İşte başlıyoruz.
2: Düşmanın bilmediği şey sınırlarınız. Onları görmek istiyorum. Sınayacağım. Zorlayacağım. Bildiğinizi sandığınız o şeylerle başlayacağız. Neymişsiniz bir görelim.
6: Russell. Bradley. Heyman Bradshaw.
7: Emredin efendim.
2: Böyle yapmayalım.
7: Beni eleyecek misiniz?
2: O sana bağlı, bana değil.
7: Peki gidebilir miyim?

0: Günaydın havacılar. Albayınız konuşuyor. Temel savaş tatbikatı yapacağız.
1: Bildiğiniz gibi bugünkü konumuz it dalaşı. Sadece silah, füze yok. Alt irtifa sınırı
0: 5000 fit altına inmeyeceğiz.
1: Takım olarak çalışıp beni vuracaksınız. Yoksa...
2: Yoksa ne efendim?
0: Yoksa ben sizi vuracağım.
1: Ekipten birini vurursan ikisi de kaybeder.
3: Arkadaşa tevazu öğretelim.
4: Hiç merak etme.
2: Efendim şuna biraz renk katsak mı?
0: Ne öneriyorsun?
2: İlk vurulan 200 şınav çeksin mi? Ne dersiniz?
5: Çocuklar.
2: Biraz fazla olmadı mı?
6: Egzersiz yapınca tam yapmalı efendim.
1: O zaman anlaştık beyler. Hava başlasın. Hadi dal ve indir.
7: Ben boyunu görüyor musun?
6: Radara göre önümüz açık. Arkada bir yerde olmalı.
1: Azından ilk günümüze kovulmayalım.
8: Düşman, düşman, düşman! Mev geliyor, sola kır!
2: Sola kırıyorum!
1: Beybek, kanat pilotun nerede?
9: Ruhsun, neredesin?
10: Seni korurum, geliyorum. Biraz dayan, dayan biraz!
9: Çabuk ol dostum, çabuk!
10: Beybek, sağ kır!
9: Sağ kırıyorum!
1: Ruhsun hayatınızı kurtardı çocuklar. Ama bedelini ödeyecek.
10: Bu sefer olmaz ihtiyar!
1: Duruşa gelme Mevlik.
9: Ruhsun çok alçaldın. Yüksel alt sınıra dayandın.
11: Çarpacağım. Çarpacağım.
9: Daha olamaz.
1: Gördüm seni.
2: Aşağı. 109. Alçal. 110.
3: Şınavı biz çekmeliydik.
12: Ama çekmiyoruz. Rooster hakkında bir şey öğrenmiş oldun.
2: Hey, biz dönene kadar piste göz kulak ol, tamam mı?
13: Abi
2: hey,
13: çok güzel, çocuğu bekletme.
1: Vurdum seni. Uçurdum.
10: Olamaz.
2: Selfie çekmek eğlenceli değil mi?
3: Baksana Felix, babın tam açılımını millete söylesek mi?
14: Robert dışında yani.
15: Sazan olma bab. Ona niye yekmen diyoruz biliyor musun?
14: Dur bir şey buldum.
3: Bebek arka bagajda.
9: Lanet olsun.
1: Merhaba havacılar. İlk dalaşı.
14: Tamam Felix, şu herifi atla.
3: Arkanı kolla Felix.
9: Sakın.
15: Sakınıyorum.
1: Nereye gidiyor?
15: Bonun huyu böyle dostum. Basar gider kana kalırsın.
1: Kanat adamını terk et. Bu stratejiyi bayağıdır görmedim.
10: Sana adam dedi Felix. Bu lafı yiyecek misin?
15: Sana da adam demedikçe anınma. Konuş benimle bak. Mehmet nerede?
9: Tanrım uçağı çevirip geldi bile.
15: Koru beni Hengmen.
10: Bu sizler için gelsin. Bizim orada fosil böyle görülür.
1: Pekala Hengmen. Sana bir ders verelim. Vuruldun Felix.
15: Kahrolasıcak.
1: İşte bu kadar.
10: Hadi bakalım. Göster kendini.
1: Gel kendin gör.
10: Elveda kötülük. Hengmen geliyor.
1: Evet, iyisin. Hakkını vereyim.
14: Lanet olsun.
10: Felix, onu göremiyorum. Yakın mıyım? Felix.
15: Geberdin ya alık.
13: Ahirette görüşürüz Bekmen.
14: Nerede bu ya? Nerede bu?
1: Vurdum gitti.
2: 79. 1. 80. 1.
1: Hadi bakalım 80. Sıradaki.
3: Tamam vuruldum.
2: 51. 52.
14: Hey Rooster, özel bir soru sorabilir miyim?
10: Nasılsa soracaksın.
14: Mevlik'le aranızdaki olay nedir? Sanki biraz dengeni bozdu.
10: Seni hiç ilgilendirmez. Nerede bu adam?
14: Ben hep buradaydım. Yok artık be.
1: Şimdi görüyor musun? Hadi şu işi bitirelim.
15: İt dalaşı.
14: Bunların olayı ne be?
1: Pekala. Bizi bu duruma soktun. Peki şimdi nasıl çıkacaksın?
10: İstediğiniz zaman pes edebilirsiniz.
1: Ne kadar alçalmak istersin?
10: Sizin kadar alçalabilirim efendim. Bunun bir anlamı olmalı.
1: Geçmişi geride bırakalım. Her ikimiz de.
10: Buna inanmak istiyorsunuz değil mi?
1: Alt irtifa 5000 çocuklar. Sınıra geldiniz.
15: Çarpacağız.
1: Senin stratejinle yere çakılacağız. Hamleni yap.
15: Çarpacağız. Çarpacağız. Çarpacağız. Çarpacağız.
14: İşte şimdi oldu. Düşünme, yat.
4: Hayır olsun, adam avucunda. Alçaldın.

0: Çok geç, fırsatı kaçırdın. Vuruldun. Ben dalışı bırak.
1: Lanet olsun.
0: Anca bu kadar ustas.
2: Honda'ya git, şınav çektirsin.
3: Tamam, bu kadar yeter. Rooster, bu kadar yeter bile.

0: Alt irtifa ihlali, emre itaatsizlik. Kendini kovduracak mısın?
1: Sen onu merak etme.
0: Bak, ben bu görevi istiyorum. Ama sen kovulursan Hangman'le uçmak zorunda kalırız. Anlat bana, o saçmalık da neydi?
1: Başvurumu geri çekti.
0: Neyi? Kim?
1: Maverick. Deniz Harp Okulu başvurumu geri çekti. 4 yılıma mal oldu.
0: Bunu niye yapsın?
2: Alt irtifa sınırı yerin 5000 feet üstündedir. Bu sadece pilotlarımızın değil, uçaklarımızın güvenliği için de önemlidir. 5000 feet sadece bir kural değil, bir kanundur ve yer çekimi gibi sabittir.
3: Görevde alt irtifa sınırı daha alçak efendim.
2: Ve ben onaylamadan asla değiştirilemez. Özellikle tatbikatın orta yerinde. Peki o kobra manevrana ne demeli? Üçünüzü de öldürebilirdin. Öyle saçmalıkları bir daha görmeyeyim.
4: Sence orada o ekibe ne öğrettin albay?
3: Pek iyi değiller efendim. Öğrenecekleri çok şey var.
2: Onlar dünyanın en iyi savaş pilotları albay.
3: Kariyerleri boyunca bu lafı duydular. Yüksek irtifadan bomba attılar. İt dalaşına girmediler. Bu görevin doğası gereği daha önce karşılaşmadıkları ne kadar...
2: Bak, 3 haftadan az vakit var. Takım olarak savaşmayı öğret. Ve hedefe saldırmayı.
3: Ve eve dönmeyi. Sağ salim dönmeyi efendim.
2: Her görevin bir riski vardır. Bu pilotlar bunu kabul etti.
3: Ben etmem efendim.
2: Bugünden itibaren her sabah eğitim planını bildireceksin yazılı olarak. Ve benim onayım olmadan hiçbir şey değişmeyecek.
3: Alt irtifa dahil mi?
2: Özellikle de alt irtifa, albay.
3: Efendim?
2: Nedir bu?
3: Alt irtifa sınırını alçaltma talebi. Görev parametrelerine uygun bombalama için.
4: Zamanlama konusunda bir felaketsin albay.
5: Hey Coyote. Şuna bir baksana.
6: Adam efsane ya. İşte orada.
5: Hayır. Yanındaki. Sana tanıdık geldi mi?
6: Bakın kim var.
5: Bradshaw. Bir yaşıma daha girdim.
3: Merhaba, Theo. Kocaman olmuşsun.
7: Selam be.
3: Emilia?
7: Biliyorum, biraz büyüdüm.
3: Evet.
7: Bar 5'te açılıyor.
3: Hayır, ben borcumu ödemeye geldim.
7: Anne!
3: Baban nasıl?
7: Eşiyle birlikte Hawaii'de. Anne! Mehmet sana borcu varmış.
8: Yok, hiç sorun değil.
3: Israr ediyorum.
8: Teşekkür ederim albay. Hesabını kapatıyorum.
7: Albay mı? Hala mı?
3: Bol madalyalı bir albay.
8: Ödevini bitir. Tekneyi götüreceğiz.
7: Ben gidemem.
8: Gidemem de ne demek şimdi?
7: Yarın sınav var. Çalışmam lazım. Daha bugün haberim oldu.
8: Onu tek başıma yüzdüremem.
7: Motoru kullanırsın.
8: Tersaneye onun için götürüyoruz.
7: Motoru tamir ettirmeye.
3: Yardım edebilir miyim?

Hazır mısın?

0: Yardım ettiğin için sağ ol.
1: Yardım ettim mi bilmiyorum.
0: O bakışı atma.
1: Hangi bakışı?
0: O bakışı. İyi akşamlar Pete.
1: İyi akşamlar Penny.

0: Zaman, en büyük düşmanınız. Görevde birinci aşama, vadiye girip iki uçaklı takımlarla saldırı. Şu dar vadi boyu uçup hedefe varacaksınız. Bölgeyi radar güdümlü karadan havaya füzeler koruyor. Semler, ölümcüldür. Ama gökyüzünü korumak için tasarlanmışlar. Atlarındaki kanyonu değil.
1: Düşman kimsenin atlarından uçacak kadar aklını yitirmediğini biliyordur.
0: Ben de sizi bunun için eğiteceğim. O gün irtifanız 100 fit olacak. En fazla. Bunun üstüne çıkarsanız radara girersiniz. Ve bitersiniz. Hızınız saatte 600 nat olacak. En az. Varış süresi 2,5 dakika. Çünkü yakındaki üste 5. jenerasyon avcı uçakları bekliyor. Sizdeki F-18'lerle bir çatışmada ölürsünüz. O yüzden buraya girip, hedefi vurup, o uçaklar sizi yakalamadan uzaklaşmak zorundasınız. Yani burada zaman en büyük düşmanınızdır. Navigasyon sisteminizde vadi simülasyonu var. Bu vadiyi yüksek hızda geçerken düşmanın semp füze radarına girmemek zor olacak. Ne kadar sert dönerseniz yer çekimi gücü bedeninizde kat be kat yoğunlaşır. Ciğerleriniz sıkışacak. Beyninize kan gitmeyecek. Bu da karar ve etki sürenizi etkileyecek. Bugün size fazla yüklenmeyeceğiz. Alt sınır 300 fit. Hedefe varış 3 dakika. Bol şans.
2: Hedefe 1 dakika 30 saniye. 2 saniye gerideyiz. 480 nat açık.
3: Hızlanmalıyız Koyotir.
4: Anlaşıldı. Hızlanıyorum.
3: Lanet olsun.
0: Neden öldüler?
5: 300 fit sınırını ihlal ettik. Semlere hedef olduk.
0: Hayır. Onlar neden öldü?
6: Yavaşladım ve onu uyarmadım. Benim hatam.
0: Neden takımınla iletişim kurmadın?
6: Hedefe odaklanmıştım.
0: Acılı aileye verecek nedenin var mı?
6: Yok efendim.
0: Neden vadi dönüşünü yapmadın? Araziyi derste gördük. Bana anlatma. Ailesine anlatırsın.
7: Hangman yavaşla. Kanyon iyice daraldı.
8: Reddedildi Payback. Hızını artır.
7: Çok hızlı gidiyorsun dostum.
8: İyi. Hedefi erken tuttururuz.
7: Yavaşla ve lanet olası. Rotada kalamıyorum.
9: Duvara çarpacaksın. Dikkat, dikkat, dikkat.
0: Neler oldu?
1: Şey, olabildiğince hızlı gittim. Ölüm kalım meselesiymiş gibi.
10: Ve takımını tehlikeye attın. Kanat pilotun öldü.
1: Bana yetişselerdi.
11: Rooster, 20 saniye gerideyiz. Başaramayacağız.
12: Bir şey olmaz. Hızımız iyi.
11: 500 nata çıkıyoruz.
12: Reddedildi yayıl. Bu hızla devam.
11: Rooster, geç kalıyoruz.
12: Ama hayattayız. Arayı düzlükte kapatırız.
11: Başaramayacağız.
12: Sen bana güven. Bu hızla devam. Başaracağız.
0: Neden öldünüz? Sen takım lideriydin. Sen ve takımın neden öldünüz?
5: Efendim, hedefe ulaşabilen tek pilot.
0: Bir dakika gecikti. Düşman uçağına gelip kendini vurma vakti tanıdı ve öldü.
10: Nereden biliyorsun?
1: Yeterince hızlı uçamıyorsun. Kaybedecek tek saniyen yok.
10: Ama hedefe ulaştık.
0: Ve üstün nitelikli düşman uçağı dönüş yolunda seni avlayıverdi.
10: İt dalaşına gireriz o zaman.
0: Beşinci jenerasyon avcıya karşı.
10: Tabii, bir şansımız var.
0: F-18'de mi?
10: Önemli olan uçak değildir efendim. Pilottur.
0: Kesinlikle.
10: Başka taktikle de başarılır.
1: Gerçekten anlamıyorsun. Bu görevde ya adam gibi mevrik tarzı uçulacak ya da oradan geri dönülmeyecek. Gücendirmek istemedim.
13: Ama niyeyse hep gücendiriyorsun.
1: Eleştiri olarak alma ama çok geri kafalısın. O kadar.
0: Teğmen.
1: Çatışmaya gidiyoruz oğlum. Canlı hiçbir pilotun görmediği cinsten. Hatta onun bile. Bence geçmişi kurup durma artık.
10: Bu da ne demek şimdi?
0: Rooster.
1: Mevlik'in onun babasıyla uçtuğunu siz de biliyorsunuz
0: Teğmen,
1: değil mi?
0: Teğmen, bu kadar yeter.
1: Mevlik de uçarken bunun babası...
14: Teğmen, sana yeter dedi. Tamam.
15: Sakin olun. Hey.
1: Sorun yok. Hey.
0: Uzatmayın.
1: O bu göreve uygun değil.
0: Uzatmayın.
1: Biliyorsun. Haklıyım biliyorsun.
0: Dağılabilirsiniz.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
16: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
17: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. GoDaddy izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira. Kimisi bulunmaz, ben bilirim,
1: ben bilirim. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşı'nın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
3: dondurma. Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Ceminay'la çözdün bu işi.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
0: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira. Kimisi bulunmaz, ben bilirim,
2: ben bilirim. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ecoçay sadece Atasay mağazalarında.
1: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurta 78 lira 50 kuruş. 5 kilogram Türk şeker kristal toz şeker 189 lira.
6: Sütaş ayran, sütaş ayran.
7: Çiğ köfteyi gördüğün an...

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
6: Vay vay.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o halde. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
1: Oh be, Profilo yapmış.
2: La la la, hava tam portakal. Hava tam portakal, sen de Uludağ portakallı al.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Fotoğrafımızı çeksene ya.
7: Başladık kalkama.
8: Anladım çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de.
9: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu medya

0: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
1: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
0: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gourmet.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Yapabilecekleri bir şey yok. Konuşmak bile onun için çok zor.
1: Sera, çok üzgünüm.

Oramiral. Kanat pilotum nasıl? Lütfen, beni merak etme. Senin için ne yapabilirim? Pekala. Rooster hala yaptığım şey için bana kızgın. Zamanla nedenini anlayacağını sandım. Affedeceğini umdum. Göreve 3 haftadan az kaldı. Çocuk hazır değil. Benden öğrenmek istemiyor. Ice, lütfen. Benden birini daha ölüme göndermemi isteme. Lütfen. Onu göndermemi isteme. Beni gönder.

0: Ben öğretmen değilim. Ben savaş pilotuyum. Donanma pilotuyum. Mesele ne olduğum değil, kim olduğum. Bunu nasıl öğreteyim? Öğretebilsem bile Rooster bunu istemiyor. Donanma da istemiyor. Geçen sefer bu yüzden attılar. Burada olmamın tek nedeni sensin. Onu bu göreve yollarsam eve dönemeyebilir. Göndermezsem de beni asla affetmez. Her durumda onu sonsuza dek kaybederim. Biliyorum. Biliyorum.
1: Donanmanın mevlüke ihtiyacı var. Çocuğun mevlüke ihtiyacı var. Seni bunun için istedim. Sen bunun için hala buradasın.
0: Sağ ol Ayz. Her şey için.
1: Son bir soru. En iyi pilot kim? Sen mi, ben mi?
0: Bu güzel bir an. Bozmayalım.

0: Efendim?
1: Neler oluyor?
0: İt dalaşı futbolu. Hücum ve savunma hepsi bir arada.
1: Kim kazanıyor?
0: Galiba skor tutmayı bıraktılar efendim.
1: Bu birlik henüz eğitimini tamamlamadı. Her dakika önemli albay.
0: Evet efendim.
1: O zaman niye burada oyun oynuyoruz?
0: Takım oluştur dediniz efendim. Alın size takım.

0: Gideyim mi? Emilia dönmeden önce yani.
1: Bu gece bir arkadaşında kalacak.
0: Ha, güzel. Emilia'ya sen daha da yakınlaşmışsınız son gördüğümden beri.
1: Evet. Evet.
0: Nasıl idare ediyorsun?
1: Hazır olmasa bile her konuda özgürlük istiyor.
0: Sence kime çekmiş bilemedim.
1: Galiba şunu öğrendim. Ona güvenmem gerek. Arada hata yapmasına izin vermeliyim.
0: Bu zor bir karar.
1: Rooster'la sorun nedir?
0: Deniz Harp Okulu başvurusunu geri çektim. Kariyerine geç adım attı.
1: Neden?
0: Annesi uçmasını hiç istemedi Goose'u olanlardan sonra. Ölmeden önce bana söz verdirdi. Öyle...
1: Rooster bunu biliyor mu?
0: Bunun için benden her zaman nefret etti. Annesinden de etmesin.
1: Bu zor bir karar.
0: Kaybettiği babası olmak istedim. Sadece

0: Keşke daha iyi yapabilseydim. Asıl nedeni şu. Hazır olmadığını düşünmüştüm.
1: Peki şimdi hazır mı?
2: Anne ben geldim.
3: Bu gece Karen'larda kalmayacak mıydın?
2: Karen hasta. Bir sürü ödevim var.
0: Gitsem iyi olur.
3: Gitsen iyi olur. Yemek yedin mi peki?
2: Yemedim. Dışarıda yedin mi?
3: Hayır, yemeyelim. Bir şeyler hazırlarım. Birazdan iniyorum. Dur. Oradan çıkma. Ha, bak, ona iyi örnek olmalıyım. İlk randevuda eve erkek atılır mı?
0: İlk randevumuz değil ki.
3: Ne dediğimi anladın.
0: Tamam. Peki. Ama bir daha pencereden çıkmayacağım.
3: Belli olmaz.
0: Hayır, bence değil. Seni bir daha terk etmeyeceğim.
3: Çok konuşma. Hadi git buradan.

0: Kalbini tekrar kırma.
1: Günaydın. Hedefiniz olan uranyum zenginleştirme tesisi faaliyete daha erken geçiyor. Ham uranyum 10 gün içinde tesise getirilecek. Sonuç olarak görev erkene çekildi. Bir hafta. Vadinin radyasyona maruz kalmasına engel olmak için.
2: Efendim, kimse alçak irtifada başarılı olamadı.
1: Yine de görev tamamlanacak. Albay.
3: İkinci aşamaya hazırlanmak için bir hafta var. Görevin en tehlikeli aşaması. Dik dalışla ani baskında vurup kaçacağız. Ve bize en az iki mucize lazım. İkili F-18 takımı yakın kanat uçuşu yapacak. Takım çalışması. Görevin başarısı ve hayatta kalmanız uçakların kusursuz koordinasyonuna bağlı. Bildiğiniz gibi bu tesis iki dağ arasında. Son etapta hedefe doğrudan ve dik dalışla yaklaşacaksınız. Bu mümkün olan en alçak irtifada uçmayı ve tek muhtemel saldırı açısını sağlayacak. Hedefinizin isabet alanı 3 metreden çok daha dar. Çift pilotlu uçak hedefi lazerle işaretleyecek. İlk ikili açıktaki havalandırma deliğinden lazer güdümlü bombayla reaktöre ulaşacak. Bu ikinci ikiliye alan açacak. Bu birinci mucizeydi. İkinci ekip öldürücü atışı yapacak. Ve hedefi yok edecek. Bu da ikinci mucizeniz. Ekiplerden biri hedefi vuramazsa...
4: Iskaladık.
3: Görev başarısız olur.
5: Lanet olsun.
3: Çıkışta dağa çarpmamak için dik bir yüksek G tırmanışı yapılacak.
6: O hızda dik tırmanış en az 8 G kuvvet eder.
3: 9 en az.
7: F-18'lerin gövdesi en fazla 7.5'a dayanır.
3: Bu kabul edilen limit. Sağ çıkmak için fazlasını başarmalısın. Uçak gövdesini yamultmak pahasına. Öyle hızlı tırmanacaksın ki ağırlığın 900 kilo olacak. Kafatasın omuriliğine basacak. Ciğerlerin üstüne bir fil oturmuşçasına sıkışacak. Bilincin kapanmasın diye büyük mücadele vereceksin. Şurası en savunmasız olduğunuz yer. Orası tabut köşesi. Daha bir şekilde çakılmadığınız varsayalım. Tüm hızınızı kaybederek düşman radarına doğru tırmanacaksınız. Birkaç saniyede düşman semlerinin hedefi olacaksınız. Daha önce G gücüne maruz kaldınız ama bu seferki sizin ve uçağınızın kırılma noktası olacak.
0: Efendim, bu görev başarılabilir mi?
3: Bu sorunun cevabı kokpitteki pilota bağlı.
8: Konuş benimle bağlı.
9: Hedeften 12 saniye gerideyiz. Acele edelim, çabuk.
10: Tamam, arkamdan ayrılmayın.
9: Nasıl Budak'ım?
6: Mavi takım, radara girdiniz.
9: Lanet olsun Mevlik bu.
8: Bunun burada ne işi var?
6: Sizi durduracak düşman pilotuyum. Mavi takım, ne yapacaksınız?
9: 20 mil solunda saat 10 yönünde kapanma hızı 700 knot.
10: Karar senin, ne yapmak istiyorsun?
8: Devam etmek, çok yaklaştık. Hedefte kal.
9: Kuzeye doğru yöneldi. Sert tırmanışa hazır.
8: Lazerlemeye hazır olman.
9: Tamam, o işmede.
6: Mavi takım, düşman hala yaklaşıyor.
9: Tırmanıyorum. Konuş benimle Bob. Mevlik nerede? 5 mil ötemizde hızla yaklaşıyor.
8: Hedef göründü.
6: Lazerim nerede Bob?
9: Odaksız. Oturmadı. Üzgünüm, kilitleyemedim.
6: Vakit yok. Bombayı bırakıyorum.
9: Kahretsin, vuramadım.
6: Kilitlendim mi?
9: Mevlik füzesini bize kilitledi.
8: Yapma, işimiz bitti.
6: Mavi takım, kaybettiniz. Burnunu düzelt Coyote.
11: Coyote cevap ver.
6: Coyote kanatları düzelt. Lanet olsun, G kilidine girdi.
11: Coyote.
8: Yere çakılacak.
6: Peşinden gidiyorum. Hadi kenetlen. Kendine gel artık.
11: Koyatik.
6: Hadi Coyote toparlan. Coyote hadi çabuk, lanet olsun Coyote. Sen iyi misin? İyi misin?
4: İyiyim ben. İyiyim.
6: Güzel. Güzel. Bugünlük bu kadar yeter.
0: Direkten döndü.
6: Tam köşeden. Koş sürüşün. Koş sürüşün.
0: Koş sürüşün.
9: Felix bizim son motor yanıyor.
0: Tırmanıyorum. Hız kesiyorum. Son motor yakıt kesildi. Yangın söndürülüyor.

0: Phoenix ve Bob bu gece hastanede gözlem altında tutulacak. İyileşecekler.
1: İyi bari. Hiç kanat pilotu kaybetmedim.
0: Şanslısın. Uzun yıllar uçta gör. Başkaları da olacak.
1: Senin için kolay tabii. Karın yok. Çocuğun yok. Çakılsan yas tutacak kimsen yok.
0: Eve dön. Biraz uyuyalım.
1: Harp okulundan başvurumu niye çektin? Neden bana engel oldun?
0: Hazır değildin.
1: Ne için değildim? Ha? Senin gibi uçmak için mi?
0: Hayır. Kuralları unutmaya, içgüdülerine güvenmeye, düşünmeyip yapmaya. Yukarıda düşünürsen ölürsün, inan bana.
1: Babam sana inanmıştı. Ben aynı hataya düşmem.
2: Maverick.

0: Neler hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Biraz izin al. Ne kadar istersen.
1: Teşekkür ederim efendim ama vakit yok. Görev için...
0: Eğitimi ben devralıyorum.
1: Efendim?
0: Bu işi istemediğini ikimiz de biliyoruz.
1: Ama hazır değiller.
0: Görevini onlara hazır etmekti.
1: Efendim şuna inanmalılar. Bu görev başarılabilir.
0: Ama onlara başarılamayacağını öğrettin.
1: Efendim?
0: Uçuştan alındın albay. Kalıcı olarak.
1: Efendim?
0: Hepsi bu kadar.

0: Duydum. Çok üzüldüm. Şimdi ne yapacaksın?
1: Ice artık yok. Bir seçeneğim yok ki.
0: Dönüş yolunu kendin bulursun.
1: Hayır Penny. Ben yokum. Bu iş bitti.
0: Pete, havada kanat pilotunu kaybedersen mücadele edersin. Öylece pes etmezsin. Onlar senin pilotların. Ve başlarına bir şey gelirse kendini asla affedemezsin.
1: Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Ama bir yol bulacaksın. Buna eminim.
2: Albay Mitchell eğitim görevinden alınmıştır. Bugünden itibaren parametreler yenilendi. Hedefe varış 4 dakika oldu. Vadiye daha düşük hızda gireceksiniz. 420 natı aşmayacaksınız.
3: Efendim, bu sürede düşman uçakları bizi yakalamaz mı?
2: Teğmen, düşman uçağıyla çatışmaya girebilirsiniz. Daha çakılınca kurtulma ihtimali nedir? Hedefe daha yüksek irtifadan saldıracaksınız. Kuzey seviyesinden. Lazerle işaretlemesi zor olacak ama yüksek G tırmanışına gerek kalmayacak.
4: Füzeleri keklik gibi avlanırız.
2: Bu da kim böyle?
5: Meriten kontrol merkezine. Alfa noktasına giriyorum. Yeşil bölgeyi onaylayın.
6: Maverick, burası kontrol merkezi. Yeşil bölge onaylandı ama tatbikatınız buraya işlenmemiş efendim.
5: Ama yine de gideceğim.
0: Güzel.
5: Hedefe varış süresi 2 dakika 15 saniye.
7: 2.15 mi? İmkansız.
5: Son saldırı noktası. İçeri yöneliyorum.

0: Vay canına be, tam isabet. Evet.
1: Vay.

0: Beni zor durumda bıraktın albay. Bir yandan bu görevin başarılabileceğini ispatladın. Hayatta kalma yolunu gösterdin. Ama öte yandan bunu milyarlarca dolarlık bir uçağa kaçırıp onu bir daha uçamaz hale getirerek yaptın. Artık seni koruyacak bir Iceman yok. Divana harbe çıkıp ordudan atılman için yeterli gerekçe var. Sence ne yapayım? Neyi tehlikeye atayım? Pilotların hayatını ve görevin muhtemel başarısını mı? Yoksa kendi kariyerimi mi? Seni ekip lideri yaparak.
1: Efendim, bence Koramiral retorik bir soru sordu albay.

0: Konuş benimle kuz.
1: Albay Mitchell. Sen buraya aitsin. Bizi gururlandır.

0: Sizinle uçmak bir şerefti. Her biriniz donanmanın as pilotlarısınız. Bu son derece net bir görev. Seçimlerim de bu doğrultuda oldu. Ötesi yok.
1: Foxtrot ekiplerini seç.
0: Payback ve Fanboy. Phoenix ve Bob.
1: Ya kanat pilotun?
0: Rooster.
2: Diğerleri gerektiğinde görev almak üzere gemide bekleyecekler. Dağılabilirsiniz.

0: Hedefiniz açık ve somut bir tehlikedir. Bir haydut devlet yönetiminde gizli bir uranyum zenginleştirme tesisi. Şu iki dağ arasına komutlandırılmış bir yeraltı sığınağı. Giriş güzergahı 5. jenerasyon 2 avcı destekli karadan havaya füzelerle korunuyor. Sizin F-18 ekibi sınırı geçince USS Leyte Gulf gemisi çıkışlı Tomahawk'lar senkronize saldırıya başlayacak. Şuradaki düşman sahasının kalkış pistlerini yıkacaklar. Ama halen havada olan uçaklarla uğraşmanız gerekecek. Tomahawk'lar vurur vurmaz geldiğinizi öğrenecekler. Hedefe varış için sadece 2 dakika ve 30 saniyeniz var. Sonrasında Tomahawk'ların vuramadığı tüm uçakların hedefi haline gelirsiniz.
1: Hepiniz bugün için eğitildiniz. Sağ salim dön.

0: Efendim? Efendim? Ben şey diyecektim de. Konuşuruz. Geri dönelim de. Hey Bradley. Hey. Başaracaksın.
1: Maverick. Hey, dalmışsın. O bakışı hiç sevmedim.
0: Hep aynı bakışı. Sağ ol. Tekrar görüşemezsek sağ ol Mudo.
1: Benim için şerefti.

0: Hançer 1, rampa 1'de kalkışa hazır.
1: Yedek hançer beklemeli.
2: Hançer 4, kalkışa hazır.
3: Hançer 3, kalkışa hazır.
0: Hançer 2, kalkışa hazır.
4: Destek kuvvetler havalandı. Saldırı grubu hazır. Kalkış emri bekleniyor.
5: Gönder.

0: Hançer 2 kalktı. Hançer 3 kalktı. Hançer 4 kalktı.
1: Komancı, Hançer 1. Beklemede bilgi geç.
2: Komancı 1-1 hazır. Bölge temiz. Hançerler ilerleyebilir.
1: Anlaşıldı. Hançerler, radar altına iniyoruz.

0: Rapor.
1: Komaçi, bölge temiz. Karar sizindir.
0: Anlaşıldı. Hançer saldırısı.
2: Tomahawklar yolda.
3: Artık geri dönüş yok.
0: Hançerler, saldırı pozisyonu alın. Hazır olun. Hedefe doğru ilerliyoruz. 2 dakika ve 30 saniye için 3, 2, 1, başlat.
4: 2 başlattı.
5: 3 başlattı.
4: 4 başlattı.
0: Giriyoruz.

0: SM rampası yukarıda.
1: Radardan yırtık galiba Mel.
0: Bunun kıymetini bilelim.
2: Sanger geliyor. Kalk üç yönünde.
3: Hedefe 2 dakika var.
4: Tamam. Rusların birkaç saniye gerisindeyiz. Hızlanalım.
5: Düşman hava sahasında Tomahawk temasına son 30 saniye.
6: Hançer, Comanche konuşuyor. İki düşman gördük. Tek grup, iki uçak.
7: Bunlar da nereden çıksın? Uzun menzilli devriye mi?
1: Comanche, bunlar nereye gidiyor?
8: Bize göre 09050 güney basın.
3: Uzaklaşıyorlar. Burada olduğumuzu bilmiyorlar.
0: Tomahawk'lar hava üssünü vurunca düşman uçakları hedefi savunmaya geçecektir. Onlardan önce varmak zorundayız. Hızı arttırın.
1: Takipteyiz Mevlid. Beni bekleme.
9: Komutanım, hançerler 2 ve 4 geride kaldı. Hedefe 1 dakika 20 saniye.
5: Tomahawk teması. 3, 2... Düşman pisti imha edildi.
7: Geldiğimizi duyurduk.
6: Düşmanlar hedefi korumak için rotadan çıktı.
0: Rooster, nerelerdesin?
10: Hadi be Rooster, düşmanlar ensemizde. Topuklayalım. Hadi dalı indir.
0: Dikkat et Felix.
9: Düşmanlar hedefe 2 dakikada. Hançerler hedefe 1 dakikada.
11: Çabuk ol Rooster. Hızlan ya da öl.
0: Çocuklar çok yavaş kaldık. Hadi hızlanalım. Eğer hızı hemen artırmazsak oraya vardığımızda düşmanları karşımızda bulacağız. Konuş benimle baba. Hadi evladım, başarabilirsin. Hiç düşünme. Sadece yap. Rusları o kadar da demedik. Aferin evlat, aferin sana. Tamam, hadi bakalım.
10: Aa, Rusları ağır ol oğlum.
9: Komutanım, Hançer 2 arayı kapatıyor.
7: Pekala, hedefe vurun, eve dön.
0: Hedefe 30 saniye. Bak, lazerini kontrol et.
12: Havadan karaya kontrol, tamam. Lazer kodu onaylandı. 1688. Lazer hazır.
0: Kafayı kollar.
2: Lanet olsun, bu da ne?
0: Beybek, orada mısın?
11: Tam arkandayım.
0: Phoenix, tırmanış için hazır ol.
1: Hançer 3, ben hazırım.
0: Tırmanıyoruz. 3, 2, 1...

0: bana hedefi göster bak.
1: Dön Çelik. Biraz bekleme.
0: Hadi bak, hadi çabuk.
1: Biraz bekle. Tamamdır, kilitlendim.
0: Hedef belirlendi, bomba atıldı.
2: Birinci mucize.
0: Ançel 2 neredesin?
3: Geliyorum ben, az kaldı. Ben bu lazerim nerede kaldı?
4: Rüster, bu lazerde bir sorun var. Lanet olsun. Hedef yok.
3: Hadi çocuklar, vaktimiz yok.
5: Çalıştır şunu, uğraş şunu. Çabuk ol sen ben.
4: Az kaldı, çok az kaldı.
6: Hadi Fembo, çalıştır şunu.
7: Vaktimiz yok, kör atışı yapacağım.
4: Rüster, halledeceğim.
6: Çok geç, tırman. Bomba atıldı.
8: Tam isabet.
2: Bu da ikinci mucize. Tabut köşesindeler.
0: Durun, daha bu iş bitmedi. İşte geliyor. Radar uyarısı füzeye yaklaşıyor. Fenix sağa kır.
9: Ağacı kaçmalıyız. Hançer bir savunmada.
10: Bir tane daha geliyor.
0: Hançer bir savunmada. Rooster rapor ver. Aman tanrım.
10: Füze yaklaşıyor!
11: Sağ kır!
10: Sağa kırıyorum!
11: Olamaz, geliyorlar!
10: Alt yönünde sen var Rooster!
3: Karşı müdahale geliyor! Hançer vurulmadı!
0: Hançer bir savunmada!
9: Konuş benimle bak!
10: Sağ kır Felix, sağ kır! Dokuz yönünde!
0: Rooster, alt yönünde iki tane daha!
3: Hançer iki savunmada!
0: Beybek, sen füzesi karşında.
10: Hançer dur savunmada. Rooster düşman.
9: Konuş benimle.
3: Hançer iki savunmada.
0: Çelik sağ kır.
9: Görüyorum. Dikkat edin.
3: Hançer iki savunmada. Lanet olsun, fişek bitmiş.
0: Rooster kurtul.
3: Kurtulamıyorum. Kilitlendiler.
9: Hançer bir vuruldu. Tekrar ediyorum. Hançer bir vuruldu. Mevlüt vuruldu.
12: Hançer bir rapor ver.
3: Rapor ver. Gören var mı dedim. Hançer bir cevap ver.
13: Paraşüt görmedim.
3: Geri dönmek zorundayız.
14: Kumancı. Düşmanlar yaklaşıyor. Tek grup silahlı. Hançerler güneye yönelim.
15: Karşılaşmaya bir dakika.
2: Onları hemen gemiye getirin.
14: Hançerler giriş kontrol noktasına.
15: Düşmanlar yaklaşıyor.
10: Mevlüt ne olacak?
2: Mevlüt için bir şey yapamazsın de. F-18'de yapamazsın.
16: Yedek hançer koruma için kalkış izni istiyor.
14: Onaylanmadı yedek.
2: Arama kurtarma yolu.
17: Onaylanmadı. Düşman oradayken olmaz.
18: Ama efendim Mevlüt hala orada.
17: Bugün başka kayıp vermeyeceğiz.
2: Onları geri getirin.
16: Hançer çatışmaya girme. Tekrar ediyorum.
12: Çatışmaya girme.
9: Düşman yaklaşıyor. Geri dönemeyiz.
0: Rooster, o gitti.
19: Mevlüt öldü.

0: 2 vuruldu. Hançer 2 vuruldu.
1: Hançer 2 cevap.

0: Sen iyi misin?
1: Evet iyiyim. Sen peki?
2: Peki.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ne arıyorsun burada?
1: Burada ne mi arıyorum?
0: Ben Füze'yi sen buraya inesin diye mi yedim? Şimdiye gemiye dönmen gerekirdi.
1: Hayatını kurtardım.
0: Ben seninkini kurtardım. Olması gereken buydu. Aklından ne geçiyordu ha?
1: Bana düşünme demedin mi sen?

0: Evet. Seni görmek güzel.
1: Seni görmek de güzel. Plan nedir peki? Ciddi olamazsın.

0: Yok daha neler. F-14 mü?
1: Ben onunla 3 MiG vurmuştum.
0: O şeyin uçup uçmadığını bilmiyoruz ki.
1: Öğrenelim o zaman.
0: Adamlar var.
1: Evet.
0: Fazlası da var.
1: Tamam. Koşmaya başlayalım.
0: Hadi koş, koş.
1: Bak, ben sana hava için sinyal verince şu düğmeyi kaldır ve 21'e gelinceye kadar tut. Motor çalışır. Sonra kabloları çek, bağlantıyı kopar. Anladın mı?
0: Evet.
1: Ben çıkınca merdiveni topla. Tamam. Daha dün gibi ha Mev.

0: Üstteki pistte delik deşik. Bu antikayı nasıl uçuracaksın bilmiyorum. Bu kanatlar niye açılıyor? Ve bu taksi yolu. Uçuş pisti değil. Bu çok çok kısa bir taksi yolu Mev.
1: Sadece sıkı tutun.
0: Hayır, olamaz.
1: Tamam, hadi hadi hadi. İbreyi gidiyor, hadi.
0: Ne?
1: İşte bu, hadi hadi. Tamam.
0: Mev!
1: İşte gidiyoruz.
0: Sıçtık.

0: komutanım. Rooster'ın takip cihazından sinyal alıyoruz. Ama sanırım arızalı.
1: Sinyal gitti mi?
0: Hayır komutanım. Süpersonik hızda.
1: Uçuyor yani. Peki neyle?
2: Komutanım, donanma raporuna göre havada bir F-14 Tomcat var ve bize doğru geliyor.
1: Bu olamaz. Bu mümkün değil. Maverick.
3: Tamam Rooster. Gemiyle bağlantı kur.
4: Ona çalışıyorum. Telsiz iptal. Radar yok. Burada ne varsa bitik. Ne yapacağım anlat bana.
3: Tamam. Önce telsiz. Şeye gir. UHF-2 akım anahtarı. Onu dene.
4: Burada 100 tane akım anahtarı var. Sence hangisi?
3: Bilemiyorum. O babanın işiydi.
4: Bir yolunu bulur. Mev 2 düşman alçakta 5 önünde. Ne yapacağız?
3: Tamam dinle. Sen sakin ol. Kim olduğumuzu bilseler çoktan ölmüştük.
4: Evet. İşte geliyorlar. Planın ne?
3: Sadece maskeni tak. Unutma. Biz aynı takımdayız. El salla ve gülümse. El salla ve gülümse.
4: O işaret neydi? Ne dedi bize?
3: Şey, ne dediği hakkında hiçbir fikrim yok.
4: Peki bu neydi? Bir fikrim var mı?
3: Hayır, bunu da ilk kez görüyorum.
1: Lanet olsun. Kanat pilotu atış mesafesine giriyor.
3: Tamam, beni dinle. İşaretim ne? Başının üstündeki halkaları asıl. O fırlatma kolu.
4: Ve bunları atlatabilir miyiz?
1: Silah, füzeyi atlatamayız.
4: O zaman it dalış.
5: Bir F-14, son teknoloji avcılara karşı.
4: İş uçakta değil, pilottadır. Ben olmasam peşlerine düşerdim.
1: Ama sen buradasın.
4: Hadi ama Mev. Düşünme. Sadece yap.

olsun. Evet be, birinci Cinko, birinci Cinko. Bir tane daha geliyor. Dostlar, çiçekler, hemen at, hemen. Aman seni ayırıyorum. Arkasına geçiyorum. Kilitle beni, kilitle. Kucağında mı? Kucağında. Peki, atıyorum. Bu nedir ya? Lanet olsun. O şey de neydi? Sıkı tutun. Çok alçalacağız. Arazi yapısı hedef sistemini şaşırtacak. İşte geliyor.

0: Gazeler bitti. Silahlara geçiyorum. Hadi Mev, hadi.
1: Halledersin Mev.
0: Dur, daha bitmedi. Son bir şans.
1: Başarabilirsin.
0: Hadi Mevrik.
1: Çalıştırdım.
0: Harikasın. Hadi bizi gemiyle görüştür.
1: Tamamdır.
0: Hayır, olamaz.
1: Bu herif nerede?
0: Burnumuzda. Lanet olsun, cephane bitti. Füze geliyor. Rosser, fişekler.
1: Direkten döndük. Fişek bitti mi?
0: Fırlamalıyız.
1: Ne?
0: Yükselmemiz gerek. Sana der demez fırlatma, kolunu çek.
1: Mev! Bir...

0: Çok üzgünüm. Çok üzgünüm kız.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi. Uyandıralım.

0: Japan Dilegno'yla. Zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
3: dondurma. Golf. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
4: istikballe. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Seviyorsak sebebi çok. Stajsız mekanizmi yok.
2: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
3: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
4: A101'de haftanın yıldızları. Kahve dünyası tam bol çikolatalar 50 lira. Altılı Frido Dolce Mini 175 lira.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Yakıt alacağız, yine yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba. Nasılsınız?
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vade.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin lira

0: Flex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
1: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bin'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim,
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: taşıdı kalkama.
1: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
2: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
4: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
9: Koçakla festival şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Kenarları bağlayınız, koltukları değil ki masaları kapalı koruma getiriniz. Ve iniş için hazırlanınız.
2: Merhaba Hengmen, iyi görünüyorsun.
3: İyiyim zaten dostlarım, çok çok iyiyim.
1: Güvercede görüşürüz.

0: Mevek rüzgarla gidiyor. İniş takımı yok, kuyruk kancası yok. Set çekin, barikatı yükseltin.
1: Sert iniş, sert iniş.
2: Barikatı yükseltin.

0: Selam Mev.
1: Jimmy. Penny buralarda mı?
0: Emilia'yı da alıp tekneyle açıldı.
1: Peki ne zaman dönecek?
0: Hiç bilmiyorum. Bir şey ister misin?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız.

0: Halkbank.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Huh?

0: FBI verilerine göre her yıl Amerika'da yaklaşık 1.4 milyon şiddet unsurlu suç işlenmektedir.
1: 911, acil durumunuz nedir?
2: Alo.
0: Bu her 26.3 saniyede bir suç işleniyor demek. Bu filmi izlemeye başladığınızdan beri 7 suç daha işlendi. Bu da en vahşi suçlardan birinin hikayesi.
3: Çok kırsala uygun, Tudor mimari tarzında bir çan kulesi ve ortasında da taştan bir baca.
4: Evet tabii, tam bir cadı evi gibi. Süpürgelerini nereye koyacaksın?
3: Uyuyacağın kafese ne dersin? Çünkü benimle uyumayacaksın.
4: Ne oldu?
3: Portland'a daha 480 kilometre var.
4: Bir şeyler yemem gerekiyor.
3: Duralım o zaman.
4: Tamam.
3: Burada yaşayanlar kesin çok mutludur. Hey, bugünün önemini biliyor musun?
4: Bugün 3 günlük yolculuğumuzun 3.
3: Ya da 5. yıl dönümümüz.
4: Seni Chicago'dan aldığım gün dün gibi.
3: Hayatın en güzel 16 saati.
5: Önüne baksana!
4: İyi misin?
3: İyiyim. Geçti. Astım spreyini ister misin?
5: Evet, sağ ol. Teşekkür ederim bebeğim.

0: aksi. Telefon çekmiyor.
1: Peki.
0: Sensör belki düzelir.
1: Hiçliğin ortasındayız. Demek böyle bir şeymiş. Açlıktan ölmesek iyi.
0: GPS'i bozulduğu sırada Portland'ın en iyi mimarlık firmalarından biriyle görüşmeye gidiyordu.
1: Ama erkek arkadaşı Ryan hayatta kaldı.
0: Ne?
1: Ve
0: hayır.
1: Üzgünüm bebeğim, hayatta kalabilmek için.
0: Ah işte medeniyet. Venus, Oregon ve nüfus 468.

0: Ne oldu?
1: Çok tatlılar.
0: Sakın Howard'ın abartılı doğum gününü kaçırdığın için üzüldüğünü söyleme.
1: Evet, üzüldüm. Çünkü o abartılı doğum günü Yunanistan'da. Evet.
0: Venus yerine neden Yunanistan'ı seçersin ki?
2: Merhaba, ben Shelley. Acılı biftek çorbamız, yaban mersini ve elmalı turtamız var. İçecek ne alırsınız?
0: Önce iki buzlu çay alalım. Vejetaryen yemek öneriniz var mı?
2: En iyi. Burada vejetaryen biri var.
3: Kerala sebze salatasını öneririm. Pastırma koymayız.
1: Tamam, harika olur.
0: Ben de ekstra peynirli, pastırmalı ve hindili bir tost alayım.
2: Elbette.
0: Teşekkür ederim.
1: Biraz sağlıklı şeyler yesen.
0: Bugün yıl dönümümüz.
1: Vay canına, yıl dönümleriymiş.
4: Bizim de sayılır yani. 2 yıl oldu.
1: Ben Eden, o da Neil.
4: Merhaba.
1: Ben Maya ve o da Ryan.
5: Siz kaç yıldır evlisiniz?
1: Evli değiliz, evli değiliz. 5 yıldır birlikteyiz.
6: 5 yıl olmuş. Parmağına yüzüğü takamadın mı? Ne bekliyorsun?
0: Şu anda yemeğimi bekliyorum. Biraz aksi değil mi?
6: Başka bir isteğiniz?
0: Ben hallederim. Evet, otobana nasıl çıkabiliriz acaba?
6: Arka yoldan.
1: Kayıp. Ödül $10,000. Jeff Morel.
2: Büyük bir finans şirketinde çalışıyordu. Aslında burada yemek yedikten hemen sonra ortadan kayboldu.
0: Umarım hindili tost yememiştir.
6: Yedi.
1: Pekala. Sorun ne?
0: Araba çalışmıyor.
1: Bir de anahtarı cebinden çıkarıp dene.
0: Mantıklı. Pekala.

0: Araba mı bozuldu?
1: Evet.
0: Ben Rudy. Tamirhanem hemen şurada. Evet, şarj dinamosu yanmış. Değişmesi gerekiyor.
1: Ne kadar sürer?
0: Parçayı Eugene'den getirmemiz gerekiyor.
2: Peki bu akşam halledebilir misiniz?
3: Bu akşam mı?
0: Çoktan kapanmıştır. Sabah ilk iş, Doggy'yi gönderirim. Öğleden sonra da takarız.
1: Yani geceyi burada mı geçireceğiz?
2: Yakınlarda kalabileceğimiz bir yer var mı?
0: Maalesef şu an otel tadilatta ama internetten kiraladıkları evleri var.
4: Neden bahsediyor? Joe Gracis adında yaşlı bir adam var. Bazen kiralıyor.
0: Ama av sezonu hariç.
4: Joe avlanmayı sever. Ağustos ayından aralığa kadar orada ama çok temiz tutar.
2: Peki.
1: Hayır. Hayır. Bu bir dümen. Bizi izlediğinizi gördüm.
2: Bir saniye izin verebilir misiniz? Lütfen. Ryan ne yapıyorsun? Dümen mümen yok.
1: Sence bu bir tesadüf mü? Tamirci lokantaya girerken bizi gördü. Birden bozuk bile olmayan arabamızı tamir etmek mi istedi?
2: Ryan bir saat önce neredeyse kaza yapıyorduk. Bozulmuş olabilir, tamam mı? Lütfen bu kadar şüpheci olma.
1: Sen de bu kadar saf olma.
2: Pekala Rudy. Harika olur. Minnettarız. Çok teşekkürler.
0: Doggy arabanızı tamirhaneye çeker, sonra da sizi bırakır.
4: 10 dakikaya kadar mesain bitiyor. Ben götürebilirim.
2: Gerçekten çok incesin. Teşekkür ederiz.
4: Ne demek? Bahşiş ver, iyilik bul.
1: Ne var?
5: Merhaba.
1: Merhaba.
5: Tanrı sizi özgür kılacak. Günahkar mısınız?
1: Hepimiz değil miyiz?

0: If you're stuck in the moment, no more where to go. And the light won't really shine today. Şey görünüyor. Sence elektrik var mı?
1: Muhtemelen yoktur. Çok teşekkür ederiz Şeri.
2: Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
3: Hoşça kal.
2: Kendine iyi bak.
1: Güle güle.
2: Bence otelden çok daha iyi. Sence nasıl? Bayımız mı?
1: Etrafa bir bakalım.
2: Hey, biraz eğlenelim mi?
1: Hadi ama. Buzdolabı çalışmıyor.
2: Vay, şuna bak.
1: Neye?
2: Sorun olursa diye bir telefon numarası.
1: Soğukken içelim madem.
2: Merhaba, ben Maya Lucas. Güzel evinizi kiraladık ve kısa sürede yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Aslında buzdolabı bozuk ve belki tamir etmesi için birini gönderirsiniz diye aramıştım. Bu gece burada kalıyoruz ve bana bu numaradan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.

0: korna sesi yok. Sabah 5'te gelen çöp kamyonu yok. Gece 2'de bağıran deli biri yok.
1: Çünkü 8 kilometre boyunca yakınlarda hiçbir şey yok.

0: Geçirdiğin en iyi 5. yıl dönümü olmadı mı?
1: Aslında en iyilerden biri diyebilirim. Hmm. Ne düşünüyorsun?
0: O motor yağına bulanmış Rudy yarın arabamı tamir etse iyi olur diye düşünüyorum.
1: Vay canına, çok tahrik oldum şimdi.

0: Çok tuhaftı.
1: Nereden geldi ki? Etrafta hiçbir şey yok.

0: Buranın sloganını öğrendim sanırım. Organ gibisi yok.
1: Şu an öyle.
2: Bu ev Woodstock'ta kamp yaptığımız yeri hatırlatıyor.
1: Randalt Vadisi'ndeki lüks kamp diyebiliriz.
0: Biliyor musun aklıma... Ne geldi?
1: Ne?
0: Biz de yaptığımız yürüyüşü ve o muhteşem gün batımını hatırlıyor musun? Teklif için mükemmel...
1: Maya, evlenmek istemediğini sanıyordum.
0: Ryan onu 5 yıl önce söylemiştim.
1: Evet, ama aksini de söylemedin.
0: Portland'daki işi alırsan benimle taşınacaksın değil mi?
1: Evet. Evet tabii ki.
0: Şehrin öneminin ve nelerden vazgeçtiğinin farkındayım. Benim için yaptığını da biliyorum.
1: Öyle mi? Biliyor musun?
0: Seninle yaşlanmak istediğimi biliyorum.
1: Bak ne diyeceğim. Seni şaşırtacağım.
0: Hı? Belki çok şaşırmam. Çünkü aklımda bir şeyler
1: olmaz.
0: Var.
1: Olmaz. Aslım spreyim nerede?
0: Eyvah.
1: Ne oldu?
0: Ryan sanırım çantana geri koymadım. Arabada kaldı.
1: Lanet olsun. Tamam. Senin suçun yok. Kontrol etmem gerekirdi. Aslında ön tarafta eski bir motosiklet var. Merkeze gidip arabadan alabilirim.
0: Daha önce motosiklet kullandın mı?
1: Evet, birkaç kez.
0: Ayrıca...
1: Ne?
0: Ben acıktım.
1: Hallederim.

0: Gördüğüm kadarıyla Howard Yunanistan'da epey eğleniyor.
1: Siz şimdi hangi ücra kasabadasınız?
0: Venus, Oregon. Küçük, şirin bir yer.
1: Tamam, bir işaret vermen yeter. Howard'a özel bir uçak ayarlatıp sizi almaya gelirim.
0: Biz iyiyiz, güzel vakit geçiriyoruz.
1: İşaret mi verdin yoksa düğmeye basayım mı Howard? Howard!
0: Sen dünden hazırsın değil mi? Debbie, kapatmam gerek. Seni seviyorum, usludur. Ryan! Ryan, motosiklet kullanamadığını biliyordum.

Ninni bebeğim ninni. Seni sallayacağım.

0: Ryan'ı aradınız. Lütfen mesaj bırakın.
1: O kız yine geldi. Sonra yine gitti. Bilemiyorum. Çok çok tuhaftı. Lütfen. Hemen gelebilir misin? Ne olur.

0: Benim rahine. Bu benim arabam. Arabada bir şey unutmuşum da. Tamam mı?
1: Önce araman gerekirdi.
0: Evet. Aramalıydım.
1: Seni araba hırsızı sanabilirdim.
0: Hey. Gidiyorum. Tamam mı? Anladım. İyi geceler Rudy.

0: saçmalıyorsun.
1: Doğru söylüyorum.
2: Fenaydı değil mi?
3: Evet. Hayır, tamam. Ne bekliyordun ki? Hayır, öyle değildi.
1: Hey, New Yorklu gelmiş.
0: Oo, New York. Ekstra peynirli, pastırmalı, hindi tostun nasıldı?
1: Harikaydı, çok peynirliydi.
4: Bize katılmak ister misin?
1: Var. Aa, hayır, teşekkür ederim. Dönmem gerekiyor.
3: Hadi ama bizimle bir şeyler iç.
1: Belki başka zaman. Size iyi geceler.
4: Kendini biz taşralılardan üstün sana görüyor ha?
3: Evet, sana demiştim.
1: Evet. İyi akşamlar. İki cheeseburger ve patates kızartması alabilir miyim? Birinde et olmasın lütfen.
5: Katili aynı yerde.
1: Kız arkadaşım vejeteryan.
3: Öyle mi dersin?
5: Evet, gerçekten öyle.
6: Larry.
3: Evet, tamam.
5: Evet, sen de eğlen.
3: Hadi.
5: Sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Aa, hayır, teşekkür ederim. Zaten gündüz almıştım.

0: ne yapıyorsun burada? Işıklar neden kapalı? Ne oldu?
1: Evde biri var.
0: Işıkları mı kapattılar?
1: Bilmiyorum.
0: Tamam, tamam. Gidip sigorta kutusunu bulayım.
1: Ren, dışarıda kimseyi gördün mü?
0: Hayır.
1: Tamam, sigorta kutusunun yerini biliyorum.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam, hadi. Hadi gel. Yanındayım. Buldum. Düzeldi. Ne oldu?
1: Orta duran biri vardı.
0: Emin misin? Karanlıktı.
1: Evet.
0: Emin misin?
1: Maske takmıştı.
0: Maske mi? Nasıl bir maske?
1: Bilmiyorum Ryan. Kocaman tuhaf gözleri olan ürkütücü bir maskeydi ve tam oradaydı.
0: Şimdi anlaşıldı. Gördüğün bu muydu?
1: Bilmem, belki ama ses de duydum.
0: Bir şey mi içtin?
1: Daha öncesinde içmiştim ama onunla bir ilgisi yok Ryan.
0: Sana ucube kardeşlerin malı ağırdır demiştim. Tamam mı? Hem yabancı bir evdesin. Zifiri karanlık. Ben de bir şeyler gördüğümü sanabilirdim. Sıkıldım ama bu saçmalıktan.
1: Ray. Ray. Kimmiş?
0: Şu kız.
1: Ne yapıyor?
0: Öylece duruyor. Bizi izliyor.
1: Tam göremiyorum. Maske mi takmış?
0: Bilmiyorum.
1: Ne yapıyorsun?
0: Buna bir son veriyorum.
1: Ryan. Ryan.
0: Derdin ne senin? Bir soru sordum. Defol. Böyle kaçarsın işte. Bir daha gelirsen polis çağırırım.

0: Korkutup kaçırdım, bir daha gelmez.
1: Ya gelirse?
0: Sadece garip genç bir kız, tamam mı? Sana zarar vermez.
1: Evet evet haklısın. Gecenin ikisinde tek başıma metroya binmiş biriyim ben.
0: Onu bile atlattın değil mi?
1: Evet.
0: Hadi. Çok açım. Bir şeyler yiyelim mi?
1: Tamam.
0: Gel hadi.

0: Yarını düşünüyordum da. Arabayı sabahtan alırsak belki gece Baker City'ye varmış oluruz.
1: Hı, güzel olur.
0: Değil mi?
2: Belki yüzündekileri temizlemek için biraz zaman ayırırız, ne dersin?
0: Yoksa bu hoşuna gitmedi mi?
2: Aynen öyle. Evet, evet, hiç hoşuma gitmedi.
0: Gel temizle o zaman.
2: Olabilir.
0: Tamam. İşte. Bunu hak ettim.
1: Senin kadar dağınık yiyen biri olamaz.

try to tell me. Thoughts they cannot.

0: yemeğin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
3: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
2: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
4: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
3: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Flex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Chain. Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
3: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
2: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat. Senin...

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: A101'de tazenin yıldızları. Limonun kilosu 109 lira 50 kuruş. Salkım domatesin kilosu 27 lira 90 kuruş.
4: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin İzinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde yeni sezonuyla 2 Temmuz Perşembe 23.30'da Beyaz TV'de.
8: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Sadece durulardım.
13: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo vallahi.
16: Sen de sadece Duru'la.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
20: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
21: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
20: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
21: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
22: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
23: Kapıyı aç.
24: Merhaba. Nasılsın?

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Trendyol.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net. ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
4: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.

0: şahane yaz festivalinin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Engin Can.
4: Dedeciğim.
3: Yoksa sen de mi bonus doldun?
4: Bonus kıllı.
3: Ne?
4: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
3: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
5: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
4: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
3: Yıkıldım şu an.
4: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

0: kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Gitmişler. Hadi.
1: Neden durdu?
0: Bizimle oyun oynuyorlar. Lanet olsun.
1: Buradan hemen gitmeliyiz. Kahretsin.
0: Maya. Motosiklet.

0: bak.
1: Lanet olsun. Benimki nerede?
0: Gidelim.

0: Bize bir silah lazım.
1: Buldum.
2: Avcı değil miydi?
1: Evet.
2: Bu kulübenin sahibi avcıydı. Buralarda bir avcı feyi olmalı.

0: Tünelin zemini yerden yüksek.
1: Ne?
0: Altında kanal boşluğu var.
2: Where the cattle roam around my little old love shack off.

0: kulübeye gideceğiz.
1: İyi oldu. Bileğin nasıl?
0: İyi, idare ederim.

0: Silah yok.
1: Şunu tutsana biraz. İyi, çoktan iyidir ha?

0: oldu?
1: Şunu tutar mısın biraz? Sen cama bak, ben kapıya bakacağım.
0: Buraya dikkatli ol.

İyi misin? Gel, gel buraya. Tamam geçti. Tamam geçti. Av tüfeği buldum. Bir sürü de fişek var.

0: biri verandada.
1: Kahretsin.
0: Yanımdan ayrılma.
1: Tamam.

0: İndirdim.
1: Nasıl? Ne demek indirdim? Öldürdün mü?
0: Evet. Evet. Evet. İşte bu. Evet. Vay canına. Pekala. Tamam.
1: Ryan.
0: Ne?
1: Maskesi nerede?
0: Bilmiyorum bebeğim.
1: Maskesi yok.
0: Hayır, hayır! Lanet olsun! Onu öldürdüm.
1: Bizi korumaya çalışıyordun, tamam mı? Bana bak, bana bak. Sen bizi korumaya çalışıyordun.

0: Git hadi, lütfen.
1: Seni burada bırakmayacağım.
0: Seni seviyorum.

0: 911 acil durumunuz nedir?
1: Alo. Saldırıya uğradık, bizi öldürmeye çalışıyorlar. Lütfen polis gönderin. Lütfen.
0: Hanımefendi sizi duymakta zorlanıyorum. Lütfen sizle konuşur musunuz?
1: Saldırıya uğradık, Venus'ta kiralık bir ev. Lütfen yardım edin, lütfen.
0: Neredesiniz? Adres verir misin?
1: Lütfen, Venus'ta kiralık bir ev. Lütfen.
2: Hanımefendi.
1: Lanet olsun.
2: Hanımefendi.
1: Evet, buradayım. Krizsizlik
0: sakin olmaya çalışın.
1: Kiralık. Alo.

Mini bebeğim mini, seni sallayacağım. Mini bebeğim ağlama.

Maya! Maya! Maya!

Şimdi yavaşça arkanı dön. Maya nerede? Kes sesini! Kes sesini dedim! Şu an seni öldürmemem için bana tek bir sebep söyle! Maya nerede? Hani ilk cinayet en zorudur derler ya. İkinci olacaksın.

0: beni duyuyor musun?
1: Maya?
0: Ryan.
1: Hey.
0: Bizi yakaladılar.
1: Hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Geçecek.

0: Özür dilerim. Çok üzgünüm.
1: Hayır, hayır. Hayır, senin suçun değil. Senin suçun değil. Tamam mı? Sakın.

0: Evlen benimle. Benimle evlenir misin?
1: Evet. Evlenirim tabii. Evet. Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira. Kimisi bulunmaz, ben
1: bilirim, ben bilirim. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
2: istikballe. 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman obseso.
6: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
2: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simül testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu için
1: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
3: Japan Di Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Geliyorum. Evet.
9: Harika.
10: Nasıl oldu?
8: Bakalım.
10: Hemen.
8: Hadi bakalım.
11: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Profil Odam X Large veya XX Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
7: Oh be!

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 79 lira 50 kuruş. Algida Spoonful 175 lira.
5: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
6: Allah aşkına neden?
5: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
6: Karnın doyar da ruhun aç.
5: Dört nala yaşıyoruz.
6: Tamamdır şaka mati.
5: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
7: Doyamadım pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
8: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
9: Migros hepimize iyi gelecek.
10: Geliyorum. Evet.
11: Harika.
10: Nasıl oldu?

0: bakalım.
1: Hemen.
2: Hadi bakalım.
3: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
4: Engin Can.
5: Dedeciğim.
4: Yoksa sen de mi bonus doldun?
5: Bonus kurulu.
4: Ne?
5: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
4: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
6: Nerede ne harcıyor bilin de dedim.
5: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
4: Yıkıldım şu an.
5: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
7: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Ne istiyorsunuz? Cevap verin! Bunu neden yapıyorsunuz?
10: Çünkü buradasınız.
9: Ha!

Ah!

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Neler oluyor? Ne var?
1: Bize dur emri verdiler. Programı bitirdiler. Beklentiyi karşılamadı dediler. Hedef 10 Mach'a ulaşmaktı.
0: 10 Mach 2 ay sonraki hedefti. Bugün 9 Mach testi var.
1: Şey, ama bu yeterli değil.
0: Kim demiş?
2: Tüm Amiral Kane.
1: İHA kovboyu. İHA programı için bütçemizde gözü var.
2: Kendisi testi ve programı bitirmeye geliyor.

Ama henüz gelmedi. Olmak mı istiyor? Biz de olmak yaparız.

0: Sakın unutma, hedef sınırımız olmak. 10.1 değil, 10.2 değil, olmak. Bu devam etmemize yeter. O bakışı sevmedim ben.
1: Tek bakışım bu.
2: Kontrol, Karayıldız konuşuyor. Sesin nasıl?
3: Karayıldız, gür ve net duyuluyor. Ya benimki?
2: Gür ve net. Kalkış için kontroller tamam.
1: APU hazır.
4: Sol motoru çalıştır. Sağ motoru çalıştır.
3: Çocuklar taksi. Taksi onayı verildi.
2: Red, burası Karayıldız. Alfa bilgisiyle taksi yapıyoruz.
5: Karayıldız, taksi onayı verildi. Biz 2-1. Rüzgar 2-1-0-10.
2: Tamam, yakıt derecesi iyi.
4: Kontrol onayladı.
2: Akü %95. Kabin basıncı iyi durumda.
4: Kontrol onayladı.
2: Kule, burası Karayıldız. Kalkışa hazırım. 6-0-0'a tırmanış için onay lütfen.
5: Karayıldız, piste, gökler de senindir.
6: Tüm Amiral Chester Kane.
4: Maverick.
3: Kane şu anda dış kapıda. İstersen vazgeç dostum.
4: Bunun sonunu getirirsen olacakları biliyorsun.
1: Asıl getirmezsem neler olur biliyorum.
2: Karayıldız kalkışa hazır.
3: Tüm ekip kalkışa hazır olun. Motorla başla.
7: Motor tamam.
8: Termal sistem aktif.
7: Yakıt tamam. Elektronik tamam.
8: Kontrol yüzeyi tamam.
4: Karayıldız kule konuşuyor. Kalkış onayı verilmiştir.
1: Pekala güzelim. Son bir kesinti.

0: 6.00 üstüne onay verildi. 3.5 mak açık.
1: 6.00 üstü onaylandı. 3.5 mak açık.
2: Tüm amiral. Tam vaktinde geldiniz.
3: Erkenciyim, sen de öylesin. Anlat bakalım.
1: Scramjet'e geçiyorum.

0: Amiral Kane şeyi soruyor.
1: Emrediyor.
0: Uçağı indir emri verdi.
2: Kontrol.
3: 5.4 Mach'tı.
0: Telsizde sorun var efendim. Yeryüzü eğilimi yüzünden. Dünya bombesi dediğimiz. Kahve ikram ettiler mi? Peki.
4: Yedi Mach'ta 8'i zorluyor.
0: Uçuş verisi.
5: Alınıyor. Veri olumlu.
6: Isı yükseliyor. Motor hala çok verimli. Çok iyi gidiyoruz.
4: 8.8 Mach. 8.9 Mach. 9 Mach.
0: Yaşayan en hızlı insan.

9-4. Yüksek hipersoniye az kaldı.

0: Ön cam çok ısındı.
1: Dış yüzey çok ısındı.
0: Hadi güzelim, biraz daha dayan. Az daha. Tatil.

0: yapma lütfen, yapma lütfen.
1: Biraz daha. Biraz daha. Aslanım.
0: Ah, şimdi yandık.
2: Çok yüreklisin Joystick Cowboy. Hakkını vereyim.
3: Lanet olsun.
0: Maverick. Maverick.

0: Maverick. 30 yılı aşkın hizmet. Savaş madalyaları, takdirnameler. Son 40 yılda 3 düşman uçağı vurmuş tek adamımızsın. Seçkin hizmet. Seçkin hizmet. Seçkin hizmet. Ama terfi alamıyorsun. Emekli olmuyorsun. Ölüme çok meydan okusan da ölmüyorsun. Şimdiye en az tümamiral olman gerekirdi. Veya bir senatör. Hala bu haldesin. Albay. Niye peki?
1: Hayatın gizemlerinden biri.
0: Dalga geçmiyorum. Sana bir soru sordum.
1: Ait olduğum yerdeyim.
0: Ama deniz kuvvetleri aynı fikirde değil. Hem de hiç değil. O test ettiğin uçaklar, albay, bir gün eninde sonunda pilotsuz uçacaklar. Pilotların uyuması, yemesi, işemesi gerek. Pilotlar emirlere karşı gelir. Tek yaptığın diğerleri için zaman kazanmak oldu. Gelecek geldi bile. Ve sen orada yoksun. Bu adama üst dışına kadar eşlik et. Kaldığı yere götür. Eşyasını toplayana kadar da bekle. Bir saat içinde Nord Island'a doğru yola çıkmış olsun.
1: Nord Island mı efendim?
0: Telefon müthiş bir zamanlamayla geldi. Senin kıçına tekme atmak üzere buraya geliş yolundaydım. Söylemesi zor geliyor ama. Sadece Yaradan'ın ve koruyucu meleğinin bildiği bir nedenle seni tapkanak geri çağırdılar.
1: Efendim?
0: Artık gidebilirsin, albay. Sonuç kaçınılmaz Maverick. Senin türün tükeniyor.
1: Olabilir efendim. Ama bugün değilim.

0: Albay Pete Maverick Mitchell. Namını almış yürümüş.
1: Sağ olun efendim.
0: İltifat etmiyordum. Ben Koramiral Bosimson, uçuş komutanıyım. Tümamiral Bates'i tanırsın.
1: Varlo komutanım, tekrar davet edilmek bana sürpriz oldu.
2: Onlara emir diyoruz Maverick. Sizin ortak bir yönünüz var, Cyclone. 88'de sınıf birincisiydi.
1: Aslında efendim ben ikinci bitirdim. Beklentileri karşılamak için.
2: Hedefimiz. Yaptırımları denen bir uranyum zenginleştirme tesisi çok uluslu bir NATO anlaşmasını ihlal ediyor. Burada üretilen uranyum bölgedeki müttefiklerimize doğrudan tehdit oluşturuyor. Pentagon bir saldırı timi oluşturup aktif hale gelmeden önce onu yok etme görevi verdi. Tesis bu vadinin sonundaki bir yeraltı yerleşkesinde. Tüm vadi GPS'te sinyal bozucularla ve karadan havaya füzelerle donatılmış. Az sayıda 5. jenerasyon savaş jeti ve bunlara ek olarak çok sayıda elde kalmış hava aracı var. Emektar F-14'ler bile var.
0: Antikalara bel bağlayan başkaları da varmış.
2: Görüşünüz nedir albay?
1: Evet efendim, normalde F-35'lerle çantada keklik derdim ama GPS sinyal bozucular var. Karadan havaya füze tehdidi de F-18'lere özel hazırlanmış lazer güdümlü saldırı. Yani bence bu iş... Nokta atışı 2 bomba. En az 4 uçak, ikili uçacaklar. O vadiden tırmanmak kolay değil. Tüm füzelerin hedefi olursunuz. Sağ çıksanız da... it dalaşı kaçınılmaz.
2: Bunları başarmaya yetecek deneyime sahipsin.
1: Bu farklı bir görev efendim. Hayır. Bu görevden herkes sağ çıkmaz.
0: Olur, var mı yok mu?
1: Tesis ne zaman aktif olacak?
2: 2 haftaya, belki daha erken.
1: F-18'de uçmayalı bayağı oldu. Ve diğer üçü için kimlere güvenebilirim bilmiyorum. Ama bir şekilde halledebilirim.
2: Beni yanlış anladın albay.
1: Efendim?
0: Senden uçurmanı değil. Öğretmeni istiyoruz.
1: Öğretmek mi efendim?
0: 12 Tapkan mezununu filolarından buraya getirdik. Senden en iyi 6'sını belirlemeni istiyoruz. Göreve onlar çıkacak. Bir sorun mu var albay?
1: Olduğunu biliyorsunuz efendim.
0: Evet. Bradley Bradshaw. Namı diğer Rooster. Onun babasıyla uçmuşsunuz galiba. Lakabı neydi?
1: Goose efendim.
0: Trajik bir olaydı.
2: Albay Mitchell kusurlu bulunmamıştı. Goose'un ölümü bir kazaydı.
0: Sence de öyle miydi? Oğlu da aynı fikirde mi yani?
1: Kusura bakmayın ama öğretmen değilim.
0: Ama Tapkan hocalığı yapmıştın.
1: 30 yıl önceydi. 2 ay sürdü.

0: Oraya ait değil.
1: Seninle çok açık konuşayım. Benim ilk tercihim değildin. Aslında listede bile yoktun. Oramiral Kazanski'nin özel talebiyle çağrıldın. Benim aslında Iceman'e büyük saygım vardır. Deniz kuvvetlerine yarayacak bir şeyin var sanıyorum. Ne olduğunu hiç bilemiyorum. İşi kabul etmeyebilirsin. Ama şunu iyi bil. Bu senin son görevin olacak, albay. Ya tapkan için uçarsın veya deniz kuvvetlerinde asla uçamazsın.
2: Üçünü tek sıra dizemezsin. $20.

0: Aa, kimleri görüyorum? Pete?
1: Penny? Burada ne arıyorsun?
0: Asıl bir soruyu sana sormalı.
1: Orası uzun hikaye.
0: Hiç sanmıyorum.
1: Evet ama...
0: Bu sefer de Penny kim attırdı?
1: Başka bir amiral.
0: Hiç şaşırmadım.
1: Bana kızgın mısın?
0: Ah Pete. Kıssam da uzun ömürlü olmuyor. Mesele de bu. Ha. Ama şunu söyleyeyim. Seninle North Island'da asla karşılaşmayacağıma emindim.
1: Ne zamandır buradasın?
0: Buraya alalı 3 yıl kadar oldu.
1: 3 yıl mı?
0: Hı-hı. Evet. Sen başka bir amirale atarlanıp çöle yollandıktan hemen sonra.
1: 3 yıl oldu mu?
0: Başın büyük belada olmalı. Kendi rızanla geldiğini sanmam. Neyse. Bir yolunu bulursun.
1: Hayır, bence başka şansım yok.
0: Yapma Pete. İlk günden beri hep aynı laf. Beni F-18'e gezmeye götürdüğünde de öyle demiştin. Hmm. Sonra bir de baktık. Bosna'ya tayinin çıkmış. Sonra Irak'a. 2 savaşta da. Başını derde sokarsın. Iceman birilerini arar ve yeniden uçmaya başlarsın.
1: Penny, bu sefer farklı.
0: Pete, inan bana. Şu an öyle görünebilir. Ama bir biçimde ayağı yanmış tazı gibi uçağına biner gidersin.
1: Penny.
0: Çok geç.
1: Ne?
0: Saat kaçta çıkacağımı soracaktın. Ben... O bakışı atma bana.
1: Sana bakış atmıyorum. Yemin ederim.
0: Seninle sonumuz hep aynı oluyor. Bu sefer başlamayalım.
1: Tamam.
0: Hı, tamam.
1: İyi görünüyorsun.
2: Çok sağ ol dostum.
1: Bir şey mi kaçırdım? Kadına veya donanmaya saygısızlık eden, telefonu bara bırakan...
0: Herkese içki ısmarlar.
1: Herkese mi?
0: Maalesef kural kuraldır. Neyse ki vakit erken.
3: Hadi ama!
4: Kimler gelmiş kimler? Phoenix olmasın sakın. Hani biz seçkin pilotlardık? Baksana, herkese davetiye gitmiş.
5: Çocuklar, bu arkadaş Bagman.
4: Hangman.
5: Her neyse işte. Kendisi aktif görevde havada uçak düşürmüş yegane donanma pilotudur.
4: Şımartma.
5: Şu da var. İndirdiği pilot Kore Savaşı'ndan kalma bir tarihi eserdi.
6: Soğuk savaş.
7: Savaş farklı. Yüzyıl aynı.
6: Bu yüzyıldan değil.
2: Arkadaşların kim?
7: Payback. Fanboy.
5: Selam Coyote.
8: Selam.
5: O da kim?
2: Kim de kim? Sen ne zaman geldin?
8: Ben baştan beri buradaydım.
4: Hayalet uçak pilotu gibi.
8: Kesinlikle. Aslında silah sistemleri subayı.
4: Şakadan da anlamıyor.
5: Sana ne diyorlar?
8: Bob.
7: Hayır, kod adın ne?
8: Bob.
5: Bob Floyd. Arkama sen mi geçeceksin? Lemur'dan mısın?
8: Öyle galiba, evet.
5: 9 top Bob. 3 gene al.
8: Olur.
4: Beni hayatım.
5: Evet.
4: İhtiyara 4 tane daha yaz.

0: Türkiye'ye döndüğünü böyle mi öğrenecektim?
1: Evet, sana sürpriz yapayım dedim. Hı.
0: Bu da sana sürpriz oldu.
1: Seni görmek güzel.
0: Seni görmek de öyle. Al bakalım.
2: Teşekkürler. Sağ olasın babalık.
3: Kalabalık olmadan hesabı kessen nasıl olur?
2: Bradshaw. Gözlerime inanamıyorum.
1: Hangman, seni çok iyi gördüm.
2: Zaten iyiyim Rooster. Çok iyiyim. Aslında gerçek olamayacak kadar iyiyim.
4: Aranızda bu özel birlik olayını bilen var mı?
2: Hayır, görev görevdir. O beni bozmaz. Asıl merak ettiğim takım lideri kim olacak? Bir de beni takip edecek yeteneği kim sahip?
1: Hangman senin liderliğinde ancak mezara gidilir.
2: Senin liderliğinde de ancak yakıt biter. Sen de böylesin işte Rooster. Koltuğa şöyle bir kurulur, sadece beklersin. Doğru an gelsin diye. O da hiç gelmez. Bayılıyorum bu şarkıya.
0: Şey hiç değişmemiş.
1: Hayır, hem de hiç.
5: Şunlara bak. Çok fazla rütbeli.
4: Onlar Harvard, Yale, Omaha. Bu da lanet Fritz.
5: Bu nasıl görev böyle?
0: Sormamız gereken soru o değil. Buradaki herkes işinde uzman. Bunlar bize ne öğretecekler ki? Yetersiz bakayım.
4: Mümkün değil.
0: Hey çocuklar, gelin. O para yetmez.
3: Yarın gelip nakit öderim, olur mu?
0: Üzgünüm. Kural kuraldır Pete.
3: Gerçekten mi?

0: Güverte hazır ol!
1: Günaydın. Özel Eğitim Birliği'ne hoş geldiniz. Oturabilirsiniz. Ben Tümamiral Bates, Deniz Eğitim Komutanı. Sizler Tapkan mezunlarısınız. Seçkinler. En iyi pilotlarsınız. Ama o mazi oldu. Düşmanın 5. jenerasyon avcıları çıtayı çok yükseltti. Henüz fazlasını bilmiyoruz ama teknolojik üstünlüğün artık bizde olmadığı kesin. Zafer uzun zamandır ilk defa uçağı kullanan erkek ve kadın pilota bağlı. Yarınız elenecek. Biriniz görev lideri seçilecek. Seçilmeyenler hazırda bekleyecek. Eğitmeniniz bir Tapkan mezunu. Gerçek hayatta ileri tecrübeye sahiptir. Aynını sizden bekliyoruz. Kahramanlık destanları yazdı. Ve bu programın yetiştirdiği en iyi pilotlardan biri sayılmaktadır. O burada size yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi öğretecek. İşte Albay Pete Mitchell. Kod adı Maverick.
2: Günaydın. F-18 uçuş kitabı. Uçağınız hakkında bilmenizi istedikleri şeyleri yazar. Eminim kitabı baştan sona biliyorsunuzdur.
3: Aynen öyle.
4: Kesinlikle.
5: Evet, biliyoruz.
2: Düşmanınız da bilir.
3: İşte başlıyoruz.
2: Düşmanın bilmediği şey sınırlarınız. Onları görmek istiyorum. Sınayacağım. Zorlayacağım. Bildiğinizi sandığınız o şeylerle başlayacağız. Neymişsiniz bir görelim.
6: Rooster. Bradley. Payman Bradshaw.
7: Emredin efendim.
2: Böyle yapmayalım.
7: Beni eleyecek misiniz?
2: O sana bağlı, bana değil.
7: Peki gidebilir miyim?

0: Günaydın havacılar. Albayınız konuşuyor. Temel savaş tatbikatı yapacağız.
1: Bildiğiniz gibi bugünkü konumuz it talaşı. Sadece silah, füze yok. Alt irtifa sınırı
0: 5000 fit altına inmeyeceğiz.
1: Takım olarak çalışıp beni vuracaksınız. Yoksa...
2: Yoksa ne efendim?
0: Yoksa ben sizi vuracağım.
1: Ekipten birini vurursan ikisi de kaybeder.
3: Arkadaşa tevazu öğretelim.
4: Hiç merak etme.
2: Efendim şuna biraz renk katsak mı?
0: Ne öneriyorsun?
2: İlk vurulan 200 şınav çeksin mi? Ne dersiniz?
5: Çocuklar.
2: Biraz fazla olmadı mı?
6: Egzersiz yapınca tam yapmalı efendim.
1: O zaman anlaştık beyler. Hava başlasın. Hadi dal ve indir.
7: Ben boyunu görüyor musun?
6: Radara göre önümüz açık. Arkada bir yerde olmalı.
1: Abartma Merik. En azından ilk günümüzde kovulmayalım.
8: Düşman, düşman, düşman. Mev geliyor. Sola kır.
2: Sola kırıyorum.
0: Beybek, kanat pilotun nerede?
9: Ruhsun, neredesin?
10: Seni korurum. Geliyorum. Biraz dayan, dayan biraz.
9: Çabuk ol dostum, çabuk.
10: Beybek, sağ kır.
9: Sağ kırıyorum.
1: Ruhsun hayatınızı kurtardı çocuklar. Ama bedelini ödeyecek.
10: Bu sefer olmaz ihtiyar.
1: Duruşa gelme Mevlik.
9: Rooster çok alçaldın. Yüksel alt sınıra dayandın.
11: Çarpacak.
9: Daha olamaz.
1: Gördüm seni.
2: Aşağı. 109. Alçal. 110.
3: Şınavı biz çekmeliydik.
12: Ama çekmiyoruz. Rooster hakkında bir şey öğrenmiş oldun.
2: Hey, biz dönene kadar piste göz kulak ol, tamam mı?
13: Hadi
2: hey,
13: çok güzel, çocuğu bekletmeyin.
1: Vurdum seni. Uçurdum.
10: Olamaz.
2: Selfie çekmek eğlenceli değil mi?
3: Baksana Felix, babın tam açılımını millete söylesek mi?
14: Robert dışında yani.
15: Sazan olma bab. Ona niye Hikmen diyoruz biliyor musun?
14: Dur bir şey buldum.
3: Bebek arka bagajda.
9: Lanet olsun.
1: Merhaba havacılar. İlk savaşı.
14: Tamam Felix, şu herifi atla.
3: Arkanı kolla Felix.
9: Sağ kır.
15: Sağ kırıyorum.
1: Nereye gidiyor?
15: Bunun huyu böyle dostum. Basar gider kana kalırsın.
1: Kanat adamını terk et. Bu stratejiyi bayağıdır görmedim.
10: Sana adam dedi Phoenix. Bu lafı yiyecek misin?
15: Sana da adam demedikçe alınma. Konuş benimle bak. Mermit nerede?
9: Tanrım uçağı çevirip geldi bile.
15: Koru beni Hangman.
10: Bu sizler için gelsin. Bizim orada fosil böyle görülür.
1: Pekala Hangman. Sana bir ders verelim. Vuruldun Phoenix.
15: Kahrolasıca.
1: İşte bu kadar.
10: Hadi bakalım. Göster kendini.
1: Gel kendin gör.
10: Elveda kötülük. Hangman geliyor.
1: Evet, iyisin. Hakkını vereyim.
14: Lanet olsun.
10: Phoenix, onu göremiyorum. Yakın mıyım? Phoenix.
15: Geberdim yağlık.
2: Ahirette görüşürüz, Bekmen.
14: Nerede bu ya, nerede bu?
1: Vurdum gitti.
2: 79. İl. 80. İl.
1: Hadi bakalım, 80. Sıradaki.
3: Tamam vuruldum.
2: 51. 52.
14: Hey Rooster, özel bir soru sorabilir miyim?
10: Nasılsa soracaksın.
14: Mevlik'le aranızdaki olay nedir? Sanki biraz dengeni bozdu.
10: Seni hiç ilgilendirmez. Nerede bu adam?
1: Ben hep buradaydım.
14: Yok artık be.
1: Şimdi görüyor musun? Hadi şu işi bitirelim.
10: İt dalaşı.
14: Bunların olayı ne be?
1: Pekala. Bizi bu duruma soktun. Peki şimdi nasıl çıkacaksın?
10: İstediğiniz zaman pes edebilirsiniz.
1: Ne kadar alçalmak istersin?
10: Sizin kadar alçalabilirim efendim. Bunun bir anlamı olmalı.
1: Geçmişi geride bırakalım. Her ikimiz de.
10: Buna inanmak istiyorsunuz değil mi?
1: Alt irtifa 5000 çocuklar. Sınıra geldiniz.
15: Çarpacağız.
1: Senin stratejinle yere çakılacağız. Hamleni yap.
15: Çarpacağız. Çarpacağız. Çarpacağız.
16: Türkiye'nin
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Engin Can.
13: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
13: Bonus kıllı.
7: Ne?
13: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
16: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
13: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
7: Yıkıldım şu an.
13: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
17: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde.

0: Bosch FlexDoor buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
12: Siparişiniz. Ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
2: Yeğenim ne istiyor başka?
3: Gitar.
2: He. Bir küçüğü var mı acaba?
3: Ukulele.
1: Ufak ufak başlar.
3: Gitar.
1: Akses'li düşünelim, harcarken kazanalım.
4: Sen de Akses'li ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel. Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
10: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
11: Ama bir mucizeye gerek var.
10: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
11: İşte bu Fairy mucizesi.
10: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde ha.

0: siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
2: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
5: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
4: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
3: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
6: Bugün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
7: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Koçak'la festival

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Peki şimdi nasıl çıkacaksın?
2: İstediğiniz zaman pes edebilirsiniz.
1: Ne kadar alçalmak istersin?
2: Sizin kadar alçalabilirim efendim. Bunun bir anlamı olmalı.
1: Geçmişi geride bırakalım. Her ikimiz de.
2: Buna inanmak istiyorsunuz değil mi?
3: Alt irtifa 5 metrik çocuklar. Sınıra geldiniz.
4: Çarpacağız.
1: Senin stratejinle yere çakılacağız. Hamleni yap.
4: Çarpacağız. Çarpacağız. Çarpacağız. Çarpacağız.
1: Şimdi oldu. Düşünme, yat.
5: Hayır, o sıra dama ucunda. Alçal indir.
1: Ama çok alçak. Çok geç. Fırsatı kaçırdın. Vuruldun. Ben dalışı bırak.
2: Lanet olsun.
1: Anca bu kadar ustas.
6: Onda'ya git. Şınav çektirsin.
7: Tamam, bu kadar yeter. Rooster, bu kadar yeter evladım.

0: Alt irtifa ihlali, emre itaatsizlik. Kendini kovduracak mısın?
1: Sen onu merak etme.
0: Bak, ben bu görevi istiyorum. Ama sen kovulursan Hangman'le uçmak zorunda kalırız. Anlat bana, o saçmalık da neydi?
1: Başvurumu geri çekti.
0: Neyi? Kim?
1: Maverick. Deniz Harp Okulu başvurumu geri çekti. 4 yılıma mal oldu.
0: Bunu niye yapsın?
2: Alt irtifa sınırı yerin 5000 feet üstündedir. Bu sadece pilotlarımızın değil, uçaklarımızın güvenliği için de önemlidir. 5000 feet sadece bir kural değil, bir kanundur ve yer çekimi gibi sabittir.
3: Görevde alt irtifa sınırı daha alçak efendim.
2: Ve ben onaylamadan asla değiştirilemez. Özellikle tatbikatın orta yerinde. Peki o kobra manevrana ne demeli? Üçünüzü de öldürebilirdin. Öyle saçmalıkları bir daha görmeyeyim.
4: Sence orada o ekibe ne öğrettin albay?
3: Pek iyi değiller efendim. Öğrenecekleri çok şey var.
2: Onlar dünyanın en iyi savaş pilotları albay.
3: Kariyerleri boyunca bu lafı duydular. Yüksek irtifadan bomba attılar. İt dalaşına girmediler. Bu görevin doğası gereği daha önce karşılaşmadıkları ne kadar...
2: Bak, 3 haftadan az vakit var. Takım olarak savaşmayı öğret. Ve hedefe saldırmayı.
3: Ve eve dönmeyi. Sağ salim dönmeyi efendim.
2: Her görevin bir riski vardır. Bu pilotlar bunu kabul etti.
3: Ben etmem efendim.
2: Bugünden itibaren her sabah eğitim planını bildireceksin yazılı olarak. Ve benim onayım olmadan hiçbir şey değişmeyecek.
3: Alt irtifa dahil mi?
2: Özellikle de alt irtifa, albay.
3: Efendim?
2: Nedir bu?
3: Alt irtifa sınırını alçaltma talebi. Görev parametrelerine uygun bombalama için.
4: Zamanlama konusunda bir felaketsin albay.
5: Hey Coyote, şuna bir baksana.
6: Adam efsane ya. İşte orada.
5: Hayır. Yanındaki. Sana tanıdık geldi mi?
6: Bakın kim var.
5: Bradshaw. Bir yaşıma daha girdim.
3: Merhaba, Theo. Kocaman olmuşsun.
7: Selam be.
3: Emilia?
7: Biliyorum, biraz büyüdüm.
3: Evet.
7: Bar 5'te açılıyor.
3: Hayır, ben borcumu ödemeye geldim.
7: Anne!
3: Baban nasıl?
7: Eşiyle birlikte Hawaii'de. Anne! Mevin sana borcu varmış.
0: Yok, hiç sorun değil.
3: Israr ediyorum.
0: Teşekkür ederim albay. Hesabını kapatıyorum.
7: Albay mı? Hala mı?
3: Bol madalyalı bir albay.
0: Ödevini bitir. Tekneyi götüreceğiz.
7: Ben gidemem.
0: Gidemem de ne demek şimdi?
7: Yarın sınav var, çalışmam lazım. Daha bugün haberim oldu.
0: Onu tek başıma yüzdüremem.
7: Motoru kullanırsın.
0: Tersaneye onun için götürüyoruz.
7: Motoru tamir ettirmeye.
3: Yardım edebilir miyim?

0: Yardım ettiğin için sağ ol.
1: Yardım ettim mi bilmiyorum.
0: O bakışı atma.
1: Hangi bakışı?
0: O bakışı. İyi akşamlar Pete.
1: İyi akşamlar Penny.

0: Zaman, en büyük düşmanınız. Görevde birinci aşama, vadiye girip iki uçaklı takımlarla saldırı. Şu dar vadi boyu uçup hedefe varacaksınız. Bölgeyi radar güdümlü karadan havaya füzeler koruyor. SAM'ler ölümcüldür. Ama gökyüzünü korumak için tasarlanmışlar. Altlarındaki kanyonu değil.
1: Düşman kimsenin altlarından uçacak kadar aklını yitirmediğini biliyordur.
0: Ben de sizi bunun için eğiteceğim. O gün irtifanız 100 fit olacak. En fazla. Bunun üstüne çıkarsanız radara girersiniz. Ve bitersiniz. Hızınız saatte 600 knot olacak. En az. Varış süresi 2,5 dakika. Çünkü yakındaki üste 5. jenerasyon avcı uçakları bekliyor. Sizdeki F-18'lerle bir çatışmada ölürsünüz. O yüzden buraya girip, hedefi vurup, o uçaklar sizi yakalamadan uzaklaşmak zorundasınız. Yani burada zaman en büyük düşmanınızdır. Navigasyon sisteminizde vadi simülasyonu var. Bu vadiyi yüksek hızda geçerken düşmanın SAM füze radarına girmemek zor olacak. Ne kadar sert dönerseniz yer çekimi gücü bedeninizde kat be kat yoğunlaşır. Ciğerleriniz sıkışacak. Beyninize kan gitmeyecek. Bu da karar ve etki sürenizi etkileyecek. Bugün size fazla yüklenmeyeceğiz. Alt sınır 300 fit. Hedefe varış 3 dakika. Bol şans.
2: Hedefe 1 dakika 30 saniye. 2 saniye gerideyiz. 480 knot açık.
3: Hızlanmalıyız Koyotir.
4: Anlaşıldı. Hızlanıyorum.
3: Lanet olsun.
0: Neden öldüler?
5: 300 fit sınırını ihlal ettik. SAM'lere hedef olduk.
0: Hayır. Onlar neden öldü?
6: Yavaşladım ve onu uyarmadım. Benim hatam.
0: Neden takımınla iletişim kurmadın?
6: Hedefe odaklanmıştım.
0: Acılı aileye verecek nedenin var mı?
6: Yok efendim.
0: Neden vadi dönüşünü yapmadın? Araziyi derste gördük. Bana anlatma. Ailesini anlatırsın.
7: Hangman yavaşla. Kanyon iyice daraldı.
8: Reddedildi Payback. Hızını artır.
7: Çok hızlı gidiyorsun dostum.
8: İyi. Hedefi erken tuttururuz.
7: Yavaşla be lanet olası. Rotada kalamıyorum.
9: Duvara çarpacaksın. Dikkat dikkat dikkat.
0: Neler oldu?
1: Olabildiğince hızlı gittim. Ölüm kalım meselesiymiş gibi.
10: Ve takımını tehlikeye attın. Kanat pilotun öldü.
1: Bana yetişselerdi.
11: Rooster, 20 saniye gerideyiz. Başaramayacağız.
12: Bir şey olmaz. Hızımız iyi.
11: 500 knot'a çıkıyoruz.
12: Reddedildi Yale. Bu hızla devam.
11: Rooster, geç kalıyoruz.
12: Ama hayattayız. Arayı düzlükte kapatırız.
11: Başaramayacağız.
12: Sen bana güven. Bu hızla devam. Başaracağız.
0: Neden öldünüz? Sen takım lideriydin. Sen ve takımın neden öldünüz?
5: Efendim, hedefe ulaşabilen tek pilot.
0: Bir dakika gecikti. Düşman uçağına gelip kendini vurma vakti tanıdı ve öldü.
10: Nereden biliyorsun?
1: Yeterince hızlı uçamıyorsun. Kaybedecek tek saniyen yok.
10: Ama hedefe ulaştık.
0: Ve üstün nitelikli düşman uçağı dönüş yolunda seni avlayıverdi.
10: İt dalaşına gireriz o zaman.
0: Beşinci jenerasyon avcıya karşı.
10: Tabii, bir şansımız var.
0: F-18'de mi?
10: Önemli olan uçak değildir efendim. Pilottur.
0: Kesinlikle.
10: Başka taktikle de başarılır.
1: Gerçekten anlamıyorsun. Bu görevde ya adam gibi mevrik tarzı uçulacak ya da oradan geri dönülmeyecek. Gücendirmek istemedim.
13: Ama niyeyse hep gücendiriyorsun.
1: Eleştiri olarak alma ama çok geri kafalısın. O kadar.
0: Teğmen.
1: Çatışmaya gidiyoruz oğul. Canlı hiçbir pilotun görmediği cinsten. Hatta onun bile. Bence geçmişi kurup durma artık.
10: Bu da ne demek şimdi?
0: Rooster.
1: Maverick'in onun babasıyla uçtuğunu siz de biliyorsunuz
0: Teğmen,
1: değil mi?
0: Teğmen, bu kadar yeter.
1: Maverick de uçarken bunun babası...
14: Teğmen, sana yeter dedi. Tamam.
1: Sorun yok, sorun yok.
0: Uzatmayın.
1: O bu göreve uygun değil.
0: Uzatmayın.
1: Biliyorsun. Haklıyım biliyorsun.
0: Dağılabilirsiniz.

0: Nüksette ha?
1: Henüz bilmiyoruz. Yapabilecekleri bir şey yok. Konuşmak bile onun için çok zor.
0: Sera, çok üzgünüm.

Or amiral. Kanat pilotum nasıl? Lütfen, beni merak etme. Senin için ne yapabilirim? Pekala. Rooster hala yaptığım şey için bana kızgın. Zamanla nedenini anlayacağını sandım. Affedeceğini umdum. Göreve 3 haftadan az kaldı. Çocuk hazır değil. Benden öğrenmek istemiyor. Ice, lütfen. Benden birini daha ölüme göndermemi isteme, lütfen. Onu göndermemi isteme. Beni gönder.

0: Ben öğretmen değilim. Ben savaş pilotuyum. Donanma pilotuyum. Mesele ne olduğum değil, kim olduğum. Bunu nasıl öğreteyim? Öğretebilsem bile Rooster bunu istemiyor. Donanma da istemiyor. Geçen sefer bu yüzden attılar. Burada olmamın tek nedeni sensin. Onu bu göreve yollarsam eve dönemeyebilir. Göndermezsem de beni asla affetmez. Her durumda onu sonsuza dek kaybederim. Biliyorum. Biliyorum.
1: Donanmanın mevki ihtiyacı var. Çocuğun mevki ihtiyacı var. Seni bunun için istedim. Sen bunun için hala buradasın.

0: Sağ ol Ays. Her şey için.
1: Son bir soru. En iyi pilot kim? Sen mi, ben mi?
0: Bu güzel bir an. Bozmayalım.

0: Efendim?
1: Neler oluyor?
0: İt dalaşı futbolu. Hücum ve savunma hepsi bir arada.
1: Kim kazanır?
0: Galiba skor tutmayı bıraktılar efendim.
1: Bu birlik henüz eğitimini tamamlamadı. Her dakika önemli albay.
0: Evet efendim.
1: O zaman niye burada oyun oynuyoruz?
0: Takım oluştur dediniz efendim. Alın size takım.

0: Gideyim mi? Emilia dönmeden önce yani.
1: Bu gece bir arkadaşında kalacak.
0: Ha, güzel. Emilia'ya sen daha da yakınlaşmışsınız son gördüğümden beri.
1: Evet. Evet,
0: nasıl yakınız. İdare ediyorsun?
1: Şey, hazır olmasa bile her konuda özgürlük istiyor.
0: Sence kime çekmiş bilemedim.
1: Galiba şunu öğrendim. Ona güvenmem gerek. Arada hata yapmasına izin vermeliyim.
0: Bu zor bir karar.

0: Rooster'la sorun nedir?
1: Deniz Harp Okulu başvurusunu geri çektim. Kariyerine geç adım attı.
0: Neden?
1: Annesi uçmasını hiç istemedi Goose'u olanlardan sonra. Ölmeden önce bana söz verdirdi, öyle...
0: Rooster bunu biliyor mu?
1: Bunun için benden her zaman nefret etti. Annesinden de etmesin.
0: Bu zor bir karar.
1: Kaybettiği babası olmak istedim. Sadece... Keşke daha iyi yapabilseydim. Asıl nedeni şu. Hazır olmadığını düşünmüştüm.
0: Peki şimdi hazır mı?
2: Anne ben geldim.
3: Bu gece Karen'larda kalmayacak mıydın?
2: Karen hasta. Bir sürü ödevim var.
1: Gitsem iyi olur.
0: Gitsen iyi olur.
3: Yemek yedin mi peki?
2: Yemedim. Dışarıda yedin mi?
3: Hayır, yemeyelim. Bir şeyler hazırlarım. Birazdan iniyorum.
0: Dur oradan çıkma. Ha, bak, ona iyi örnek olmalıyım. İlk randevuda eve erkek atılır mı?
1: İlk randevumuz değil ki.
0: Ne dediğimi anladın.
1: Tamam. Peki. Ama bir daha pencereden çıkmayacağım.
0: Belli olmaz.
1: Hayır, bence değil. Seni bir daha terk etmeyeceğim.
0: Çok konuşma. Hadi git buradan.

0: Kalbini tekrar kırma.
1: Günaydın. Hedefiniz olan uranyum zenginleştirme tesisi faaliyete daha erken geçiyor. Ham uranyum 10 gün içinde tesise getirilecek. Sonuç olarak görev erkene çekildi. Bir hafta. Vadinin radyasyona maruz kalmasına engel olmak için.
2: Efendim, kimse alçak irtifada başarılı olamadı.
1: Yine de görev tamamlanacak. Albay.
3: İkinci aşamaya hazırlanmak için bir hafta var. Görevin en tehlikeli aşaması. Dik dalışla ani baskında vurup kaçacağız. Ve bize en az iki mucize lazım. İkili F-18 takımı yakın kanat uçuşu yapacak. Takım çalışması. Görevin başarısı ve hayatta kalmanız uçakların kusursuz koordinasyonuna bağlı. Bildiğiniz gibi bu tesis iki dağ arasında. Son etapta hedefe doğrudan ve dik dalışla yaklaşacaksınız. Bu mümkün olan en alçak irtifada uçmayı ve tek muhtemel saldırı açısını sağlayacak. Hedefinizin isabet alanı 3 metreden çok daha dar. Çift pilotlu uçak hedefi lazerle işaretleyecek. İlk ikili açıktaki havalandırma deliğinden lazer güdümlü bombayla reaktöre ulaşacak. Bu ikinci ikiliye alan açacak. Bu birinci mucizeydi. İkinci ekip öldürücü atışı yapacak. Ve hedefi yok edecek. Bu da ikinci mucizeniz. Ekiplerden biri hedefi vuramazsa...
4: Iskaladık.
3: Görev başarısız olur.
5: Lanet olsun.
3: Çıkışta daha çarpmamak için dik bir yüksek G tırmanışı yapılacak.
6: O hızda dik tırmanış en az 8 G kuvvet eder.
3: 9 en az.
7: F-18'lerin gövdesi en fazla 7.5'a dayanır.
3: Bu kabul edilen limit. Sağ çıkmak için fazlasını başarmalısın. Uçak gövdesini yamultmak pahasına. Öyle hızlı tırmanacaksın ki ağırlığın 900 kilo olacak. Kafatasın omuriliğine basacak. Ciğerlerin üstüne bir fil oturmuşçasına sıkışacak. Bilincin kapanmasın diye büyük mücadele vereceksin. Şurası en savunmasız olduğunuz yer. Orası

0: Tabut köşesi. Daha bir şekilde çakılmadığınızı varsayalım. Tüm hızınızı kaybederek düşman radarına doğru tırmanacaksınız. Birkaç saniyede düşman semlerinin hedefi olacaksınız. Daha önce G gücüne maruz kaldınız ama bu seferki sizin ve uçağınızın kırılma noktası olacak.
1: Efendim, bu görev başarılabilir mi?
0: Bu sorunun cevabı kokpitteki pilota bağlı.
2: Konuş benimle bağlı.
3: Hedeften 12 saniye gerideyiz. Acele edelim. Çabuk, çabuk.
4: Tamam, arkamdan ayrılmayın.
3: Nasıl? Bu da kim?
5: Mavi takım, radara girdiniz.
3: Lanet olsun Mevlik bu.
2: Bunun burada ne işi var?
5: Sizi durduracak düşman pilotuyum. Mavi takım, ne yapacaksınız?
3: 20 mil solunda saat 10 yönünde kapanmalı Z700 lat.
5: Karar senin, ne yapmak istiyorsun?
2: Devam etmek, çok yaklaştık. Hedefte kal.
3: Kuzeye doğru yöneldi. Sert tırmanışa hazır.
2: Yazerlemeye hazır olman.
3: Tamam, hoş bende.
5: Mavi takım, düşman hala yaklaşıyor.
3: Tırmanıyorum.
2: Hedef göründü.
5: Lazerim nerede Bob?
3: Odaksız. Oturmadı. Üzgünüm, kilitleyemedim.
5: Vakit yok. Bombayı bırakıyorum.
3: Kahretsin, vuramadım.
5: Kilitlendim.
3: Mevlik füzesini bize kilitledi.
2: Yapma, işimiz bitti.
5: Mavi takım, kaybettiniz. Burnunu düzelt Coyote.
6: Coyote cevap ver.
5: Coyote kanatları düzelt. Lanet olsun G kilidine girdi.
6: Coyote.
2: Yere çakılacak.
5: Peşinden gidiyorum. Hadi kenetlen. Kendine gel artık.
6: Coyote.
5: Hadi Coyote toparlan. Coyote hadi çabuk, lanet olsun Coyote.
2: Yüksel.
5: Coyote sen iyi misin?
7: İyiyim ben.
5: Güzel. Bugünlük bu kadar yeter.
2: Direkten döndü.
5: Tam köşeden.
3: Koş sürüşü. Phoenix bizim sol motor yanıyor.
2: Tırmanıyorum. Hız kesiyorum. Sol motor yakıt kesildi. Yangın söndürülüyor.

0: Phoenix ve Bob bu gece hastanede gözlem altında tutulacak. İyileşecekler.
1: İyi bari. Hiç kanat pilotu kaybetmedim.
0: Şanslısın. Uzun yıllar uçta gör. Başkaları da olacak.
1: Senin için kolay tabii. Karın yok. Çocuğun yok. Çakılsan yas tutacak kimsen yok.
0: Eve dön. Biraz uyuyalım.
1: Harp okulundan başvurumu niye çektin? Neden bana engel oldun?
0: Hazır değildin.
1: Ne için değildim?

0: Senin gibi uçmak için mi?
1: Hayır. Kuralları unutmaya, içgüdülerine güvenmeye, düşünmeyip yapmaya. Yukarıda düşünürsen ölürsün, inan bana.
0: Babam sana inanmıştı. Ben aynı hataya düşmem.
2: Maverick.

0: Neler hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Biraz izin al. Ne kadar istersen.
1: Teşekkür ederim efendim ama vakit yok. Görev için...
0: Eğitimi ben devralıyorum.
1: Efendim?
0: Bu işi istemediğini ikimiz de biliyoruz.
1: Ama hazır değiller.
0: Görevini onlara hazır etmekti.
1: Efendim şuna inanmalılar. Bu görev başarılabilir.
0: Ama onlara başarılamayacağını öğrettin.
1: Efendim?
0: Uçuştan alındın albay. Kalıcı olarak.
1: Efendim?
0: Hepsi bu kadar.

0: Duydum. Çok üzüldüm. Şimdi ne yapacaksın?
1: Ice artık yok. Bir seçeneğim yok ki.
0: Dönüş yolunu kendin bulursun.
1: Hayır Penny. Ben yokum. Bu iş bitti.
0: Pete, havada kanat pilotunu kaybedersen mücadele edersin. Öylece pes etmezsin. Onlar senin pilotların. Ve başlarına bir şey gelirse kendini asla affedemezsin.
1: Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Ama bir yol bulacaksın. Buna eminim.
2: Albay Mitchell eğitim görevinden alınmıştır. Bugünden itibaren parametreler yenilendi. Hedefe varış 4 dakika oldu. Vadiye daha düşük hızda gireceksiniz. 420 natı aşmayacaksınız.
3: Efendim, bu sürede düşman uçakları bizi yakalamaz mı?
2: Teğmen, düşman uçağıyla çatışmaya girebilirsiniz. Daha çakılınca kurtulma ihtimali nedir? Hedefe daha yüksek irtifadan saldıracaksınız. Kuzey seviyesinden. Lazerle işaretlemesi zor olacak ama yüksek G tırmanışına gerek kalmayacak.
4: Füzeleri keklik gibi avlanırız.
2: Bu da kim böyle?
5: Meriten kontrol merkezine. Alfa noktasına giriyorum. Yeşil bölgeyi onaylayın.
6: Maverick, burası kontrol merkezi. Yeşil bölge onaylandı ama tatbikatınız buraya işlenmemiş efendim.
5: Ama yine de gideceğim.
0: Güzel.
5: Hedefe varış süresi 2 dakika 15 saniye.
7: 2.15 mi? İmkansız.
5: Son saldırı noktası. İçeri yöneliyorum.

0: canına be. Tam isabet. Evet.
1: Vay.

0: Beni zor durumda bıraktın albay. Bir yandan bu görevin başarılabileceğini ispatladın. Hayatta kalma yolunu gösterdin. Ama öte yandan bunu milyarlarca dolarlık bir uçağa kaçırıp onu bir daha uçamaz hale getirerek yaptın. Artık seni koruyacak bir Iceman yok. Divana harbe çıkıp ordudan atılman için yeterli gerekçe var. Sence ne yapayım? Neyi tehlikeye atayım? Pilotların hayatını ve görevin muhtemel başarısını mı? Yoksa kendi kariyerimi mi? Seni ekip lideri yaparak.
1: Efendim, bence Koramiral retorik bir soru sordu albay.

0: konuş benimle kuzum.
1: Albay Mitchell. Sen buraya aitsin. Bizi gururlandır.

0: Sizinle uçmak bir şerefti. Her biriniz donanmanın as pilotlarısınız. Bu son derece net bir görev. Seçimlerim de bu doğrultuda oldu. Ötesi yok.
1: Foxtrot ekiplerini seç.
0: Payback ve Fanboy. Phoenix ve Bob.
1: Ya kanat pilotun?
0: Rooster.
2: Diğerleri gerektiğinde görev almak üzere gemide bekleyecekler. Dağılabilirsiniz. Hedefiniz açık ve somut bir tehlikedir. Bir haydut devlet yönetiminde gizli bir uranyum zenginleştirme tesisi. Şu iki dağ arasına komşulandırılmış bir yeraltı sığınağı. Giriş güzergahı 5. jenerasyon 2 avcı destekli karadan havaya füzelerle korunuyor. Sizin F-18 ekibi sınırı geçince USS Leyte Gulf gemisi çıkışlı Tomahawk'lar senkronize saldırıya başlayacak. Şuradaki düşman sahasının kalkış pistlerini yıkacaklar. Ama halen havada olan uçaklarla uğraşmanız gerekecek. Tomahawk'lar vurur vurmaz geldiğinizi öğrenecekler. Hedefe varış için sadece 2 dakika ve 30 saniyeniz var. Sonrasında Tomahawk'ların vuramadığı tüm uçakların hedefi haline gelirsiniz.
1: Hepiniz bugün için eğitildiniz. Sağ salim dönün.

0: Efendim? Efendim? Ben şey diyecektim de. Konuşuruz. Geri dönelim de. Hey Bradley. Hey. Başaracaksın.
1: Maverick. Hey, dalmışsın. O bakışı hiç sevmedim.
0: Hep aynı bakışı. Sağ ol. Tekrar görüşemezsek sağ ol onu.
1: Benim için şerefti.

0: Hançer 1, rampa 1'de kalkışa hazır.
1: Yedek hançer beklemeli.
2: Hançer 4, kalkışa hazır.
3: Hançer 3, kalkışa hazır.
0: Hançer 2, kalkışa hazır.
4: Destek kuvvetler havalandı. Saldırı grubu hazır. Kalkış emri bekleniyor.
5: Gönder.

0: Hançer 2 kalktı. Hançer 3 kalktı. Hançer 4 kalktı.
1: Komandçı Hançer 1, beklemede bilgi geç.
2: Komandçı 1-1 hazır. Bölge temiz. Hançerler ilerleyebilir.
1: Anlaşıldı. Hançerler, radar altına iniyoruz.

0: Hançerler radar dışı. E2 radarına geçiyorum.
1: İşte geldik. Düşman bölgesi ileride. Varışı 60 saniye. Komançi, Hançer 1, rapor.
0: Komançi, bölge temiz. Karar sizindir.
1: Anlaşıldı. Hançer saldırısı.
2: Tomahawklar yolda.
3: Artık geri dönüş yok.
1: Hançerler, saldırı pozisyonu alın. Hazır olun. Hedefe doğru ilerliyoruz. 2 dakika ve 30 saniye için 3, 2, 1, başlat.
4: 2 başlattı.
5: 3 başlattı.
4: 4 başlattı.
1: Giriyoruz.

0: sistem rampası yukarıda.
1: Radardan yırtık galiba Mel.
0: Bunun kıymetini bilelim.
2: Semler geliyor. Saat 3 yönünde.
3: Hedefe 2 dakika var.
4: Tamam. Rooster'ın birkaç saniye gerisindeyiz. Hızlanalım.
5: Düşman hava sahasında Tomahawk temasına son 30 saniye.
6: Hunter, Comanche konuşuyor. İki düşman gördük. Tek grup, iki uçak.
7: Bunlar da nereden çıktı? Uzun menzilli devriye mi?
1: Comanche, bunlar nereye gidiyor?
8: Bize göre 09.050 güneybatı.
9: Uzaklaşıyorlar. Burada olduğumuzu bilmiyorlar.
0: Tomahawk'lar hava üssünü vurunca düşman uçakları hedefi savunmaya geçecektir. Onlardan önce varmak zorundayız. Hızı arttırın.
1: Takipteyiz Mevlüt. Beni bekleme.
10: Komutanım, hançerler 2 ve 4 geride kaldı. Hedefe 1 dakika 20 saniye.
5: Tomahawk teması. 3, 2... Temas. Düşman pisti imha edildi.
7: Geldiğimizi duyurduk.
6: Düşmanlar hedefi korumak için rotadan çıktı.
0: Rooster, nerelerdesin?
11: Hadi be Rooster. Düşmanlar ensemizde. Topuklayalım. Hadi dal ve indir.
0: Dikkat et Felix.
10: Düşmanlar hedefe 2 dakikada. Hançerler hedefe 1 dakikada.
12: Çabuk ol Rooster. Hızlan ya da öl.
0: Çocuklar çok yavaş kaldık. Hadi hızlanalım. Eğer hızı hemen artırmazsak oraya vardığımızda düşmanları karşımızda bulacağız. Konuş benimle baba. Daha devlet başarabilirsin. Hiç düşünme. Sadece yap.
11: Rooster, o kadar da demedik.
0: Aferin evlat, aferin sana. Tamam, hadi bakalım.
11: Aa, Rooster, ağır ol oğlum.
10: Komutanım, hançer 2 arayı kapatıyor.
7: Pekala, hedefe vurun, eve dön.
0: Hedefe 30 saniye. Bak, lazerini kontrol et.
13: Havadan karaya kontrol, tamam. Lazer kodu onaylandı. 1-6-8-8. Lazer hazır.
0: Kafayı kolla.
11: Lanet olsun, bu da ne?
0: Beybek, orada mısın?
13: Tam arkandayım.
0: Phoenix, tırmanış için hazır ol.
1: Hançer 3, ben hazırım.
0: Tırmanıyoruz. 3, 2, 1.

0: bana hedefi göster bak.
1: Lan Çelik! Biraz bekle be!
0: Hadi bak, hadi çabuk!
1: Biraz bekle! Tamamdır, kilitlendim!
0: Hedef belirlendi, bomba atıldı.
2: Birinci mucize.
0: Hançer 2 neredesin?
3: Geliyorum ben, az kaldı. Fembo, lazerim nerede kaldı?
4: Rüster, bu lazerde bir sorun var. Lanet olsun. Hedef yok.
3: Hadi çocuklar, vaktimiz yok.
5: Çalıştır şunu, uğraşıyorum. Çabuk ol Fembo.
4: Az kaldı, çok az kaldı.
6: Hadi Fembo, çalıştır şunu.
2: İkinci mucize. Tabut köşesindeler.
0: Durun. Daha bu iş bitmedi. İşte geliyor. Radar uyarısı bize yaklaşıyor. Phoenix sağa kır.
7: Ağırlık atmalıyız. Hançer 3 savunmada.
4: Bir tane daha geliyor.
0: Hançer 1 savunmada. Rooster rapor ver.
4: Bize yaklaşıyor, bize yaklaşıyor.
8: Sağa kır Beybek, sağa kır.
4: Sağa kırıyorum.
8: Olamaz, geliyorlar.
4: Alt yönünde sen var Rusfer.
3: Karşı müdahale geliyor. Hançer vurulmadı.
0: Hançer bir savunmada.
7: Konuş benimle bak.
4: Sağa kır Phoenix, sağa kır. Dokuz yönünde, dokuz yönünde.
0: Rusfer, alt yönünde iki tane daha.
3: Hançer iki savunmada.
0: Beybek, sen füzesi karşında.
4: Hançer dört savunmada. Rooster düşman, düşman.
7: Konuş benimle.
3: Hançer iki savunmada.
0: Phoenix sağa kır.
7: Görüyorum.
3: Hançer iki savunmada. Lanet olsun, fişek bitmiş.
0: Rooster kurtul, kurtul.
3: Kurtulamıyorum, kilitlendiler, kilitlendiler.
7: Hançer 1 vuruldu. Tekrar ediyorum. Hançer 1 vuruldu. Mevlüt vuruldu.
9: Hançer 1 rapor ver.
3: Rapor ver. Gören var mı? Gören var mı dedim. Hançer 1 cevap ver.
10: Paraşüt görmedim.
3: Geri dönmek zorundayız.
11: Kumancı. Düşmanlar yaklaşıyor. Tek grup silahlı. Hançerler güneye yönelin.
12: Karşılaşmaya bir dakika.
2: Onları hemen gemiye getirin.
11: Hançerler giriş kontrol noktasına.
12: Düşmanlar yaklaşıyor.
4: Mevlüt ne olacak?
2: Mevlüt için bir şey yapamazsın de. F-18'de yapamaz.
13: Yedek hançer koruma için kalkış izni istiyor.
11: Onaylanmadı yedek.
2: Arama kurtarma yolu.
13: Onaylanmadı. Düşman oradayken olmaz.
14: Ama efendim Mevlüt hala orada.
13: Bugün başka kayıp vermeyeceğiz.
2: Onları geri getirin.
15: Hançer çatışmaya girme. Tekrar ediyorum.
9: Çatışmaya girme.
7: Düşman yaklaşıyor. Geri dönemeyiz.
0: Rooster. O gitti.

0: bir.
1: Hançer 2 vuruldu.
2: Hançer 2 cevap ver.

0: Sen iyi misin?
1: Evet iyiyim. Sen peki?
2: Peki.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ne arıyorsun burada?
1: Burada ne mi arıyorum?
3: Ben o füzeyi sen buraya inesin diye mi yedim? Şimdiye gemiye dönmen gerekirdi.
1: Hayatını kurtardım.
3: Ben seninkini kurtardım. Olması gereken buydu. Aklından ne geçiyordu ha?
1: Bana düşünme demedin mi sen?

0: Evet. Seni görmek güzel.
1: Seni görmek de güzel. Plan nedir peki?
2: Ciddi olamazsın.

0: Yok daha neler. F-14 mü?
1: Ben onunla 3 MiG vurmuştum.
0: O şeyin uçup uçmadığını bilmiyoruz ki.
1: Öğrenelim o zaman.
0: Orada adamlar var.
1: Evet.
0: Fazlası da var.
1: Tamam. Koşmaya başlayalım.
0: Hadi koş, koş.
1: Bak, ben sana hava için sinyal verince şu düğmeyi kaldır ve 21'e girinceye kadar tut. Motor çalışır. Sonra kabloları çek, bağlantıyı kopar. Anladın mı?
0: Evet.
1: Ben çıkınca merdiveni topla. Tamam. Daha dün gibi ha Mev. Evet, hadi yavrum.

0: şey çok eskiymiş.
1: Geçerim.
0: Kanobi, tamam.

0: Önündeki pistte delik deşik. Bu antikayı nasıl uçuracaksın bilmiyorum. Bu kanatlar niye açılıyor? Ve bu taksi yolu. Uçuş pisti değil. Bu çok çok kısa bir taksi yolu Mev.
1: Sadece sıkı tutun.
0: Hayır olamaz.
1: Tamam hadi. İbreyi gidiyor hadi.
0: Ne?
1: İşte bu hadi. Tamam.
0: Ne?
1: İşte gidiyoruz.
0: Sıçtık.

0: komutanım. Rooster'ın takip cihazından sinyal alıyoruz. Ama sanırım arızalı.
1: Sinyal gitti mi?
0: Hayır komutanım. Süpersonik hızda.
1: Uçuyor yani. Peki neyle?
2: Komutanım, donanma raporuna göre havada bir F-14 Tomcat var ve bize doğru geliyor.
1: Bu olamaz. Bu mümkün değil. Maverick.
3: Tamam Rooster. Gemiyle bağlantı kur.
4: Ona çalışıyorum. Telsiz iptal. Radar yok. Burada ne varsa bitik. Ne yapacağım anlat bana.
3: Tamam. Önce telsiz. Şeye gir. UHF-2 akım anahtarı. Onu dene.
4: Burada 100 tane akım anahtarı var. Sence hangisi?
3: Bilemiyorum. O babanın işiydi.
4: Bir yolunu bulur. Mev 2 düşman alçakta 5 önünde. Ne yapacağız?
3: Tamam dinle. Sen sakin ol. Kim olduğumuzu bilseler çoktan ölmüştük.
4: Evet. İşte geliyorlar. Planın ne?
3: Sadece maskeni tak. Unutma. Biz aynı takımdayız. El salla ve gülümse. El salla ve gülümse.
5: İşaret neydi? Ne dedi bize?
3: Şey, ne dediği hakkında hiçbir fikrim yok.
5: Peki bu neydi? Bir fikrin var mı?
3: Hayır, bunu da ilk kez görüyorum.
1: Lanet olsun. Kanat pilotu atış mesafesine giriyor.
3: Tamam, beni dinle. İşaretim ne? Başının üstündeki halkaları asıl. O fırlatma kolu.
4: Ne? Bunları atlatabilir miyiz?
1: Silah, füzeyi atlatamayız.
4: O zaman it dalış.
6: Bir F-14, son teknoloji avcılara karşı.
4: İş uçakta değil, pilottadır. Ben olmasam peşlerine düşerdim.
1: Ama sen buradasın.
4: Hadi ama Mev. Düşünme. Sadece yap.

0: zinciri ya.
1: Lanet olsun, o şey de neydi?
0: Sıkı tutun, çok alçalacağız. Arazi yapısı hedef sistemini şaşırtacak.
1: İşte geliyor.

0: sakat atan.
1: Vay be!
0: Kilitlendim. Şansımı deniyorum.
1: Vay senin!
0: Güzeller bitti. Silahlara geçiyorum. Hadi Mev, hadi!
1: Halledersin Mev!
0: Dur, daha bitmedi. Son bir şans.
1: Başarabilirsin.
0: Hadi Mevrik.
1: Çalıştırdım.
0: Harikasın. Hadi bizi gemiyle görüştür.
1: Tamamdır.
0: Hayır olamaz.
1: Bu herif nerede?
0: Burnumuzda. Lanet olsun, cephane bitti. Füze geliyor. Rusya fişekler.
1: Direkten döndük. Fişek bitti mi?
0: Kurtulamayacağız. Fırlamalıyız.
1: Ne?
0: Yükselmemiz gerek. Sana der demez fırlatma, kolunu çek.
1: Mev, bekle.
0: Rusır, başka yolu yok. Fırlat. Rusır, kolu çekme, koltuğu fırlat.
1: Tamam.

0: Çok üzgünüm. Çok üzgünüm Gus.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
5: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
4: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
3: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
6: Bugün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
7: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben de oymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
0: Küçükken de böyleydi.

0: atıştırmalık değil, doymalık. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double.

0: Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Reis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove Yoğun Onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: anların dondurması Oando.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet

0: koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Kenarları bağlayınız, koltukları değil ki masaları kapalı koruma getiriniz. Ve iniş için hazırlanınız.
5: Merhaba Hengmen, iyi görünüyorsun.
6: İyiyim zaten dostlarım, çok çok iyiyim.
5: Güvertede görüşürüz.

0: Hem rüzgarla gidiyor. İniş takımı yok, kuyruk kancası yok. Set çekin, barikatı yükseltin.
1: Sert iniş, sert iniş. Barikatı yükseltin.
2: Çekin.

oldu.

böyle yapardı.

0: Selam be.
1: Jimmy. Şey ya. Penny buralarda mı?
0: Emilia'yı da alıp tekneyle açıldı.
1: Peki ne zaman dönecek?
0: Hiç bilmiyorum. Bir şey ister misin?

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Ah!

0: FBI verilerine göre her yıl Amerika'da yaklaşık 1.4 milyon şiddet unsurlu suç işlenmektedir.
1: 911, acil durumunuz nedir?
0: Bu her 26.3 saniyede bir suç işleniyor demek. Bu filmi izlemeye başladığınızdan beri 7 suç daha işlendi. Bu da en vahşi suçlardan birinin hikayesi.
2: Çok kırsala uygun, Tudor mimari tarzında bir çan kulesi ve ortasında da taştan bir baca.
3: Evet tabii, tam bir cadı evi gibi. Süpürgeleri nereye koyacaksın?
2: Uyuyacağın kafese ne dersin? Çünkü benimle uyumayacaksın.
3: Ne oldu?
2: Portland'a daha 480 kilometre var.
3: Bir şeyler yemem gerekiyor.
2: E duralım o zaman.
3: Tamam.
2: Burada yaşayanlar kesin çok mutludur. Hey, bugünün önemini biliyor musun?
3: Bugün 3 günlük yolculuğumuzun 3.
2: Ya da 5. yıl dönümümüz.
3: Seni Chicago'dan aldığım gün dün gibi.
2: Hayatın en güzel 16 saati.
4: Lanet olsun! Önüne baksana!
3: İyi misin?
2: İyiyim, iyiyim. Sakin ol. Geçti. Astım spreyini ister misin?
4: Evet, sağ ol. Teşekkür ederim bebeğim.

0: Ödeme gelmiş.
1: Neredeyiz acaba?
0: Ayaksi, telefon çekmiyor.
1: Peki.
0: Sensör belki düzelir.
1: Hiçliğin ortasındayız. Demek böyle bir şeymiş. Açlıktan ölmesek iyi.
0: GPS'i bozulduğu sırada Portland'ın en iyi mimarlık firmalarından biriyle görüşmeye gidiyordu.
1: Ama erkek arkadaşı Ryan hayatta kaldı.
0: Ne?
1: Ve
0: hayır.
1: Üzgünüm bebeğim, hayatta kalabilmek için.
0: Ah işte medeniyet. Venus, Oregon ve nüfus 468.

0: Ne oldu?
1: Çok tatlılar.
0: Sakın Howard'ın abartılı doğum gününü kaçırdığın için üzüldüğünü söyleme.
1: Evet, üzüldüm. Çünkü o abartılı doğum günü Yunanistan'da. Evet.
0: Venus yerine neden Yunanistan'ı seçersin ki?
2: Merhaba, ben Shelley. Acılı biftek çorbamız, yaban mersini ve elmalı turtamız var. İçecek ne alırsınız?
0: Önce iki buzlu çay alalım. Vejetaryen yemek öneriniz var mı?
2: En iyi. Burada vejetaryen biri var.
3: Kerala sebze salatasını öneririm. Pastırma koymayız.
1: Tamam, harika olur.
0: Ben de ekstra peynirli, pastırmalı ve hindili bir tost alayım.
2: Elbette.
0: Teşekkür ederim.
1: Biraz sağlıklı şeyler yesen.
0: Bugün yıl dönümümüz.
1: Vay canına, yıl dönümleriymiş.
4: Bizim de sayılır yani. 2 yıl oldu.
1: Ben Eden, o da Neil.
4: Merhaba.
1: Ben Maya ve o da Ryan.
5: Siz kaç yıldır evlisiniz?
1: Evli değiliz, evli değiliz. 5 yıldır birlikteyiz.
6: 5 yıl olmuş. Parmağına yüzüğü takamadın mı? Ne bekliyorsun?
0: Şu anda yemeğimi bekliyorum. Biraz aksi değil ha.
6: Başka bir isteğiniz?
0: Ben hallederim. Evet, otobana nasıl çıkabiliriz acaba?
6: Arka yoldan.
1: Kayıp. Ödül $10,000. Jeff Morel.
2: Büyük bir finans şirketinde çalışıyordu. Aslında burada yemek yedikten hemen sonra ortadan kayboldu.
0: Umarım hindili tost yememiştir.
6: Yedi.
1: Pekala. Sorun ne?
0: Araba çalışmıyor.
1: Bir de anahtarı cebinden çıkarıp dene.
0: Mantıklı. Pekala.

0: Araba mı bozuldu?
1: Evet.
0: Ben Rudy. Tamirhanem hemen şurada. Evet, şarj dinamosu yanmış. Değişmesi gerekiyor.
1: Ne kadar sürer?
0: Parçayı Eugene'den getirmemiz gerekiyor.
2: Peki bu akşam halledebilir misiniz?
3: Bu akşam mı?
0: Çoktan kapanmıştır. Sabah ilk iş, Doggy'yi gönderirim. Öğleden sonra da takarız.
3: Yani geceyi burada mı geçireceğiz?
2: Yakınlarda kalabileceğimiz bir yer var mı?
0: Maalesef şu an otel tadilatta ama internetten kiraladıkları evleri var.
4: Neden bahsediyor? Joe Gracis adında yaşlı bir adam var. Bazen kiralıyor.
0: Ama av sezonu hariç.
4: Joe avlanmayı sever. Ağustos ayından aralığa kadar orada ama çok temiz tutar.
2: Peki.
3: Hayır. Hayır. Bu bir dümen. Bizi izlediğinizi gördüğünde...
2: Bize bir saniye izin verebilir misiniz? Lütfen. Ryan ne yapıyorsun? Dümen mümen yok.
3: Sence bu bir tesadüf mü? Tamirci lokantaya girerken bizi gördü. Birden bozuk bile olmayan arabamızı tamir etmek mi istedi?
2: Ryan bir saat önce neredeyse kaza yapıyorduk. Bozulmuş olabilir, tamam mı? Lütfen bu kadar şüpheci olma.
3: Sen de bu kadar saf olma.
2: Pekala Rudy. Harika olur. Minnettarız. Çok teşekkürler.
0: Doggy arabanızı tamirhaneye çeker, sonra da sizi bırakır.
4: 10 dakikaya kadar mesain bitiyor. Ben götürebilirim.
2: Gerçekten çok incesin. Teşekkür ederiz.
4: Ne demek? Bahşiş ver, iyilik bul.
3: Ne var?
5: Merhaba.
3: Merhaba.
5: Tanrı sizi özgür kılacak. Günahkar mısınız?
3: Hepimiz değil miyiz?

0: Sen görünüyor. Sence elektrik var mı?
1: Muhtemelen yoktur. Çok teşekkür ederiz Şeri.
0: Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
2: Hoşça kal.
0: Kendine iyi bak.
1: Güle güle.
0: Bence otelden çok daha iyi. Sence nasıl? Bayımız mı?
1: Etrafa bir bakalım.
0: Hey, biraz eğlenelim mi?
1: Hadi ama. Buzdolabı çalışmıyor.
0: Vay, şuna bak.
1: Neye?
0: Sorun olursa diye bir telefon numarası.
1: Soğukken içelim madem.
0: Merhaba, ben Maya Lucas. Güzel evinizi kiraladık ve kısa sürede yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Aslında buzdolabı bozuk ve belki tamir etmesi için birini gönderirsiniz diye aramıştım. Bu gece burada kalıyoruz ve bana bu numaradan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.

0: korna sesi yok. Sabah 5'te gelen çöp kamyonu yok. Gece 2'de bağıran deli biri yok.
1: Çünkü 8 kilometre boyunca yakınlarda hiçbir şey yok.
0: Ama güzel.

0: Geçirdiğin en iyi 5. yıl dönümü olmadı mı?
1: Aslında en iyilerden biri diyebilirim. Hmm. Ne düşünüyorsun?
0: O motor yağına bulanmış Rudy yarın arabamı tamir etse iyi olur diye düşünüyorum.
1: Vay canına, çok tahrik oldum şimdi.

0: Çok tuhaftı.
1: Nereden geldi ki? Etrafta hiçbir şey yok.

0: Buranın sloganını öğrendim sanırım. Organ gibisi yok.
1: Şu an öyle.
2: Bu ev Woodstock'ta kamp yaptığımız yeri hatırlatıyor.
1: Randalt Vadisi'ndeki lüks kamp diyebiliriz.
0: Biliyor musun aklıma... Ne geldi?
1: Ne?
0: Biz de yaptığımız yürüyüşü ve o muhteşem gün batımını hatırlıyor musun? Teklif için mükemmel...
1: Maya, evlenmek istemediğini sanıyordum.
0: Ryan onu 5 yıl önce söylemiştim.
1: Evet, ama aksini de söylemedin.
0: Portland'daki işi alırsan benimle taşınacaksın, değil mi?
1: Evet. Evet, tabii ki.
0: Şehrin öneminin ve nelerden vazgeçtiğinin farkındayım. Benim için yaptığını da biliyorum.
1: Öyle mi? Biliyor musun?
0: Seninle yaşlanmak istediğimi biliyorum.
1: Bak ne diyeceğim. Seni şaşırtacağım.
0: Hı? Belki çok şaşırmam. Çünkü aklımda bir şeyler
1: olmaz.
0: Var.
1: Asım spreyim nerede?
0: Eyvah.
1: Ne oldu?
0: Ryan sanırım çantana

0: Geri koymadım. Arabada kaldı.
1: Lanet olsun. Tamam tamam. Senin suçun yok. Kontrol etmem gerekirdi. Aslında ön tarafta eski bir motosiklet var. Merkeze gidip arabadan alabilirim.
0: Daha önce motosiklet kullandın mı?
1: Evet, birkaç kez.
0: Ayrıca...
1: Ne?
0: Ben acıktım.
1: Hallederim.

0: Gördüğüm kadarıyla Howard Yunanistan'da epey eğleniyor.
1: Siz şimdi hangi ücra kasabadasınız?
0: Venus, Oregon. Küçük, şirin bir yer.
1: Tamam, bir işaret vermen yeter. Howard'a özel bir uçak ayarlatıp sizi almaya gelirim.
0: Biz iyiyiz, güzel vakit geçiriyoruz.
1: İşaret mi verdin yoksa düğmeye basayım mı Howard? Howard!
0: Sen dünden hazırsın değil mi? Debbie, kapatmam gerek. Seni seviyorum, usludur. Ryan? Ryan, motosiklet kullanamadığını biliyordum. Ryan?

Ninni bebeğim ninni. Seni sallayacağım.

0: Merhaba Ryan'ı aradınız. Lütfen mesaj bırakın.
1: O kız yine geldi. Sonra yine gitti. Bilemiyorum. Çok çok tuhaftı. Lütfen. Hemen gelebilir misin? Ne olur.

0: Benim rahine. Bu benim arabam. Arabada bir şey unutmuşum da. Tamam mı?
1: Önce araman gerekirdi.
0: Evet. Aramalıydım.
1: Seni araba hırsızı sanabilirdim.
0: Hey. Gidiyorum. Tamam mı? Anladım. İyi geceler Rudy.

0: oluyorsun.
1: Doğru söylüyorum. Fenaydı değil mi?
0: Evet. Hayır ama ne bekliyordum ki?
2: Hayır, öyle değildi.
1: Hey, New Yorklu gelmiş.
0: Ekstra peynirli, pastırmalı, hindi tostu nasıldı?
1: Harikaydı. Çok peynirliydi. Bize katılmak ister misin? Var. Hayır, teşekkür ederim. Dönmem gerekiyor.
2: Hadi ama bizimle bir şeyler iç.
1: Belki başka zaman. Size iyi geceler.
3: Kendini biz taşralılardan üstün sonra görüyor. Ha?
2: Evet, sana demiştim.
1: Evet. İyi akşamlar. İki cheeseburger ve patates kızartması alabilir miyim? Birinde et olmasın lütfen.
4: Tatili aynı yerde.
1: Kız arkadaşım vejeteryan.
2: Öyle mi dersin?
4: Evet, gerçekten öyle.
5: Very.
2: Tamam.
4: Evet, sen de eğlenmişsin. Hadi. Sağ
1: olun. Teşekkür ederim.
2: Evet, böyle olacak.
1: Hayır, teşekkür ederim. Zaten gündüz almıştım.

0: yapıyorsun burada? Işıklar neden kapalı? Ne oldu?
1: Evet, biri var.
0: Işıkları mı kapattılar?
1: Bilmiyorum.
0: Tamam, tamam. Gidip sigorta kutusunu bulayım.
1: Ren, dışarıda kimseyi gördün mü?
0: Hayır.
1: Tamam, sigorta kutusunun yerini biliyorum.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam, hadi. Hadi gel. Yanındayım. Buldum. Düzeldi. Ne oldu?
2: Orta duran biri vardı.
0: Emin misin? Karanlıktı.
2: Evet.
0: Emin misin?
2: Maske takmıştı.
0: Maske mi? Nasıl bir maske?
2: Bilmiyorum Ryan. Kocaman tuhaf gözleri olan ürkütücü bir maskeydi ve tam oradaydı.
0: Şimdi anlaşıldı. Gördüğün bu muydu?
2: Bilmem, belki ama ses de duydum.
0: Bir şey mi içtin?
2: Daha öncesinde içmiştim ama onunla bir ilgisi yok Ryan.
0: Sana ucube kardeşlerin malı ağırdır demiştim. Tamam mı? Hem yabancı bir evdesin. Zifiri karanlık. Ben de bir şeyler gördüğümü sanabilirdim.
3: Sıkıldım ama bu saçmalıktan.
2: Ray. Ray. Kimmiş?
0: Şu kız.
2: Ne yapıyor?
0: Öylece duruyor. Bizi izliyor.
2: Tam göremiyorum. Maske mi takmış?
0: Bilmiyorum.
2: Ne yapıyorsun?
3: Buna bir son veriyorum.
2: Ryan. Ryan.
3: Derdin ne senin? Bir soru sordum. Defol. Böyle kaçarsın işte. Bir daha gelirsen polis çağırırım.

0: Korkutup kaçırdım, bir daha gelmez.
1: Ya gelirse?
0: Sadece garip genç bir kız, tamam mı? Sana zarar vermez.
1: Evet evet haklısın. Gecenin ikisinde tek başıma metroya binmiş biriyim ben.
0: Onu bile atlattın değil mi?
1: Evet.
0: Hadi. Çok açım. Bir şeyler yiyelim mi?
1: Tamam.
0: Gel hadi.

0: Yarını düşünüyordum da. Arabayı sabahtan alırsak belki gece Baker City'ye varmış oluruz.
1: Hı, güzel olur.
0: Değil mi?
2: Belki yüzündekileri temizlemek için biraz zaman ayırırız, ne dersin?
0: Hı, yoksa bu hoşuna gitmedi mi?
2: Aynen öyle. Evet, evet, hiç hoşuma gitmedi.
0: Gel temizle o zaman.
2: Olabilir.
0: Tamam. İşte. Bunu hak ettim.
1: Senin kadar dağınık yiyen biri olamaz.

0: Gitmişler. Hadi.
1: Neden durdu?
0: Bizimle oyun oynuyorlar. Lanet olsun.
1: Buradan hemen gitmeliyiz. Kahretsin.
0: Maya. Motosiklet.

0: bak.
1: Lanet olsun. Benimki nerede?
0: Gidelim.

0: geçtim.
1: Bize bir silah lazım.
2: Buldum.
0: Hil. Avcı değil miydi?
2: Evet.
0: Bu kulübenin sahibi avcıydı. Buralarda bir av tüfeği olmalı.

0: otelin zemini yerden yüksek.
1: Ne?
0: Altında kanal boşluğu var.
2: Where the cattle roam around my little old log shack off

0: kulübeye gideceğiz.
1: İyi oldu. Bileğin nasıl?
0: İyi, idare ederim.

0: Silah yok.
1: Şunu tutsana biraz. İyi, çoktan iyidir ha?

0: oldu?
1: Şunu tutar mısın biraz? Sen cama bak, ben kapıya bakacağım.
0: Bay, dikkatli ol.

İyi misin? Gel, gel buraya. Tamam geçti. Tamam geçti. Av tüfeği buldum. Bir sürü de fişek var.

0: biri verandada.
1: Kahretsin.
0: Yanımdan ayrılma.
1: Tamam.

0: İndirdim.
1: Nasıl? Ne demek indirdim? Öldürdün mü?
0: Evet. Evet. Evet. İşte bu. Evet. Vay canına. Pekala. Tamam.
1: Ryan.
0: Ne?
1: Maskesi nerede?
0: Bilmiyorum bebeğim.
1: Maskesi yok.
0: Hayır, hayır! Lanet olsun! Onu öldürdüm.
1: Bizi korumaya çalışıyordun, tamam mı? Bana bak, bana bak. Sen bizi korumaya çalışıyordun.

0: Bekle. Hadi gel.
1: Tamam. Dur bekle.
0: Nereye gidiyorsun? Tüfeği bana ver. Bin, arabaya bin.
1: Aman dur.
0: Gitmen gerekiyor. Git!

Lanet olsun.